0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: İn.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur. وَلَئِنْ

0: Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَا

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.

0: فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler.

O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Ula

0: الكتاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiratihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihati

0: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالْسَّم۪يعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

0: Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
1: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

0: أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Nuh da şöyle dedi: Onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

Nihayet ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.

0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ

Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

0: edeyim.
1: Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır. Tilka

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz."
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ te'akilûn.
0: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa'terake ba'du alihetina bisûn.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: معصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: بِن غَلِيظ.
1: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
0: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.

0: ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: Ve ila Thamud'a ahahum salihâ. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir, dedi.

0: إليه مريب.
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedi.

0: miydi?
1: Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim le halimun evvahum munib.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da sininip gitmiştir.

0: أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً İnne ahzehu alimun şedid.
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.

0: de...
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: ربك عطاءً غير مجذوذ.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. Fele

0: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبٍ
0: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
1: وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
0: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
1: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Öyleyse sen beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

Haksızlık yapanlara meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: in.
1: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
0: Vasbir fe innallâhe lâ yudî.

0: يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî râeytu ahade aşara kevkeben veşşemse vel kamer. İnni ra'aytu 11 kawkaban ve'ş-şemsa ve'l-kamara ra'aytuhum li sacidin.
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.

Babası dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır."

0: ربك عليم حكيم.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.

0: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: Vecaa

0: أوه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: الْآيِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: يَشَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
0: "Kâle hiye râvedetnî an nefsî."

Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâti'in.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا

Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.

Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir dediler.

0: نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.

Yusuf, "Ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum," dedi.

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

0: misin?
1: Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyis sicni e'erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteekulut tayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın, dedi.

0: Bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq eftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ

0: تحصنون.
1: Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ.
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

العزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبك

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34, Arnavutköy.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi
2: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock,

0: Süprem ve Raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İman ve tevekkülün zaferi. Sarsılmaz bir iradeyle gösterilen şuurlu bir teslimiyetin tatlı semerelerini ve verimli neticelerini bilmek ve görmek istersen şu hadiseye ibret gözüyle bak. Bir rivayete göre Uhud Savaşı'nda İslam ordusuna pek çok kayıplar verdirdiklerinden dolayı çok şımaran Ebu Süfyan ve mağrur arkadaşları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ertesi sene küçük Bedir pazarında karşılaşma tehdidinde bulundular. Diğer bir rivayete göre ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan sonra düşman tarafından yeniden bir saldırı ihtimalini veya onların hadlerini bildirmeyi ve bellerini kırmayı düşünerek Uhud'un ertesi günü henüz çok yaralı ve çok mahzun olan o vefakar ve cefakar ashabına düşmanı kovalayalım ve hadlerini bildirelim emrini verdi. Ashab efendilerimiz radıyallahu anhum son derece bitkin ve mahzun olmalarına ve durumun gayet kritik olmasına rağmen bu emre tereddütsüz uydular ve dünün düşmanını kovalamak üzere Medine'den yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hamra-ül Esed'e kadar gittiler. 3 gün orada kaldılar. Fakat Kureyş ordusu cesaret edip de Müslümanlara hücum edemediler. İslam ordusu da böylece dünün intikamını almış ve morallerini yükseltmiş olarak Medine'ye

İslam ordusu oradan ayrılırken Ebu Sufyan ve arkadaşları ertesi sene Küçük Bedir pazarında karşılaşma tehdidinde bulunmuşlardı. Onların bu tehdidine karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Peki, gelecek sene orada tekrar karşılaşalım" sözünü verdi. Sözleşme zamanı yaklaştığında Yüce Allah müşriklerin kalbine ciddi bir korku, bir telaş ve bir panik saldı. Cesaretleri kırıldığından ve korktuklarından dolayı da ashab-ı kirama gözdağı vermek suretiyle onların sözleştikleri yer olan Küçük Bedir pazarına gelmelerini engelleme yoluna gittiler. Bunun için de içlerinden bazılarını ashab-ı kiramı sindirme, korkutma ve böylece sefere iştirak etmekten vazgeçirme planını uygulamak üzere Medine'ye gönderdiler. Müşriklerin bu tehditlerine ashab-ı kiramdan hiç kimse kulak asmadı. Tam aksine onların bu tehditleri ve korkutmaları ashab efendilerimizin Yüce Allah'a karşı iman ve teslimiyetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sadakat ve bağlılıklarını daha da arttırdı. İşte şu ayet müşriklerin korkutma ve sindirme planları karşısında ashab-ı kiramın kuvvetli imanlarının, tam teslimiyetlerinin, sarsılmaz sadakatlerinin ve dini salabetlerinin ne derece üstün olduğunu ve bunun neticesinde Yüce Mevla'nın onlara nasıl yardım ettiğini ve onları nasıl muvaffak kılıp memnun ettiğini anlatmaktadır. Konuyla ilgili olarak Ali İmran suresinde onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir demişlerdi buyurulmaktadır.

ayeti kerimenin de açıkça ifade ettiği gibi başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe-i kiram efendilerimizden hiçbiri kefere ve fecerenin bu korkunç planları ve tehditleri karşısında korkmadı, sarsılmadı ve telaşa kapılmadı. Müşriklerin böyle tehditkar ve dehşet dolu haber göndermeleri karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mukabelede bulundu ve Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben yalnız da kalsam yine çıkacağım buyurdu. Zira o hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak ve sahipsiz kalmayacaktı. Çünkü ona her şeyleriyle tam sahip çıkan seçkin ve şerefli ashabı vardı ve onlar onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklardı. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde 70 civarında sahabi olduğu halde küçük Bedir pazarına doğru hareket edecek. Ancak oraya vardıklarında hiçbir müşrikle karşılaşmayacaklardı. Çünkü müşrikler gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında gerekse ashab efendilerimizde gördükleri sarsılmaz sadakatleri, dini salabetleri ve Yüce Allah'a tam teslimiyet ve tevekkülleri karşısında öyle korkmuşlardı ki korkuları yüzünden sözlerinde duramamış ve sözleşme yerine gelmeye cesaret dahi edememişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi ashab-ı kiram efendilerimiz kendilerine hiçbir fenalık ve zarar dokunmadan oradan yanlarında bulunan mallarıyla ticaretlerini yapacak, ganimet ve selametle Medine'ye geri döneceklerdi. İşte ashab efendilerimizin sahip oldukları kamil imanları, sağlam teslimiyetleri ve tam tevekkülleri onlara Hasbunallah ve ni'mel vekil söyletmiş ve en yüksek şuuru, en güzide kanaati ifade eden bu mübarek cümle onlar için bir kurtuluş çaresi ve bir korunma siperi olmuştu. Yine İbretlik bir hadiseyi birlikte dinleyelim. Harise oğlu Zeyd henüz 8 yaşlarında bir çocuktu. Birileri tarafından ailesinden kaçırılmış ve Ukaz panayırına götürülüp orada köle olarak satılmıştı. Ancak Zeyd'i köle olarak satın alan kişi Hazreti Hatice validemizin yeğeni olan Hakim bin Hizam'dı ve onu Hazreti Hatice validemize hediye etmek üzere satın almıştı. Nitekim öyle yaptı ve onu Hazreti Hatice validemize hediye etti. Hazreti Hatice validemiz de onu sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hizmetine verdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da onu azat ederek hürriyetine kavuşturdu ve ona çok büyük iyiliklerde bulundu. Yıllar sonraydı, bir gün anne babası, amcası ve kabilesi Mekke'ye gelip de orada Hazreti Zeyd ile karşılaştıklarında onu beraberlerinde geriye götürmek istediler. Ancak Hazreti Zeyd onlarla gitmeyeceğini, çünkü halinden ve hayatından çok memnun olduğunu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi onlara tercih ettiğini ve ondan asla ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Onlar çok ısrar edince de onlara, ben insanların en hayırlısının yanında, Kabe'nin civarında ve en mukaddes beldede bulunuyorum ve bundan dolayı da gayet rahat ve son derece mutluyum. Lütfen benim rahatımı bozmayın, huzurumu kaçırmayın dedi.

İşte onun bu sadakatine ve vefasına karşılık olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona hep özel muamelede bulunmuş, hatta onu İslam'ın başlangıcında evlat edinmişti ki bu husus ileriki yıllarda yürürlükten kaldırılıyor ve onu sürekli olarak yanında bulunduruyordu. Hem onun bu sadakatine ve vefasına karşılık olarak ilahi davet geldiğinde Hazreti Hatice ile Hazreti Ali'den sonra kendisine hemen iman ve hidayet nasip olmuş ve sahabiler safında üçüncü sahabi, köleler içinde ise birinci sahabi olarak yerini almıştı. Ve artık bundan sonra o, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakının müstesna bir temsilcisi, parlak bir kopyası, ibretli bir örneği olarak yaşayacak ve öylece anılacaktı. Evet, Hazreti Zeyd artık her halükarda şanı ve şerefi çok yüce olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi olmuştu. Öyle ki ibadeti ve sohbeti onunla birlikte olduğu gibi yemesi ve içmesi de onunla birlikteydi. Hem hazarda olduğu gibi seferde de onunla birlikteydi. Hem eza ve cefada, kederde ve tasada ve hüzün gözyaşlarında onunla aynı kaderi paylaştığı gibi sevinçte, sürurda ve sevinç gözyaşlarında da onunla aynı kaderi paylaşıyordu. Ancak bu dereceye sürekli olan bir beraberliğin, şeref ve rütbenin elbette bir bedeli olacaktı. Nitekim İslam'ın bidayetinden nihayetine kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yapılan onca eza ve cefalardan o da nasibini almıştı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ı tebliğ etmek üzere değişik kimselere veya kabilelere gittiklerinde bazen birlikte ilgi ve alaka, sevgi ve iltifat görürken bazen de yine birlikte kovuluyor, tartaklanıyor, taşlanıyor ve mahzun ve mukedder bir şekilde geriye gönderiliyorlardı. Nitekim Taif'te başlarına gelenler bunun en çarpıcı örneğiydi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu azatlı kölesini bazen kendisi yerine vekil bırakıyor ve bu davranışıyla kölelerin de insanlardan bir fert olduklarını, onların küçümsenmemesi gerektiğini, hatta kölelik müessesesinin kaldırılması gerektiği dersini veriyor ve bunu bizzat kendisi fiilen gösteriyordu. Nitekim bir zaman geliyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evvelki günün kölesi ve dünün azatlısı olan Hazreti Zeyd'i Bizans'a doğru Rumlara karşı hazırlanan ordunun başına kumandan olarak tayin ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu hazırlayıp gönderirken savaş esnasında olacak olan bazı hadiseleri Allah'ın izniyle ve göstermesiyle görüyor ve yanında bulunan ashabına şöyle diyordu. Şayet Zeyd şehit olursa onun yerine Cafer, o da şehit olursa onun yerine Abdullah bin Revaha kumandanlığa gelecek. Bu şerefli komutanların hepsi de gözlerini kırpmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmiş, sonunda hepsi de şehitlik rütbesine ulaşmış ve cennette kendilerine tahsis edilen yüce makamlara erişmişlerdi. Şerefli ashabından bazılarıyla birlikte Medine-i Münevvere'de bulunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ara Mute Savaşı'nda olup bitenleri canlı yayında anlatır gibi anlatmaya başlamış ve bu esnada üç mübarek ve kahraman kumandanın şehit olduklarını, üçünün de şehit olur olmaz birlikte cennete girdiklerini ve orada gıpta edilecek hallere mazhar olduklarını ashabına bildirmişti. Bu müjdeli ama o kadar da hüzünlü olan haber kısa bir zamanda Medine-i Münevvere'de yayılmış ve Mute'de olup bitenlerden herkesin haberi olmuştu.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit olan Hazreti Zeyd'in kızıyla karşılaşmıştı. Şehit evladı olan masum kız çocuğu manalı ve hüzünlü bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne bakıyordu. Bu manalı ve hüzünlü bakışlar karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayanamamış ve bir taraftan Hazreti Zeyd'den yıllarca gördüğü sarsılmaz derecedeki sadakati ve vefayı hatırlamış, bir diğer taraftan da o şehidin geriye bıraktığı boynu bükük o masum yavrucuğu görünce rikkate gelmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yanında bulunanlar, "Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlıyorsunuz?" diye sorduklarındaysa onlara dönmüş ve gözyaşları içinde şu mealde mukabelede bulunmuştu: "Bu sevgilinin sevgiliye olan hasreti ve gösterilen sarsılmaz sadakat için dökülen hasret gözyaşlarıdır. Ey Zeyd, her iki alemde de şeref tacı olarak yetmez mi sana? Ashab-ı kiramdan sadece senin adının geçmiş olması Kur'an'da. Sen efendine yıllarca aralıksız olarak gösterince bunca vefa, sevgiline işte böyle hasret gözyaşları döktürür

ise kalbi, ruhu ve aklı bu dereceye yükselen ve böyle bir imana, teslimiyete ve tevekküle sahip olan bir mümin, bir kısım hadiseler karşısında hasbunallah ve ni'mel vekil demeli, o sarsılmaz derecede muhkem ve sağlam olan kaleye sığınmalı ve sonra da Yüce Allah'tan gelecek maddi ve manevi yardımları beklemeye koyulmalıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil hakikati, insi ve cinni şeytanlardan gelmesi muhtemel olan maddi ve manevi bütün tehlikelere karşı inananların etrafında çevrilmiş son derece sağlam bir surdur. Çünkü iman ve tevekkül en büyük kuvvettir. Mühim olan ve insana düşen şey bu kuvveti enerjiye dönüştürmektir. Hasılı, bu mübarek cümlenin ifade ettiği yüce hakikatleri gereği gibi kavradıktan sonra, Yüce Allah'a bilinçli olarak tevekkül edip ona tam teslim olan bir kimse gayet iyi bilir ki Allah'tan başka güvenecek, dayanacak ve işler hakkında kendisine tam vekalet verilecek başka bir zat yoktur. Yoktur, zira onun koruduğu kimseye bütün dünya toplansa hiçbir zarar veremeyeceği gibi, onun vereceği zarardan da yine bütün dünya toplansa hiç kimseyi koruyamaz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
3: Ateş Mimarlık, Muhammed Ateş, 0216 642 06 52.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Münafıkların karakterlerini bildiren ayetler nazil oluyor. Kur'an ayetleri münafıkları tarif eder. Bu ayetleri dikkatle okuyup incelemeliyiz. Çünkü dün münafıkların karakteri nasıldıysa bugün de münafıkların karakterleri aynıdır. Onlar değişmezler. Allah Azze ve Celle buyurur ki, içlerinden bir grup, "Ey Yesrib halkı, artık size duracak yer yok, geri dönün," demişti. Onlardan bir grup da evlerimiz korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onlar evler korumasız değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Ahzab suresi 13. Yani münafıklar hendeklerin yanında kalmak istemiyorlar, savaşa şehadete hazır bekleyen sahabelerle birlikte kalmak istemiyorlar, evlerine dönmek istiyorlar ve mazeretleri de evlerimize dönüp evlerimizi savunmalıyız şeklindeydi. Yani aslında gidip savaşacaklarmış gibi yapıyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle ise sadece kaçmak istiyorlardı buyuruyor. Eğer Medine'nin etrafından üzerlerine girilmiş olsaydı da sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi buna mutlaka girişir, bunu yapmakta pek fazla gecikmezlerdi. Ahzab suresi 14. Bu ayet münafıkların çok az bir baskıya maruz kalsalar İslam'dan dönecekleri anlamındadır. Düşman onlardan müşrik olmalarını istese bunu da yaparlar. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacakları konusunda Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorulacaktır. De ki, ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size yararı olmaz. Öyle olsa bile ancak çok az bir süre yararlandırılırsınız. Ahzab suresi 15 ve 16. Bu ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ölüm size takdir edilmiştir. O halde ondan kaçmak bunu zerre kadar değiştirmeyecektir. Hadi bir anlığına değiştirebileceğini varsayalım. Daha ne kadar uzun süre yaşayabilirsiniz ki? Bir insan olarak ömrünüz çok kısa. Şu durumda neden kaçıyorsunuz? Sonrasında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, de ki, size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak ve size bir rahmet dilese engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Ahzab suresi 18 ve 19. Münafıklar yardımı başka yerde ararlar. Yardımı Yahudilerde, yani küffarda arıyorlar. Allah'sa ennafi ve eddar olanın sadece Allah olduğunu, sadece Allah'ın fayda sağlayacağını ve sadece Allah'ın zarar verebileceğini bildiriyor. Daha sonra da Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilmektedir. Çok azı dışında onlar savaşa da gelmezler. Geldiklerinde de size karşı çok cimridirler. Bir korku hali geldiğinde, görüyorsunuz ki zor zamanlar gelince tepki bu oluyor. Ne yapıyorlar peki? Bir korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de hayra, mala, ganimetlere karşı oldukça düşkünlük göstererek keskin dilleriyle sizi incitirler. Bu bir nifak vasfıdır. Korku zamanlarında gözleri döner, korkudan dört döner, ne yapacaklarını şaşırırlar. Korkmuşlardır, fakat korku geçince bol bol konuşurlar. Allah buyuruyor ki, işte bunlar iman etmemişlerdir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için kolaydır. Ahzab suresi 18 ve 19. Bundan dolayı
hiçbir tehdidin olmadığı kolay zamanlarında insanların söylediklerine bakmayın. Böyle rahat zamanlarda birileri ya da herkes rahat ve bol, hem de yüksekten de konuşabilirler. Peki zorluk zamanlarında, yani fitneler olduğunda ne olur? Münafıklar sessiz kalır, korkar, dehşete kapılırlar. Ama korku geçince de herkese saldırırlar. Falanca ve filancayı eleştirmeye, falanca ve filanca hakkında konuşmaya başlarlar. Onların boş gürleyişleri yanlış zamanda yanlış kişilere karşı olur. Düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Birlikler yeniden gelseler, çölde bedevilerle birlikte bulunarak sizin haberlerinizi sormayı isterlerdi. Bu münafıklar, eğer ordular Medine'ye tekrar saldıracak olsa, Medine'de olmamayı ve bedevilerle birlikte olup televizyon konsollarında haber izlemeyi, radyo setlerinden bunu dinlemeyi isterler. Kumandayı ellerine alabilmeyi ve kanal kanal gezerek Müslümanlar hakkındaki haberleri dinlemeyi isterler. Fakat orada olmayı istemezler. Sonrasında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, içinizde olsalardı da ancak çok az çarpışırlardı. Ahzab Suresi 20. Bunlar nifak alametleridir. Hendek kazarken bir de açlıkla imtihan. Müslümanlar hendeyi bir an önce bitirmek için durmadan dinlenmeden çalışırken doğru dürüst yiyecek bir şeyler de bulamıyorlardı. Çünkü o sene Arabistan'da kuraklık ve neticesinde de kıtlık hüküm sürüyordu. Medine'de de kıtlık vardı. Sahih-i Buhari'deki rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir avuç arpa ve biraz da kokmuş iç yağ getiriyorlar. Bununla bir yemek yapıyorlardı. Öylesine açtılar. Bu yemek boğazlarına yapışıyor ve kötü kokuyordu. Peki yemekleri neymiş? Biraz arpa ve eski, kullanma tarihi geçmiş, kötü kokan, bozulmuş hayvan iç yağı. Yediklerinde bu yemek boğazlarına yapışıyor. Eğer hayvan yağı yediyseniz, bu yağın boğaza nasıl yapıştığını bilirsiniz. Özellikle de soğuksa, ağzınıza, dişlerinize, boğazınıza, hepsine yapışır. Kötü koktuğundan dolayı bunun kokusunu alabiliyorlardı. Fakat öylesine acıkmışlardı ki, bu berbat yemeği yemek zorundaydılar. El-Vakidi içinde bulundukları müşkül durumu, herkesin hissettiği o korkuyu, herkesin yaşadığı o açlığı anlatır. Özellikle de münafıkların sadece kötü haberler yaymakla Müslümanları bombardımana tutarak morallerini alt üst ettiklerini ve daha sonra Beni Kurayza kalelerinden gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozdukları haberlerinden ve bu nedenle içinde bulundukları vaziyetin zorluğundan söz eder. Müslümanlar gece gündüz demeden çalışmak zorundaydılar. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh der ki, Hendek'te gecemiz gündüz olmuştu. Yani gece gündüz çalışmak zorundaydık. Gece de gündüzden farksızdı. Durmak, dinlenmek yoktu. Çok stresli, sıkıntılı ve zor bir durum. Bunun yanında bir de yokluk varsa, insanlar dengeli ve müstakim düşünemez, dikkatlerini toparlayamazlar, tahmin edebilirsiniz. Allah Azze ve Celle sabrın ve tahammülün sınırlarında onları deniyordu. Hendek Savaşı'nda yaşanan çarpışmalar. Müşrik ordusu bu sefer Medine'yi tamamen ele geçirmeyi planlamıştı. Ellerine geçirdiklerini katledecek, esir aldıklarını köle edecek, Müslüman kadınları da cariye yapacaklardı. Medine'ye vardıklarında hendeyi görünce şok olmuştular. Daha önce böyle bir harp planı, taktiği hiç görmemişlerdi. Moralleri çok bozulmuştu. Çadırlarını Uhud Savaşı'nın yapıldığı alana kurdular. Zaman zaman hendeyi aşma denemeleri oldu. Hendeyi geçenlerle Müslümanlar arasında çarpışmalar, ikili düellolar vuku buldu. Araplar arasında savaşçılığıyla meşhur bir tabur savaşçıya denk görülen
Amr bin Abdüvet de hendeyi geçmişti. Amr bin Abdüvet güçlü, kuvvetli bir adamdı. Teke tek çarpışma için Müslümanlara meydan okudu. "Adamlarınızdan birini öne çıkarın," dedi. Öne çıkan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tı. Amr, "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Ali'yim," dedi. "Abdülmenaf'ın oğlu Ali mi?" diye sordu. "Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali," dedi. Dedi ki, "Yeğen, amcalarının arasında senden daha yetişkin olanları var. Senin kanını akıtırsam üzülürüm." Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh da, "Ama ben senin kanını akıtmaktan üzülmem," dedi. Amr bin Abdüvet karşısına çıkması için daha kıdemli, daha güçlü, daha tecrübeli birilerini istiyor ve "Genç yeğenim, senin kanını akıtmak istemem," diyordu. Ali bin Ebi Talip ise, "Ben senin kanını akıtmaktan mutlu olurum," demişti. Amr'ın bu yüzden keyfi kaçmıştı. İbn İshak der ki, ateşten kızgın bir demir gibi kılıcını çekti ve karşılıklı darbeler indirdiler. Amr, Ali bin Ebi Talib'in kalkanına bir darbe indirdi. Darbe öylesine sertti ki, kalkan Ali'nin başına çarptı. Öyle güçlü bir darbe ki, darbenin bu sertliğinden dolayı kılıç kalkanda saplı kaldı. Ali bin Ebi Talib ise Amr'ın boynuna vurarak yere düşürdü. Bir anda yerden öyle yoğun bir toz bulutu yükselmişti ki, çarpışma sesleri gelse de çarpışanlar görünmüyorlardı. Nihayet sahabeler tekbir getirince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebi Talib'in kazandığını anladı. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, iyi bir nişancıydı. İki kalkan taşıyan ve Müslümanlarla alay ederek sataşan bir düşman askeri, onun menziline girmişti. Kalkanını indirip indirip kaldırıyordu. Kalkanını biraz indirince kafasının üst kısmı görünüyordu. Sad bin Ebi Vakkas bu adama nişan alarak bekledi ve tam da kalkanını indirmişken atış yaptı. Müslümanları aşağılayan bu kibirli müşrik alnından vurulmuştu. Yere düştü ve kolları havada kaldı. Adamın yere düşüş şekli o kadar gülünçtü ki, bunu gören Resulullah dahi gülmüştü. Ayşe radıyallahu anha, Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın uzun ve iri bir kimse olduğunu, öyle ki zırhını giydiğinde kollarının kapanmadığını söylüyor. Ayşe radıyallahu anha, Hendek gazvesinde onunla ilgili der ki, "Onu gördüğümde kollarından dolayı endişe duydum," der. "Subhanallah, kolundan bir okla vuruldu ve kolundaki ana damar ya da arter koptu. Ağır yaralanmıştı." Hendek Savaşı'nda sadece bunlara benzer bazı çarpışmalar yaşandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahsap koalisyonunu bozmayı denemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsap koalisyonunu bozmayı düşündü. Bu onun planladığı bir savaş stratejisiydi. Koalisyonun tamamı 10 bin kişiden oluşuyordu. Gatafanlılar 6 bin kişilik bir kuvvetle koalisyona katılmışlardı. Yani koalisyonun yarısından fazlasını onlar oluşturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necitli olan Gatafanlılar diye bilinen bu kabilelerle bir anlaşma müzakeresi yapma teşebbüsünde bulundu. Eğer bu olursa ahsap koalisyonu bozulmuş olacaktı. Gatafanlılar Hayber Yahudilerinin bir yıllık hurma mahsulleri karşılığında bu savaşa katılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların iki lideriyle görüştü ve onlara bu koalisyondan geri çekilmeleri karşılığında Medine hasadının üçte birini onlara ödemeyi teklif etti. Bu teklifi kabul ettiler, bir belge de hazırladılar. Fakat henüz şahitler getirip neticeye bağlamamışlardı. Resulullah, Ensar'ın başları olan Sad bin Muaz ve Sad bin Ubade'yi çağırıp
onlarla istişarede bulundu. Burada Resulullah'ın sadece o ikisiyle istişare etmesine dikkat ediniz. Bu da bize şuranın herkesle yapılmayacağını gösteriyor. Her pozisyonda o konuyla alakalı kişilerle istişare yapılır. Evs ve Hazreç'e ait olan Medine hasadının üçte biri söz konusu olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların görüşlerini de almaya, onlarla istişare etmeye ihtiyaç duydu ve onlara Gatafanlılara sunduğu teklifi söyledi. Onlar da ey Allah'ın Resulü, bu yapmanı Allah sana emrettiği için yapmak istediğin, bizim de uymak zorunda olduğumuz bir şey mi? Yoksa bizim iyiliğimiz için mi yapmak istediğin bir şey? Diyerek cevap verdiler. Eğer bu Allah'tan gelen bir şeyse, biz bunu kabul edeceğiz. Fakat bu senin fikrinse ve bizim için yapıyorsan, bunu bilelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bunu sizin için yapıyorum, buyurdu. Sad bin Muaz radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, biz ve şu kavim bir zamanlar Allah'a şirk koşar, putlara ibadet ederdik. Ne Allah'a hakkıyla ibadet ediyorduk, ne de Allah'ı tanıyorduk. O haldeyken şu insanlar bizim misafirimiz olup da ikram ettiklerimizi yemek ya da satın almak dışında bizim bir tek hurmamızı bile yemeyi asla hayal edememişlerdir. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, bizi doğru yola eriştirmişken ve İslam'la ve seninle bizi itibarlı kılmışken mi onlara mallarımızdan haraç vereceğiz? Bunu yapmayacağız. Allah'a yemin olsun ki onlara vereceğimiz tek şey, Allah bizimle onlar arasındaki hükmünü verinceye kadar kılıç olacaktır. Sad bin Muaz ve Sad bin Ubade radıyallahu anhuma diyorlar ki, bu insanlar fiyatını ödemedikçe ya da biz onlara misafirlerimiz olarak vermedikçe bir tek hurmamızı dahi almayı hayal edemezlerdi. Şimdi biz onlara bunu öylesine bedavaya vereceğiz de buradan gidecekler, öyle mi? Biz böyle bir şeyle işimiz olsun istemiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl isterseniz, buyurdu. Bunun üzerine Sad bin Muaz belgeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı ve şimdi bizimle savaşsınlar diyerek yazıları sildi. Evet kardeşler ve bacılar, yine ensarı ve meselelere yaklaşım biçimlerini görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi karşılıklı görüşmek istiyordu. Fakat ensar, hayır, biz savaşacağız, sadece savaşalım, diyordu. Allah onlara rahmet etsin. Gatafanlılar meselesi bu şekildedir. Her şeyin öyle geçip gitmediği ortada. Allah Azze ve Celle'nin yardımının Nuaym bin Mes'ud radıyallahu anh'la gelişi. Müslümanlar imanları vesilesiyle Allah Azze ve Celle'nin nazarında zafere layık görüldüler. Allah Azze ve Celle onlara yardım edecekti. Belki bir gün savaş meydanında düşmanınızla mukayese edilince çok dezavantajlı durumda olabilirsiniz ve hangi açıdan bakarsanız bakın, durumunuz bu şekilde olabilir. Yani kazanmanızın hiçbir yolu yoktur. Fakat siz Allah nazarında kazanmanın gereklerini yerine getirmiş olmanız sebebiyle kazanmayı hak etmişsinizdir. Allah Azze ve Celle mutlaka size bir çıkış yolu bulacaktır, halk edecektir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu ummadığı yerden

durumu ölçüp biçer değerlendirirsiniz ki başarmanızın hiçbir yolu yok dersiniz. Ama Allah sizin bilmediklerinizi bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam çıka geldi. Adı Nuaym bin Mesud'tu. Bu adam Gatafanlılardandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben İslam'ı kabul ettim ama kavmim bunu bilmiyor. Bana her ne emir diliyorsan buyur," dedi. Bu adam bilinmeyen bir yerden geliyor ve "Ben bir Müslümanım," diyor. Subhanallah. Müslüman olmak için sanki yanlış bir zamanmış gibi görülebilir. Müslümanlar kuşatma altındalar. Kaybediyor gibi görünüyorlar ve siz de böyle bir zamanda Müslüman olmak istiyorsunuz ha? Bu onun Allah Azze ve Celle'nin bir askeri olmasından dolayıdır. Onun gelişinin zamanlaması Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin bir askeridir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Askerlerini ancak Allah bilir. Onları biz bilmeyiz. Ve onlardan birisi, sadece birisi Resulullah'a geliyor ve "Buyur ya Resulallah, emret bana," diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen yalnızca bir tek kişisin. Eğer elinden geliyorsa bizi onlardan rahata kavuşturmak için bir harp hilesi yap. Savaş hilelerden ibarettir," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nuaym'a eğer bize katılırsan bir kişi daha artıp 3001 kişi olacağız. Bu büyük bir fark oluşturmayacak. Yalnızca bir kişisin. Fakat madem ki kavmin Müslüman olduğunu bilmiyor, geri dön ve onları zayıf düşürmeye çalış. Çünkü savaş hileli planlarla yürütülebilir." Diğer bir ifadeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Eğer bizi yok etmek üzere birleşmiş bu müşrik müttefik koalisyonunun planlarını bozup, Müslümanları onlardan rahata kavuşturma gayesine hizmet edecekse, hileli planlara başvur. Nuaym, Yahudi kabileleriyle de Kureyşlilerle de çok iyi ilişkileri vardı. Gatafanlılardan olması nedeniyle kendi kabilesiyle de arası çok iyiydi. Nuaym bin Mesud, çok iyi bilinen ve güvenilir bir kişiydi. Beni Kurayza'ya gitti ve onlara, "Siz beni tanırsınız, ben de sizi tanırım. Siz benim size olan dostluğumu, size samimiyetle nasihatte bulunduğumu da elbette bilirsiniz. Şu yaptığınız yanlıştır. Siz Muhammed'le savaşmaya karar verdiniz ama Medine'de yaşıyorsunuz. Kadınlarınız, çocuklarınız, malınız, mülkünüz burada. Kureyş ve Gatafan çarpışmaya geliyorlar ama kadınları, çocukları ve mal mülkleri başka yerde. Şimdi Kureyş ve Gatafan Muhammed'i yok etmek için fırsat kolluyorlar. Bunu başaramazlarsa toparlanıp kaybolacaklar. Ve onlar burada sizi yalnız bırakıp gittiklerinde de ne olacağını siz biliyorsunuz. Muhammed, siz hala onunla beraber Medine'desiniz diye ilk önce size hamle yapacak," dedi. Onlar da, "Evet, söylediklerin doğru. Peki ne yapalım?" dediler. Dedi ki, "Kureyş ve Gatafanlıların sonuna kadar, amacınıza ulaşıncaya kadar savaşacağından emin olmanız lazım. Sadece savaşı kazanmaya çalışmayın. Eğer bu olmazsa o zaman bırakır giderler. Hayır, geride kalıp sizinle birlikte savaşacaklarından ve size ihanet edip gitmeyeceklerinden emin olmalısınız." Dediler ki, "Tamam da bunu nasıl garanti edeceğimizi de bize söyle." Dedi ki, "Onlardan teminat alarak adamlarından bazılarını sizinle bırakmalarını isteyin. Yani onların adamlarından bazılarını rehin alın." Bu, o günlerde yapıla gelen bir şeydi. Borç para alıyor, teminat olarak çocuğunuzu bırakıyordunuz. Yani onların örfünde olan, aralarında tuhaf karşılanacak bir şey değildi. Bu nedenle Nuaym şöyle diyor:

Onlardan adamlarından bazılarını size teslim etmelerini isteyin. Hem Kureyş'ten hem de Gatafan'dan isteyin bunu. Sonuna kadar savaşacaklarına dair teminat olarak, garanti olarak onları elinizde tutun. Dediler ki, bu iyi bir fikir. Aklımıza yattı. Bunu yapacağız. Sonra Nuaym, Yahudilerin yanından ayrılıp Kureyş'e gitti ve onlara dedi ki, dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Size karşı ne kadar samimi olduğumu, size nasihatimde sadece hakikati söylediğimi de biliyorsunuz. Buraya bazı şeyleri size açmak için geldim ve bu bilginin aramızda gizli kalmasını istiyorum. Dediler ki, evet Nuaym, sana güveniyoruz ve bunu biliyoruz. Buyur. Dedi ki, Yahudiler Muhammed'le olan anlaşmalarını feshettikleri için pişman olmuş ve kendisiyle yeniden anlaşma yapmak için müzakereye girişmişler. Muhammed'e samimiyetlerinin ve pişmanlıklarının bir nişanesi olarak infaz etsin diye sizin adamlarınızdan bazılarını teslim etmeyi teklif etmişler. Nuaym, burada Kureyş'e Yahudilerin Resulullah'la olan anlaşmalarını bozmalarından dolayı pişman olduklarını ve sizin adamlarınızı ona teslim ederek bu durumu düzeltmek istediklerini söylüyor. Bundan dolayı eğer Yahudiler rehine istemek için size gelirlerse sakın vermeyin. Sonra Gatafan'a giderek aynısını onlara da söyledi. Kuşatma uzadıkça uzuyor, bu da Kureyş üzerinde usanç ve bıkkınlığa sebep oluyordu. Hatırlayın ki Kureyş, Medine'yi kuşatmada tutup beklemek için gelmemişti. Savaşmak için gelmişlerdi. Bu hendekle karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Çünkü bir kuşatmaya hazırlık yapmamışlardı. Çabucak olacak bir savaş için gelmişlerdi. Bitirecek ve gideceklerdi. Uzun süre bekleyecek kadar hazırlıklı değillerdi. Beni Kurayza Yahudileriyle görüşmek üzere başında İkrime bin Ebu Cehil'in olduğu bir heyet gönderildi. Onlara vardıklarında biz bu uzun kuşatmadan yorulduk. Develerimiz ve atlarımız ölüyor. Bu yüzden de Muhammed'e bütün gücümüzle topyekün bir saldırı başlatmak istiyoruz. Hazırlığınızı yapın da bugün saldıralım dediler. Yahudiler dediler ki, hayır, biliyorsunuz ki biz Sebt günü savaşmayız. Kavmimizden bazıları Sebt günü savaştılar da başlarına şu şu işler geldi. Konuşmalarına Sebt günü savaşmaktan uzak durmakla ilgili kıssalar anlatarak devam ettiler ve sonra dediler ki, biz sizinle anlaştığımız planın sonuna kadar beklemeyeceğinden endişeliyiz. Sonuna kadar savaşıp gitmeyeceğinize bizi temin etmek için bazı adamlarınızı güvence olarak bize teslim edin. İkrim'e geri döndü ve bu bilgiyi Ebu Süfyan'a iletti. Ebu Süfyan da, buraya kadar. Bu, Nuaym'ın bize söylemiş olduğu şeydir. Yahudiler bize ihanet ettiler ve adamlarımızı Muhammed'e teslim etmek istiyorlar, dedi. Ebu Süfyan, bir tek adam, bir tek fert bile teslim etmeyeceğiz, diyerek cevap verdi. Yahudiler de, bu Nuaym'ın bize söylediği şeyin ta kendisi. Bu adamlar ciddi değiller ve Muhammed'in saldırılarına katlanmak üzere bizi yalnız bırakacaklar, dediler. Aynı şey Gatafanlılarda da oldu. Ve böylece tek başına bir adam bu koalisyonu bozmakta başarılı olmuştu. Huay bin Ahtap liderliğindeki Yahudiler tarafından oluşturulmuş bu Ahsap müttefik kuvvetleri, Allah Azze ve Celle'nin nice askerlerinden sadece bir ferdinin çalışmasıyla artık dağılmıştı. Aynen daha önce söylediğimiz gibi bu yardım hiç bilinmeyen, beklenmedik bir yerden gelmişti. Allah'ın planlaması, kaderi böyle tecelli etmişti. Allah, müminler için zafer dilemişti. Çünkü Allah Müslümanların sabrını, azmini ve tevekküllerini test etmiş, onların imanlarını imtihan etmişti. Müminler hep beraber birbirlerine kenetlenerek azmettiler
sebat ettiler, sabrettiler. Allah'a tevekkül ederek Allah'ın ipine sımsıkı sarılmışlardı. Ve bu büyük iman sınavını geçmişlerdi. Allah Azze ve Celle de onlar için bir yol var etti. Tıpkı Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarının yaşadıkları gibi. Hani Musa aleyhisselam Allah'ın emriyle İsrailoğullarıyla birlikte Mısır'dan çıkarak yola koyulmuştu. Beraberlerinde kadınlar ve çocuklar da vardı. Peşlerinden gelen Firavun ve ordusu da onları yakalamak üzereyken birden önlerine deniz çıkmıştı. Önlerinde deniz, arkalarında Firavun ve ordusu. Allah onları kurtaracağını ve koruyacağını vaat etmişti. Şimdi Allah'ın vaadine güvenleri ve Allah'a imanları sınanıyordu. Bir kısmı hariç birçoğu bu sınavı kaybettiler. İmtihan bitince Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselama yapacağı tek şeyin sadece asasıyla denize vurmak olduğunu, böylece denizin yarılacağını söyledi. Yani diğer her şey bir imtihandan ibaretti. Hendek gazvesinde de Nuaym bin Mesud'un tek başına Allah'ın diniyle savaşmak üzere kurulan koalisyonu parçalamasıyla sahabenin hayatlarında karşılaştıkları en zorlu günler sona ermişti. Gatafanlılar ve Nuaym bin Mesud hadisesinden çıkarılacak dersler. Birinci ders: düşmanın şerrini def edebilmek için onları iyi tanımalıyız, gayelerini iyi bilmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan vazgeçmeleri için Gatafanlılarla görüştü. Çünkü onlar sadece maddi kazanç için orada bulunuyorlardı. Yahudiler ve Kureyşlilerse bir akide savaşı için gelmişlerdi. Onların amacı İslam'ı temellerinden yıkmaktı. Bu yüzden onlarla görüşmek için girişimde bile bulunmadı. Mücadele ettiğiniz ya da savaştığınız düşmanı tanımanız ve amaçlarını bilmeniz gerekir. Düşman akide için mi savaşıyor, yoksa başka bir şey için mi savaşıyor? Ya da her ikisi için mi? Müşrik koalisyonunun en büyük parçası olan Gatafanlılar, buraya kadar savaşmaya gelmeleri para içindi. Eğer parayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den elde edecek olsalar, öyle olsun, biz gideriz diyerek anlaşacaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne Yahudilerle ne de Kureyş'le asla böyle bir görüşmesi olmadı. Çünkü her iki taife de sapkın akideleri nedeniyle savaşıyorlardı. Kureyşliler atalarından gördükleri ve hevalarına uyduğu için yaşaya geldikleri şirk dinini savunmak için savaşıyorlardı. Bir de Kureyşlilerin şirkinden yüz çevirerek Müslüman olanlardan intikam almak istiyorlardı. Aynı şekilde Yahudiler de sapkın akideleri için savaştıklarını iddia ediyorlardı. Yani onlarla müzakere edilecek bir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelen düşmanlarını ve niçin geldiklerini iyi biliyordu. İkinci ders: düşmanı çoğaltmamalıyız. Bir topluluk bize düşman olmaktansa nötr, yani yansız olmasını sağlamalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gatafanlılara hurma vererek savaştan çekilmelerini sağlamak isterken, Müslümanlarla savaşmaya gelen Ahzab koalisyonunu Arapların, onların hepsi sanki aynı tek yaydan atıyorlarmış gibi sözünde anlattıkları görmesinden dolayı olduğu söylemiştir. Sad bin Ubade ve Sad bin Muaz'a bu teklifi yaparken, sanki onlar size karşı birleşti ve ben de bu koalisyonu bozmak istiyorum diyordu. Buradaki ders, Müslüman liderin hikmet sahibi olması ve de eğer mümkünse İslam düşmanlarıyla topyekün karşı karşıya gelmektense onlardan bir grubu veya bazılarını yansızlaştırma gereğidir. Bu, uyguladıkları stratejinin bir parçası olmalıdır. Müslümanlar düşman edinmeye çalışmamalı, aksine ilkelerimizden ödün vermeden düşmanı yansızlaştırmaya çalışmalıdır. Neden herkesle aynı anda savaşalım?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların karşı koyamadığı koalisyonunu bozmak istiyordu. Katafandılarla sonra ilgilenebiliriz. Şimdi öncelikli olanlarla, yani Kureyş ve Yahudilerle ilgilenelim stratejisi. Ama bu, Allah'ın müşriklerle topluca savaşın hükmünden önceydi diye itiraz edilecek olursa, şüphesiz bu hüküm nazil olduktan sonra da Müslümanlar güçlerine, kapasitelerine göre bir strateji oluşturup Allah düşmanlarını tehlikelerine göre sıraya koyabilirler. Üçüncü ders. Lider, doğru kişiyi doğru yerde istihdam ederse muvaffak olur. Lider, askerlerinin zeka ve kabiliyetlerinden istifade edebilecek kapasitede olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nuaym'ı çağırıp da eline bir kılıç ve bir mızrak vererek, "Hadi git ve savaş," diyerek istihdam etmedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Nuaym bin Mes'ud'u nerede istihdam edeceğini biliyordu. Yani liderin, tabiilerinin vasıflarını bilmesi ve herkesi doğru yerde istihdam etmesi gerekir. Doğru işi yapması için doğru kişiyi doğru yerde istihdam etmelidir. Dua güçlü bir silahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah düşmanlarına karşı güçlü bir silah kullanıyordu ki, bu onun duası, Allah'a yalvarmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören Allah'ım! Ahsabı hezimete uğrat. Allah'ım, onları yenilgiye uğrat ve onlara sarsıntı ver. Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını kabul etti ve görmedikleri ordularla Müslümanlara yardım etti. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti, böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Ahzab Suresi 9. Allah sizin görmediğiniz ordular gönderdi. Melekler ve rüzgar Allah'ın gönderdiği ordulardı. Huzeyfe'nin kıssasında bu rüzgar hakkında konuşacağız. Allah yaptıklarınızı görendir. Böylece Allah Azze ve Celle Müslümanları savunmak için ordularından askerler gönderiyordu. Yeri gelmişken Müslümanların Hendek gazvesindeki savaş naraları şöyleydi. Onlara zafer verilmeyecek. Onlara zafer verilmeyecek.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. Allah!

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar, meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için, akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebu Bekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: sırrım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kanı.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: radyo.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor.

0: Başlıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, İman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Altıncı ders. Sahabenin dünyasında iki azık: fedakarlık ve sebat. Kur'an iklimi. İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir. Bakara suresi 207. ayet. Nebevi seda. Ebu Yahya Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Müslim Zühd 64. Sahabenin dünyasında iki azık: fedakarlık ve sebat. Sahabe nesli, beşeri özellikleri ve beşerde var olan hususiyetleri bünyelerinde barındırmalarına rağmen, melekleri bile kendilerine hayran bırakacak kametleri ortaya koymuşlardır. İman, hikmet ve ilim adına öyle şeyler yapmışlardır ki, hayatlarına dair rivayetleri okuduğumuzda, bir beşer böyle bir noktaya nasıl gelebilir demekten kendimizi alıkoyamayız. Şöyle de bir gerçek vardır ki o kutlu nesil ne melektir ne de masumdur. Fakat onların beşerden oluşan bir topluluk olması sıradan bir nesil oldukları anlamına da gelmez. Bu bölümde asıl konumuz olan sahabenin dünyasında var olan iki azığı, fedakarlık ve sebat meselesini, Ensar'ın gençlerinden hicretin 6. yılında Müslüman olduğu söylenen, birçok noktada isminden söz ettiren ve 63 tane hadis rivayet eden Avf bin Malik radıyallahu anh'ın gördüğü bir rüya üzerinden değerlendireceğiz. Bu rüya aynı zamanda fıkıh kitaplarında da geçmektedir. Bu da demek oluyor ki bu rüya sıradan bir rüya değildir. Özellikle verdiği mesajdan kaynaklı 13-14 asır sonra bile Müslümanlara ilham kaynağı olmuş ve asr-ı saadeti de İslam tarihinin tamamını da sırf tarihi bir malumat olarak okuma gafletinden kurtaracak bir bilinç oluşturmuştur. Söz konusu rivayetse şöyledir: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in hilafet günleridir. Avf bin Malik rüyasında kıyametin koptuğunu, insanların dirildiğini, haşır meydanına doğru yürüdüğünü ve bu sırada Hazreti Ömer'i insanların en büyüğü ve en yücesi olduğunu görür. Kendi kendine Ömer ne yaptı ki Allah ona böyle bir ikramda bulundu? Nasıl bir iş yaptı ki bugün haşir meydanında fark edilebilecek bir biçimde diriltildi diye içinden geçirir ve o esnada şöyle bir ses duyar: Ömer üç şeyden dolayı insanlardan üstün kılındı. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Sonra uyanır Avf bin Malik, heyecanla, bu müjdeyi Ömer'e vermeliyim. Ömer bugün benim gördüğüm bu rüyadan haberdar olmalı diye hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı aramaya başlar. Sonunda Hazreti Ömer'i radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı yanında bulur. Selam vererek bir rüya gördüm der. Daha Hazreti Ebubekir sözü Hazreti Ömer'e bırakmadan hayır olsun anlat bakalım der. Rüyayı anlatmaya başlar Avf bin Malik. Anlatımı bitmeye yakın bir sırada Hazreti Ömer sinirlenerek kalk git buradan, bir daha da gözüme gözükme der ve Avf bin Malik'i oradan gönderir. Neye uğradığını şaşırır Avf bin Malik. Ben böyle bir rüya gördüm. Anlatıp Ömer'den takdir alacağıma Ömer fırça attı, az kalsın bir de beni dövecekti diye düşünerek çıkar gider oradan. Bakınız İbn-i Sa'd Tabakat 3 387-388. Bu
Buradan sonrası İbn-i Sa'd'ın tabakatında şöyle geçer. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam seferindedir. İnsanlara bir hutbe irad edecekken Avf bin Mali'yi görür. Kendisini hatırlar ve yanına çağırır. Fakat korkar Avf bin Malik. O rüyadan dolayı mı yoksa başka bir şeyden dolayı mı Ömer bana fırça atacak diye endişelenir. Korka korka Hazreti Ömer'in yanına gider. Sen bana Ebu Bekir'in yanında bir rüya anlatan delikanlısın değil mi der Hazreti Ömer. Evet der Avf bin Malik. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh bir daha o rüyayı anlatır mısın diye sorar. Avf bin Malik. Ey Emir el Müminin, bir defa anlattım beni dövmekten beter ettin. Şimdi bir daha niye anlatayım sana der. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, o zaman başka, şimdi başka. Gel ben sana niye o gün kızdığımı söyleyeyim diyerek sözlerine devam eder. Yahu sen utanmıyor musun ki beni Ebu Bekir'in yanında övüyorsun? Sen Ebu Bekir'in yanında benim üstünlüğüme dair bir rüya anlatıyorsun. Hiç Ebu Bekir'in yanında böyle şey anlatılır mı? Ebu Bekir hayatta. Sen kalkmış Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun. Beni göklere çıkarıyorsun. Hilafete geçeceğimi, şehit olacağımı, adaletle hükmedeceğimi söylüyorsun. Ebu Bekir gibi biri dururken sen nasıl beni översin? Avf bin Malik şaşırır, ne diyeceğini bilemez. Aynı zamanda insanlar da şaşırır ve bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh bir daha anlattırır rüyayı ve tabirini yapar. Evet, vallahi senin rüyanda söylediğin üç şeyden bir tanesi oldu. Allah bana Ebu Bekir'den sonra hilafet gömleğini giydirdi. İnşallah ben Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yaptığı gibi bu yolu izleyerek onların emanet bıraktığı bir hilafeti devraldım ve onu yürütmeye çalışıyorum. İkincisine gelince, şehadete nasıl erişeceğimi bilmiyorum, nerede bana ulaşacak onu da bilmiyorum. Medine'de düşman yok, her taraf sulh içerisinde, ben de cihat meydanlarında değilim der. Fakat sonra Hazreti Ömer'in aklına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bir müjde gelir. O bir gün Uhud dağı titrediği zaman dağa hitaben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinde dur ey Uhud, senin üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit var. Buhari Ashab-ı Nebi 6 demiş ve Hazreti Ömer'in şehadetine ait bu haberi vermişti. Ömer bin Hattab da o gün bunu hatırlamış, eğer Allah isterse şehadet bana Medine'de de ulaşır demiştir. Bizler ona şehadetin nerede ulaştığını da biliyoruz. Medine'de peygamberin mescidinde hem de bir sabah namazında o güzel cemaatin önünde şehadete ulaştı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Üçüncüsüne gelince, adalet Hazreti Ömer'in en büyük vasfıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu konuda da vallahi en yakınım olsa, en bildiğim insan olsa ya da en uzakta hiç tanımadığım birisi olsa önüme gelen iki davalının kim olduğuna önem vermem. Yakınlığına, uzaklığına bakmam. Kim haklıysa ona hakkını verir, ona adaletle hükmederim. Adalet neyi gerektiriyorsa da onu söylerim demiştir. Aziz peygamberin aziz talebeleri. Allah el aziz, gönderdiği din de aziz. O dini bize öğreten peygamber de aziz. O peygamberin mübarek ellerinde yetişen o güzide nesil de aziz. Bizler de hakkınca bu hakikatlere kendimizi muhatap kılabilirsek biz de aziz olacağız. Yani izzeti ve şerefi kazanacağız. Zira bugün şeref ve izzete muhtaçsak bunu giderme adına bu manadaki şeyleri başka yerde değil en şereflilerin yolundan yürüdüğümüz müddetçe alabiliriz. İşte biz bunun için sahabenin anahtar bir kuşak olduğuna inanıyoruz. O anahtar kuşağın hayatın her alanında bize verdikleri mesajları birer ders olarak üzerimize alıyoruz. Hele ki mesele ilim meselesi veya nebevi mirasın anlaşılması, algılanması ve hayata intikal ettirme meselesi oldu mu daha da dikkat kesiliyoruz. Nebevi mirasa ait bazı şeyleri bugün yine onların üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Özellikle fedakarlık ve sebat üzerinden yaptıklarına baktığımız zaman onlar hakkında olumsuz konuşmaktan daha çok çekiniyoruz.
Özellikle o kutlu neslin fedakarlık boyutuna baktığımızda gözümüze şöyle bir manzara gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında daha 13-14 yaşlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sadece 5-6 yıl beraber olabilmiş bir delikanlının gözünde yaşlar olduğu halde kendisini toparlayarak yanındaki kendi yaşlarında olan Cabir bin Abdullah'a radiyallahu anh, "Ey Cabir, Medine'nin dışında istediğimiz zaman kavuşamayacağımız, görüşemeyeceğimiz nice sahabi bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı için Medine'de. Gel gidelim onlara ve aklımızdaki bazı hadisleri tasih ettirelim ve bazı hadisleri de soralım. Bizim duyamadığımız bilgiler onlarda vardır. Onlardan bunun bilgilerini alalım." diyerek Cabir bin Abdullah'a bu teklifi yapar. Cabir bin Abdullah da o hüznü yaşayanlardan birisidir ve cevap olarak, "Git başımdan. Sanki bu iş bize mi kalacak? Sahabenin bu kadar büyüğü varken kim gelip bizden ilim soracak da bizim bu konuda bu insanlara faydamız olacak karşılığını vermesine rağmen duramamıştır o büyük sahabi ve başlamıştır sahabi sahabi dolaşmaya. Bir taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o acısını yüreğinde derin bir biçimde hissederken, bir taraftan da aklındaki bazı hadisleri dışarıdan gelen sahabi efendilerimize sorar. Peki kimdir bu delikanlı? Elbette Abdullah bin Abbas'tan başkası değildir. Aslında Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın ilimde nasıl bir noktada durduğunun en önemli işaretidir bu yaşanılan olay. Ama burada bizim üzerinde duracağımız önemli bir husus vardır ki o da İbn Abbas'ın o gün ortaya koyduğu fedakarlıktır. Zaten İbn Abbas radıyallahu anh bir sözünde, "Duysam ki ashabtan birinde bende olmayan bir hadis var, koşa koşa onun yanına gider, onu ondan öğrenirdim. Medine'nin dışında olsa bile bineğimi hazırlar giderim. Günlerce yolculuğu göze alırım, gider onun kapısında yatarım. Bir şekliyle o hadisi alırım ve o hadisi gelir mahrum olan insanlara aktarırım." diyor. Bu da demek oluyor ki ilmin ayağına yürünür. Çünkü ilim yücedir. Ayrıca İbni Abbas radıyallahu anh'ın Ehl-i Beyt'ten olması, tercümanül Kur'an olması, ümmetin ilim okyanusu olması, onca zahmete girip ilim almasına engel olmuyor. "Hayır, ben yürümeliyim." diyor ve yürüyor. Allah Resulü'nün ashabı içerisinde fedakarlık ve sebat noktasında en önde olanlardan birisi de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tır. En önde o olduğu için de en fazla ithamlara, tenkitlere, eleştirilere, saldırılara maruz kalmıştır ne yazık ki. Oysa ki hayatına baktığımız zaman onun Devs kabilesinin içerisinde o gün için en fazla itibar gören mesleklerden biri olan fırıncılık yaptığını görürüz. Hatta annesi Müslüman olmadan Ebu Hüreyre ile beraber Medine'ye gelmiştir ve ancak yıllar sonra Müslüman olmuştur. Annesi her fırsatta geldikleri memleketlerinde refah içinde yaşadıklarını, Medine'de ise açlık çektiklerinden şikayet etmiştir. Buna rağmen Ebu Hüreyre daha büyük şeylere kendisini bağladığı için hedefinden daha aşağı olan şeyleri gözünden çıkarmıştır. Ebu Hüreyre'nin Medine'deki hayatına baktığımızda neredeyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi gibidir. Onun çok hadis rivayet etmesi üzerine kendi zamanında yapılan eleştirilere verdiği şu cevap çok manidardır. Bazı kimseler "Ebu Hüreyre çok hadis rivayet ediyor" deyip duruyorlar. Halbuki Ensar kardeşlerimiz tarlalarında ziraatla, Muhacir kardeşlerimiz de pazarda ticaretle meşgul olurken bu kardeşiniz karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyor, onların görmediklerini görüyor, duymadıklarını duyuyordu. Buhari İtisam 22. Sahabice fedakarlık. Hiçbir sahabi efendimiz İslam'a girdikleri zaman İslam'ın sırtından bir şeyler kazanmadıklarını ve nasıl fedakarlıklarda bulunduklarını hayatlarıyla bize göstermişlerdir. İslam onlara çok büyük bir şeref kazandırmıştır ama aynı İslam onlardan dünyalık adına her şeyi alıp götürmüştür. Buna en güzel örnek de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Ashabın İslam'dan sonraki hayatları, İslam'dan önceki hayatlarından maddi imkanlar bağlamında hep daha aşağı olmuştur. Ticaretle uğraşıp zengin olanların zenginlikleri
İslam'dan sonra da elbette devam etmiştir. Ancak zühdü seçip hayatlarını bir zahit gibi geçirenler hep daha fazla olmuştur. Bu elbette ki ayrı bir konudur. Dolayısıyla İslam'ın sırtından bir şey kazanmak, İslam'ı geçim kapısı haline getirmek yoktur. Onun üstünden rant sağlamak veya menfaat elde etmek asla o kutlu neslin yapmadığı bir şeydir. Kendi yanlarında böyle yapıldığını gördüklerinde ise en üst düzeyde bir tepki ortaya koymuşlardır. Gerekirse kendi düzenlerinden bile vazgeçebilmişlerdir. Örneğin sahabi efendilerimizden biri olan Ukbe bin Haris radıyallahu anh, Ebu İhab bin Aziz'in kızı Ümmü Yahya ile evlidir. Bu evlilik üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bir hanım gelir ve Ukbe bin Haris'e, "Sen bu kadınla evlenmişsin ama ben hem onu emzirdim hem de seni emzirdim. İkinizin de ben süt annesiyim. Dolayısıyla sizin bu nikahınız geçerli olmaz." der. Ukbe bin Haris şaşırır, sorur soruşturur. O günkü etrafındaki insanlardan hiçbir bilgi alamaz. Ukbe hemen bineğini hazırlar ve Mekke'den Medine'ye gelir, meseleyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormaya karar verir. Ukbe durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz eder. Efendimiz meseleyi dinledikten sonra durumu tahkik ettirir ve gerçekten de eşinin süt kardeşi olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Haris'e, "Boşa hemen hanımını. Artık bundan sonra sizin evli durmanız asla caiz değildir, helal değildir. O kadın başka biriyle, sen de başka biriyle evlen." demiştir. Buhari İlim 26. Böylelikle bir hüküm ortaya çıkmış, ardından da Ukbe bin Haris de bu hükmü itaat üzerine yerine getirmiştir. Bu da sahabenin bu din uğruna nasıl da rahatlarından vazgeçebildiklerine dair aktarılan anlamlı bir rivayettir. Ashabın fedakarlıklarına bir örnek de rihlelerdir. Rihleler için anlatılan en güzel örneklerden biri de Ebu Eyyub el-Ensari'ye aittir. Hazreti Ebu Eyyub radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bir hadisi aklında tam oturtamadığı için daha o günlerde bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu hadisi duyan ve Mısır'da ikamet eden Ukbe bin Amir'in yanına gitmeye karar vererek yola koyulmuştur. O günün şartlarında bu yolculuğun ne kadar meşakkatli olduğunu düşünün. Mısır'a varınca da Ukbe bin Amir'e niçin geldiğini söylemiş ve ondan hadisi almıştır. Sonrasında Ukbe bin Amir Ebu Eyyub el-Ensari'yi ağırlamak istemesine rağmen o bunu kabul etmemiştir. Zira ashab-ı kiram bu manadaki niyetine başka bir şey karıştırmamak noktasında tavizsizdir. Ebu Eyyub el-Ensari Mısır'dan alacağı hadisi alıp Medine'ye döner dönmez de daha devesinin eğerini çözmeden ilgili hadisi başkasına nakletmiştir. Bakınız Heysemi Mecmu'z-Zevaid 1356. Başka bir örnekte ise Cabir bin Abdullah bir gün bir hadis nakledeceği sırada bir tereddüt yaşamıştır. Bu nedenle de aynı hadisi başka kimin duyduğunu öğrenmek istemiş, oradakiler de Abdullah bin Üneys'in ismini vermiştir. İbni Üneys'in nerede olduğunu sorunca Şam'da olduğuna dair bir bilgiyi işitmiş, hemen hazırlığını yapıp yola koyulmuştur. Tam bir ay süren bir yolculukla Şam'a ulaşabilmiştir. O günün şartlarını düşündüğümüzde Cabir bin Abdullah'ın yolun tamamını bir binek üstündeyken ve sadece bir hadisi doğrulatmak için bu kadar zahmeti göze alması çok büyük bir fedakarlık örneğidir. Yani aslında ciltler dolusu ilim ya da binlerce hadis için değil, sadece ve sadece bir hadis için bu yolculuklara, bu fedakarlıklara katlanmıştır Cabir bin Abdullah. Bir aylık bu yolculuktan döndüğü sırada bineğini Mescid-i Nebevi'nin hemen girişine bırakmak isteyince oradaki insanlar ona "Evine git, biraz istirahat et, ondan sonra gel." dediklerinde Cabir bin Abdullah da "Ya ben eve gidersem, ruhumu teslim edersem de bu hadis benimle beraber giderse, ben bu hadisi size emanet edeyim, ondan sonra çekileyim." yanıtını vererek hadisi onlarcasının şehadetiyle duyurduktan sonra kendi hanesine çekilmiştir. İşte sahabenin fedakarlık boyutu böyledir. Sahabece sebat.
Meselenin sebat konusuna baktığımızda bu konu hakkında sahabenin hayatından örnekler vererek birçok şey söylenebilir. Örneğin Ubeydullah bin Ziyad dönemin Emevi valilerinden zalim birisidir. Aiz bin Amr isimli bir sahabi efendimizi sarayına davet eder. Bu dönem Kerbela'nın yaşandığı sıkıntılı bir dönemdir. Ubeydullah bin Ziyad, "Ey Aiz, söyle bakalım Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem ne işittin?" der. Aslında derdi hadis işitmek değil, bu sahabenin kendilerinin gönüllerini hoş edecek, itibar kazandıracak ve farklı farklı insanların nazarlarında değer oluşturacak bir rivayeti duymaktır. Fakat karşısında duran sahabi, sebatı azık edinmiş, hamaseti ve hamiyeti orada burada israf etmemiş birisidir. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından en büyük cihadın zalim sultanın karşısında hakkı haykırmak olduğunu öğrenmiş ve bunu içselleştirmiştir. Dikkat edersek ilgili hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalim sultan ifadesini kullanmıştır. Kafir sultan ifadesini değil. Bu da demek oluyor ki Müslüman olarak görünmüş ama zulmetmiş, birilerinin hakkına girmiş, adaleti çiğnemiş, dolayısıyla da zulme ait bir şey yapmış bir sultan her zaman kafir olmayabilir. Aiz bin Amr da bu gerçeği çok iyi bildiğinden Ubeydullah bin Ziyad'ın asıl maksadını anlamış ve ona şu cümleleri kurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Yöneticilerin en kötüsü yönettiklerine karşı acımasız davranandır." Müslim İmare 23. Söylediği bu söz bir balyoz gibi Ubeydullah bin Ziyad'ın başına düşünce, "Git, sen Resulullah'ın sahabesinin nühelasısın." demiştir. Nühela'dan kasıt eleğin üstünde kalan çerçöp demektir. Yani sen ashabın ayak takımısın, ashabın küçüklerisin, döküntüsüsün demek istemiştir. Bu sözün üstüne Aiz bin Amr şöyle karşılık vermiştir. "Ubeydullah, Resulullah'ın ashabı içerisinde döküntü olanlar, nühela yok, çerçöp de yok, asıl döküntüler onlardan sonrakilerin ve onların dışındakilerindedir." Müslim Fezailü Sahabe. Bu sözlerin her biri birer balyoz gibi düşmüştür Ubeydullah bin Ziyad'ın başına. Ubeydullah bakar ki onunla başa çıkamayacak, kovar huzurundan. O sözlerden öylece kurtulur. Sebat olmazsa böyle bir kameti yeri ve zamanı gelince ortaya koyabilir miydi Aiz bin Amr radıyallahu anh? Nebevi miras ve sadakat. Sahabenin nebevi mirası aktarmada, muhafaza ve intikal etmedeki kametlerine söz gelince bu alandaki sebatları için iki şey söyleyebiliriz. 1. Onlar ilmi asla ele ayağa düşürmediler. 2. Şöhrete mağlup olup sadakat çizgisini zedelemediler. Bu iki maddeyi bu çerçeveden anladığımız zaman sebatı daha iyi anlayacağız. Ne demek bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip gittikten sonra geriye kalan sahabe toplumda müthiş bir değer ihtiva ediyordu. İnsanlar gelip onları ziyaret ediyor, Resulullah'a ait bir şeyler soruyor, bilgi varsa almak için peşlerinde koşuyorlardı. Onlardan biri mecliste oturduğu zaman meclisin en baş köşesini ona ayırırlardı. Konuştukları zaman herkes susar, dudaklarından süzülecek olan bilgilere kilitlenirlerdi. Sahabe-i kiram efendilerimizin işte böyle bir ayrıcalıkları vardı. Bu kadar ilgiyi ve teveccühü gören insanların sebat adına bazı şeyleri koruyabilmeleri gerçekten kolay değildir. Çünkü şöhret denilen şey o kadar önemli bir imtihan ki, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesiyle zehirli bir bal hükmündedir. Fakat onlar buna rağmen iki şeyi korudular. Asla ilmi ele ayağa düşürmediler ve asla şöhrete mağlup olup sadakat çizgisini zedelemediler. Örneğin insanlar Abdullah bin Mesud'un Küfe'deki sohbetine doyamadıkları halde ders süresi asla fazlalaşmazdı. Ne yaptılarsa sadece haftanın bir günü, o da Perşembe günü, halka açık umumi bir ders yapılırdı. Ayrıca talebeleri olduğu için onlarla da ilgileniyordu İbni Mesud. İnsanlar geliyor ve yalvararak, "Ne olur İbni Mesud,
bizi sohbetinden mahrum etme. Ne olur bize hiç değilse haftanın belirli günlerinde ilim adına bir şeyler öğretsen ve her gün hadis dersi versen dedikleri zaman, hayır, biz Resulullah'tan ne gördüysek size aynısını yaparız. Vallahi o asla insanlara bıkkınlık verecek şekilde hiç bize bir şey anlatmadı demiştir. Buhari, Ahbarul Ahad 1. Peygamber mektebinde yetişen bir talebedir İbni Mesud radıyallahu anh. Bu sebeple şöhret oldu diye Allah Resulü'nün yaptığı davranıştan ödün vermedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı, biz de böyle yapmak durumundayız. Velev ki anlattığımız Allah'ın kitabı olsa, peygamberinin sünneti bile olsa, insanlara bıkkınlık verecek şekilde bir işin yapılması doğru değildir dedi. İbni Mesud'un aktardığı bir rivayette 20 genç Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim öğrenecekler, sonra da öğrendiklerini kabilelerine anlatacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları bir anne şefkatiyle karşılıyor, ilgileniyor, hallerine bakıyor ve yanımızda kalın ve bizi gözleyin, bizden öğrenin bazı şeyleri diyerek bu imkanı onlara verdi. O gençlerden birisi olan Malik bin Hüveyris de şöyle bir durumu aktarır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi gözlüyordu. Aradan 20 gün geçtikten sonra içimizden bazılarının ailelerini, özellikle de annelerini özlediklerini görünce, "Tamam, sizin işiniz bitti. Bundan sonra kabilelerinize geri dönebilirsiniz. Öğrendiklerinizi kabilenize öğretin. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri size ezan okusun, sonra en büyüğünüz size imamlık yapsın." diyerek bizi geri gönderdi. Buhari, Edeb 27. Sahabe efendilerimiz peygamberimizin bu yaptıklarına şahit oluyorlardı. Bundan dolayı bıkkınlık verecek şekilde insanlara bir şey anlatmaz, talim konusunda gereken neyse ona ait örneklikleri ortaya koyarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada yaptıkları onlarca örnekle anlatılabilir. Nebevi mirastan dersini iyi almışlardan biri olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anh da bu hususta talebelerine şöyle bir tavsiyede bulunuyordu. İnsanlara her cuma sadece bir defa ders yap. Eğer onlardan ciddi bir rağbet gelirse bunu ikiye çıkar. Bir müddet sonra yine rağbet ederlerse bunu üçe çıkar. Ama ondan sonra artırma. Sakın insanları usandırma. Bunu İbn Abbas nereden söylüyor? Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından gördüklerini kendi üzerine almasıyla söylüyor. Biz de bunu sebat başlığı altında anlamaya çalışıyoruz. Çünkü teveccüh ve talep gelince insanın buna dayanabilmesi kolay değildir. Ama sahabenin ilmi ele ayağa düşürmeme noktasındaki dirayeti onların sebat çizgisinde nerede durduklarını aslında bize göstermiş oluyor. Sahabeden mühim dersler. Şimdi son olarak iki sahabi efendimizden aktaracağımız sözlerle bu bölümü tamamlayalım. Bu sözler üzerinde uzun uzun tefekkür edilmesi gerekmektedir. Sadece okuyup geçmemek, verilen mesajı yakalayabilmek için çaba sarf edilmelidir. Sözlerin ilkini bize nakleden ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali'dir. O şöyle der: "Gerçek fakih, alim, insanlara Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabındansa emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur, içinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur ve içinde düşünme, tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur." Darimi, Sünen 1.86. Yani umut içerisinde olunmalı ve ne olursa olsun o kapıyı açık tutmalı, korkuyla ümit arasında beynel haf ve reca bir dengeyle yürünmeli, günahlara ruhsat vermeden, günahları ve haramları basit göstermeden, günahları küçültmeden, bir başka meseleyi anlatırken bir başka meseleyi basitleştirmeden mesele aktarılmalı, anlatılmalıdır. Maalesef bu husus vaizlerin sürekli düştüğü bir yanlıştır ve istenilen oranda denge bu konuda sağlanamamaktadır. Aslında Hazreti Ali de buna dikkat çekmiştir. Ayrıca bu rivayetten üç şeyde hayrın olmadığını da
anlıyoruz. Bir, ilmi bulunmayan ibadet. İki, kavrama bulunmayan ilim. Üç, tefekkür bulunmayan kıraat, okuma. Dolayısıyla bugün tüm okumalarımıza ve ibadetlerimize rağmen bazı şeyler oluşmuyorsa ya da kavrama dediğimiz ince anlayışı elde etme adına bazı şeyler yaşanmıyorsa sorunun nereden kaynaklandığını buradan anlayabiliriz. İkinci söze geldiğimizde Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bize şöyle söylüyor. Ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. İlme sarılınız çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edeceklerdir. İlme sarılınız. Bid'atleri ortaya çıkarmaktan uzak durunuz. Gereksizce detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan da uzak durunuz. Siz eskiye, selef-i salihine sarılınız. Darimi, Sünen 1.53. Burada ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız sözünden ilmin kalkacağı anlaşılmalıdır. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesine bağlıdır. Bu nedenle ilim ehline dil uzatılmaması ve onların aldıkları mirasa sahip çıkmak gerekmektedir. İlme sarılınız çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Sözünden maksat, ilmin insanı korumasıdır. İbn Mesud da buna işaret etmiştir. Sözün devamında ise, Kur'an'ı arkalarına attıkları halde, sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edeceklerdir demektedir. Burada Kur'an'ı arkalarına attıkları halde ne demektir? Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor ama seni güya Kur'an'a davet ediyor. Allah'ın kitabını kendisi anlamamış, Allah'ın kitabında söylenen birçok beyan var. O birkaç tane şeyi slogan yapmış ve o slogan üzerinden mücadele veriyor. O mücadelesini de ben Kur'an'a çağırıyorum diye yapıyor. İşte İbn Mesud bunu söylüyor. Nice insan Kur'an'ı arkalarına atmış ve bizleri Kur'an'a davet ettiklerini iddia ediyorlar. Böyle adamlarla karşılaşacaksınız. Böyle adamlarla muhatap olacaksınız. Böyle adamlarla muhatap olduğumuzda ne yapacağız? İlme sarılarak bid'at ortaya çıkarmaktan uzak durup gereksizce detaylara girmeden, faydası olmayan şeylere dalmadan ilme sarılacağız. En son söz de eskiye sarılmaktı. Peki eskiden kasıt nedir? Selef-i Salihindir. Selef-i Salihini konuştuğumuz zaman en başa kimi yazacağız peki? Ashab-ı Kiram Efendilerimizi yazacağız. Çünkü ne kadar onlara sarılırsak o kadar sahili selamete daha erken bir vakitte varmış oluruz. Kavramlar, rihle. Sözlükte yola koyulmak, bir şeyin sırtına binmek anlamlarındaki rahl kökünden türeyen rihle kelimesi, terim olarak hadis öğrenmek, talebül hadis ve ravi hakkında bilgi edinmek için seyahate çıkma manasında er-rihle fi talebil hadis şeklinde kullanılır. Bu yolculuğa çıkan kimseye rahil, bu maksatla çok yolculuk yapanlara rahale, ruhle, cevvale, tavvaful ekalim denir. Rihle, muhaddislerle görüşmek, mevcut rivayetleri derlemek ve hadisle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla yolculuk yapmayı da ifade eder. Sünnet-i Seniyye, Nebevi Pratikler, Diline Sahip Olmak. Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanları yüzüstü veya burunları üzerine cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir. Tirmizi İman 8. Sünnet-i Nesiye, Unutulmuş Sünnetler. Musibeti mümince karşılamak. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Müslim Cenaiz 3. Nebevi mirasın şahitleri. Saçlarım adedince başlarım olsa. Hubeyb bin Adi'yi radıyallahu anh dar ağacına çıkarınca müşrikler ona, şimdi senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?
Ey Hubeyb, dininden dön. Eğer dönmezsen seni öldüreceğiz dediler. Hazreti Hubeyb de en gür sedasıyla onlara şöyle bir cevap verdi. Vallahi değil burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olması, onun ayağına bir tek diken batmasına dahi gönlüm razı olmaz. Saçlarım adedince başlarım olsa ve her gün biri kesilse ben yine de ona bir şey olmasını istemem. Ve sonrasında şöyle bir dua etti. Allah'ım, ben birazdan sana doğru geliyorum ama benim bu halimden Medine'deki peygamberimin haberi yok. Ne olur Rabbim, sen benim selamımı ona ulaştır, benim bu halimi ona arz eyle. Allah Celle Celaluhu Hubeyb'in duasını kabul etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda mescitte onlarca sahabeyle oturuyordu. Bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toparlandı, mübarek elini göğsünün üzerine koydu ve herkesin duyacağı bir şekilde ''Ve aleykesselam ya Hubeyb ve selam senin üzerine de olsun ey Hubeyb'' dedi. Ne olduğunu anlamayan sahabi merakla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktıklarında Resulullah onlara ''Kardeşiniz Hubeyb şehit oldu'' dedi. Beyhaki Delailün Nübüvve 3-326. Nebevi mirasın sadıkları. Önce kendini düzeltmelisin. İmam Şafii bir gün Abbasi halifesi Harunur Reşid'in davetiyle onun konağına çağrılır. Orada halifenin çocuklarına ders verilen özel bir odaya götürülür. İmam Şafii'ye çocukların hocası tanıştırılır ve ''Ya Ebu Abdullah, bu çocuklar Harunur Reşid'in evlatlarıdır. Ebu Abdüssamet de onların hocasıdır. Hoca efendiye rehberlik etsen, çocuklar hususunda tavsiyede bulunsan iyi olur denilir. Bunun üzerine İmam Şafii Ebu Abdüssamet'e döner ve şöyle söyler. Harunur Reşid'in çocuklarını ıslah etmeden evvel kendini düzeltmeye bak. Onlara örnek olacaksın. Zira onların gözleri senin gözlerine takılıdır. Onlar nezdinde güzel olan senin güzel gördüğündür. Onların çirkin ve hayırsız sandığı da senin razı olmadığın, kerih gördüğün şeyler olacaktır. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya 3-66. Nebevi varisler. Ebu Yahya Süheyb bin Sinan, Anadolu'dan Hicaz'a uzanan bir yolculuğun sahibi olan sahabi. Avf bin Malik, kahramanlığı, cesareti ve yaptığı latifelerle tanınan sahabi. İmam Darimi, ilmi, zekası, güzel ahlakı ve sünnete olan aşkıyla tanınan bir alim. İbnül Cevzi, onlarca kitap yazan, binlerce talebe yetiştiren çok önemli bir alim. İmam İbni Hacer el-Askalani, bizlere onlarca eser miras bırakan ilme sevdalı bir alim. Nebevi mirastan hisseler. Hiç şüphesiz bu din ve bu dinin yetiştirdiği ümmet azizdir. Bizler bugün şeref ve izzete muhtaçsak, bunu giderme adına bu yöndeki ihtiyaçları başka yerde değil, en şereflilerin yolundan yürüdüğümüz müddetçe alabiliriz. O güzide nesilden olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesinde bile dışarıdan gelen sahabilerden hadis almıştır. Bu da demek oluyor ki ilim her durumda ve şartta istikrar ve istikamet isteyen bir değerdir. Ashab-ı kiram İslam'ın sırtından bir şeyler kazanmadıklarını ve nasıl fedakarlıklarda bulunduklarını hayatlarıyla bizlere göstermişlerdir. İslam onlara çok büyük bir şeref kazandırmıştır. Aynı şerefle şereflenmek her Müslümanın vazifesidir. Örnek alınması gereken en önemli hususlardan biri de o güzide nesil ilmi asla ele ayağa düşürmemişlerdir. Onlar şöhrete mağlup olup sadakat çizgisini zedelememişlerdir. Bize düşen de ilmin izzetini bu şekilde muhafaza etmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi, içinde ilim bulunmayan ibadette, kavrama bulunmayan ilimde ve tefekkür bulunmayan okumada hayır yoktur. Bize düşen Hazreti Ali'nin bu önemli uyarısına dikkat ederek yaşamaktır. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشفا قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Annem müşrikken onu Müslüman olmaya davet ediyordu. Onu İslam'a davet ettiğim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kerih gördüğüm bir şey söyledi. Hemen ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve dedim ki: ey Allah'ın Resulü, ben annemi İslam'a davet ediyordum, o ise yanaşmıyordu. Yine bir gün onu İslam'a çağırırken senin hakkında kerih olan bir şey söyledi. Sen Allah'a dua et de Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet et diye dua etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annem için duasına sevinerek dışarı çıktım. Eve varıp kapıya yaklaşınca baktım ki kapı kapalı. Annem ayak seslerimi duydu. Bana: ey Ebu Hureyre, yerinde kal dedi. Ben su sesini duyuyordum. Annem yıkandı, sonra elbisesini giyindi ve başını örttü, sonra da kapıyı açtı ve: Ebu Hureyre, şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geri döndü. Geldiğimde sevinçten ağlıyordum. Dedim ki: ya Resulullah, müjde. Allah duanı kabul etti ve Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a hamd ve senada bulundu ve hayırla dua etti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizi

0: Bostek'te uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bostek Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da 40 ağaç kavun 29.99, göbek 24.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allah-u Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
5: Saat 11.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
6: Özel efendim.

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara, öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek, bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.

Şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, bu azabı alıkoyan sebep nedir derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.

0: her insana tarafımızdan bir rahmet tattırır. Sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz, son derece nankör olur.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَ

Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti gitti der. Sevinir, övünür durur.

Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır.

0: Şimdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey Resulüm, o müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teala'dır.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ

0: الْمُصْلِحِينَ.
1: Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi belagatta onunkine benzer 10 sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın.

Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup, Müslüman oluyorsunuz değil mi?

0: Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz. Ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir.

Rabbi tarafından gönderilen kesin delile, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse, bilsin ki varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler.

Uydurduğu bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diyeceklerdir.

O zalimler ki insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler.

Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı.

0: İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır.
1: La jarama ennehum fil ahiretihumul ahsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır.
1: İn

Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: Bu iki zümrenin durumu, tıpkı âma ve sağıra kıyasla, gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye.

Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim.

0: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: Buna karşı halkının ileri gelen kafirleri hep birden kalkıp, bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz.

Nuh şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz, ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz?

Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teala'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum.

Ey halkım! Ben onları kovacak olsam, Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz?

Ben size, yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben bir meleğim demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere, Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben elbette zalimlerden olurum.

Ey Nuh, dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.

Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız.

Allah sizin helakinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O'dur ve siz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim.

Nuh'a şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kafirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de.

0: Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
0: Nuh gemiyi yapıyor, halkından ileri gelenler her ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da, siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız, elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir.
1: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
0: Artık rüşva edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz.

Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur.

0: Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Nuh biraz ötede olan oğluna, ''Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de, kâfirlerle beraber kalma.'' diye seslendi.
1: قَالَ

O, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım," dedi. Nuh ise, "Bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak O'nun merhamet ettiği kurtulur," der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu.

0: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, ey yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine yerleşti. Ve kahrolsun o zalimler denildi.

Nuh Rabbine hitap edip, "Ya Rabbi," dedi. "Elbette boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin."

Ey Nuh! Buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.''

Ya Rabbi dedi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum.

Ey Nuh denildi. Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara

İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların ret ve inkarlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akıbet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla, iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.

Ey halkım! Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz?

Ey halkım! Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin.

Ey Hud, dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz.

0: Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum.
1: Min dunihi fekiduni cemiyen thumme la tunzirun.
0: Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın.

Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki mukadderatı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir.

Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.

Azaba dair emrimiz gelince, Hud ve beraberinde olan müminleri, tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık.

0: İyiydi.
1: İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular.

Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı Rablerini tanımayıp inkar yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da defoldu gitti o Hud'un kavmi Ad!

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin, yine ona dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir.

Ey Salih, dediler, sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Salih, ey benim halkım dedi. Şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz. Olsa olsa ziyanımı arttırırsınız.

Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez sizi bir azap kıstırıverir.

Fakat halk o deveyi tepeleyince Salih onlara, "Yurdunuzda 3 günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafı olmayan kesin söz," dedi.

Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, Salih'i ve beraberindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir. Çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاتِينَ Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Ortadan silindiler.

Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ

0: yoğdu.
1: Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik.

0: ben.
1: Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik.

İbrahim'in hanımı, ay dedi, ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey.

0: İyiydi.
1: Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehli beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı bol.

Vakta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu.

0: Hud.
1: İbrahim, vazgeç sen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı. Ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor.

O elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve "Gerçekten bugün pek çetin bir gün," dedi.

0: Esasen kötü işler yapa gelen halkı, kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için nikah akdiyle daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun, emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvâ etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam?
1: قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ.
0: Şöyle dediler, sen de pek iyi bilirsin ki senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun.
1: قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ.
0: Keşke dedi, size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım.
1: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ.

Melekler, Lut dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüşvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi?

0: Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık.
1: Musawwamatan 'inda rabbika ve ma hiya min adh-dhalimin bib'id.
0: Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın.

0: Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلْ

0: Şuayb dediler. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha.
1: قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ

0: Şuayb, "Ey halkım," dedi. "Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki. İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum, ona yöneliyorum."
1: Sadakallahu'l-Azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve "ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dilberek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Aksa Akustik
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Asla unutmayın, asıl yurdunuz ahirettedir. Gün geçtikçe dünya üzerindeki her şey eskir, her insan yaşlanır. Yaşlandıkça saçlarınız dökülür, yüzünüz kırışır, gözleriniz artık gençliğinizdeki kadar iyi göremez. Kısacık olan dünya hayatı bir çırpıda geçer gider ve sonunda ölüm gelir. Gerçek hayatsa ahirettedir ve insan asıl olarak ahiret için çalışmalıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver. Onlara dön ve de ki: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin

0: kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbn Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. Bab. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. En-Nur 14. ayetin tefsiri. Mücahid şöyle demiştir. Telakkavnehu, onu birbirinden nakledersiniz. Tufintuna, söylersiniz anlamına gelir. Hazreti Aişe'nin annesi Ümmü Ruman'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Aişe'ye iftira atılınca bayılıp yere yığılmıştı. Açıklama. Telakkavnehu, onu birbirinden nakledersiniz tefsirini Firyabi senetli olarak şu şekilde nakletmiştir. Bu fiil bir şeyi alıp kabul etmek anlamına gelen ettelakki kökünden türemiştir. Meşhur kıraata göre bu böyledir. Ebu Ubeyde ve diğer bazı müfessirler bu kelimenin bu anlama geldiğini kesin bir ifade ile söylemişlerdir. Telakkavnehu fiilinin başında bulunan iki ta'dan biri hasfedilmiştir. İbni Mesud ise bu fiili iki ta ile okumuştur. Hazreti Aişe ve Yahya İbni Ma'mer kıraatine göre bu kelime telikun şeklinde okunmuştur. Bu durumda bu kelime yalan anlamına gelen el-velk veyahut da el-velku kökünden türemiştir. Ferra bu konuda şöyle demiştir. El-velku, yürüyüşü ve yalanı sürdürmek anlamına gelir. İşi gücü yalan olan kimselere elk ve elak denir. Mureysi gazvesinden bahsedilirken Hazreti Aişe'nin bu ayeti bu şekilde okuduğu açıkça geçmişti. Nitekim İbni Ebi Muleyke bu konuda şöyle demiştir. Hazreti Aişe kendisi hakkında indiği için bu ayeti diğerlerinden daha iyi bilirdi. 8. Bab. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. En-Nur 15. ayetin tefsiri. İbni Ebi Muleyke'den şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Hazreti Aişe'yi bu ayeti, yani En-Nur 15. ayeti "İz telikûnehu bi elsinetikum" şeklinde okurken işittim. Dokuzuncu bab. Onu duyduğunuzda "bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz, haşa, bu çok büyük bir iftiradır" demeli değil miydiniz? En-Nur 16. ayetin tefsiri. İbni Ebi Muleyke'nin şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İbni Abbas ölümünden kısa bir süre önce ölümün emarelerinin görüldüğü bir sırada Hazreti Aişe'nin yanına girmek üzere izin istedi. Hazreti Aişe "beni övmelerinden endişe ediyorum" diyerek bu talebi geri çevirdi. Bunun üzerine ona izin isteyen Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu ve Müslümanların önde gelenlerinden biri dendi. Hazreti Aişe de "öyleyse ona müsaade edin, gelsin" dedi. İbni Abbas ona kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Hazreti Ayşe de eğer muttaki isem iyiyim şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine İbni Abbas şöyle dedi. Allah'ın izni ile iyi olursun. Sen Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin eşisin. O senden başka bakire biriyle evlenmedi. Masum olduğunu bildirmek için hakkında ayet indi dedi. İbni Abbas'tan sonra içeri İbni Zübeyir girdi. Hazreti Ayşe ona şöyle dedi. İbni Abbas yanıma geldi ve beni övdü. Halbuki ben unutulan biri olmayı dilemiştim. Kasım İbni Abbas'ın Hazreti Ayşe'nin yanına girmek için izin istediğini ve hadisin geri kalan kısmını nakletti. Ancak Hazreti Ayşe'nin halbuki ben unutulan biri olmayı dilemiştim sözünden bahsetmedi. Açıklama. İbni Zekvan rivayetine göre İbni Abbas oturunca Hazreti Ayşe'ye müjdeler olsun demiş, o da olsun bakalım şeklinde karşılık vermiş. Sonra İbni Abbas şöyle demiştir. Muhammed'e ve sevdiklerine kavuşman için ruhun bedenden çıkmasından başka bir engel kalmadı. Yine İbni Zekvan rivayetinde hadisin Allah'ın izniyle iyi olursun. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşisin. O senden başka bakire biriyle evlenmedi kısmı şu şekilde geçmektedir. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla sevdiği eşisin. O ancak iyileri severdi. Hazreti Ayşe de diğer takvalı insanlar gibi unutulmuş biri olarak ölmeyi istemiştir. Onun bu isteği kendisi hakkında duyduğu büyük endişeden ileri geliyordu. Hadisten çıkan sonuçlar. 1. İbni Abbas derin ilme sahipti. 2. İbni Abbas sahabe ve tabiun nezdinde önemli bir yere sahiptir. 3. Hazreti Ayşe alçak gönüllü birisiydi. 4. Hazreti Ayşe son derece erdemli bir kadındı. 5. Hazreti Ayşe dini konularda son derece titiz birisiydi. 6. Sahabe müminlerin annelerinin yanına izin almadan girmezdi. 7. Yaşı küçük olan kimse evla olanın hilafına bir yola saptığını görünce kendisinden büyük birine görüşünü belirtir. 8. İlim ehline ve dini bakımdan önder olan kimselere saygı göstermeye özen göstermelidir. 9. Alimlerin ve dini önderlerin hak ettiği saygı, maslahat çerçevesine oturmayan bir nedenden dolayı terk edilemez. Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Ayetinin tefsiri. En-Nur 17. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hassan İbni Sabit yanına girmek için izin istedi. Mesruk, bu adama izin verecek misin diye sordum. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, o büyük azaba uğrayanlardan değil miydi diye sordu. Süfyan, Hazreti Ayşe'nin bu sözüyle Hassan'ın görme duyusunu yitirdiğini kastettiğini söylemiştir. Nihayet Hassan onun yanına girip onun için şu beyitleri okudu. Hiçbir şüpheyle itham edilmeyen iffetli ve ağırbaşlı, habersiz kadınların etini yemeden aç çıkaran sabahlara, bunun üzerine Hazreti Ayşe, ama sen dedi. 10. Bab. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. En-Nur 18. ayetin tefsiri. Mesruk'tan şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Hassan İbni Sabit Hazreti Ayşe'nin yanına girdi ve ona iltifatta bulunup şu beyitleri okudu. Hiçbir şüphe ile itham edilmeyen iffetli ve ağırbaşlı, habersiz kadınların etini yemeden aç çıkar sabahlara. Bunun üzerine Hazreti Ayşe şöyle dedi. Ama sen, ben de Hazreti Ayşe'ye, Allah-u Teala onlardan elebaşlılık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse buyurmuşken, böylelerin yanına girmesi için izin mi veriyorsun dedim. O da, körlükten daha büyük azap mı olur dedi ve arkasından şunu ekledi. Hassan, Hazreti Peygamber'i şiirleriyle savunurdu. Açıklama. Hasanun kelimesiyle erkeklerden ve onların kendisine bakmasından sakınan kadın kastedilir. Razanun ise az hareket etmek anlamına gelen razane kökünden türemiştir. Tuzennu iftira atılır demektir. Garse ise açlıktan karnı karnına yapışmış anlamına gelir. Bununla Hazreti Ayşe'nin hiç kimsenin gıybetini yapmadığı anlatılmıştır. Burada bir istiare söz konusudur ve gıybet hakkında inen şu ayete işaret edilmiştir. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? El-gavafilu ise gafile kelimesinin çoğuludur. İffetli ve kötülükten haberi olmayan kadınlar anlamına gelir. Bununla Hazreti Ayşe'nin ölülerin etini yemeye benzetilen insanların gıybetini yapmaktan uzak olduğu ifade edilmiştir. Et kemiği örten bir tabakadır. Gıybet eden, gıybetini ettiği kişinin adeta örtüsünü açmıştır. Bu bakımdan gıybet ölü eti yemeye benzetilmiştir. Hazreti Ayşe'nin "ama sen" sözü Şuayb rivayetinde şu şekilde geçmektedir. "Ama sen öyle değilsin." O rivayetin de sonunda şu ziyade vardır. Hasan Hazreti Peygamber'i şiirleriyle savunurdu. Bu bilgi Magazi bölümünde başka bir senetle şubeden şu lafızla geçmişti. Hasan Hazreti Peygamber'i savunuyor veya onu hicvedenleri hicvediyordu. Hazreti Ayşe'nin "ama sen" sözü Hasan'ın da ifk hadisesine karışanlardan olduğunu gösterir. Urve şöyle demiştir. Hazreti Ayşe yanında Hassan'a hakaret edilmesinden hoşlanmazdı. Böyle bir şeyle karşılaştığı zaman şöyle derdi. O şu beyitleri söyleyen biridir. فَاِنَّ اَب۪ي وَوَالِدَت۪ي وَعِرْضِ لِعِرْضِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِقَاءٌ Babam, annem ve namusum size karşı Muhammed'in namusuna kalkandır. 65. Bölüm Nur Suresinin Devamı 11. Bab İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? En-Nur 19 ila 20. ayetin tefsiri. Teşi'u ortaya çıkar anlamına gelir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından veremeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. En-Nur 22. ayet. Hazreti Ayşe'nin şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Hakkımda dedikodular çıkmıştı, ben ise hiçbir şeyden haberdar değildim. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda insanlara bir konuşma yapmış. İlk önce kelime-i şehadet getirmiş, akabinde Allah'a hamd edip onun layık olduğu övgüleri sıralamış. Sonra şöyle buyurmuştur. Esas meseleye gelince, şimdi bana eşim hakkında ileri geri konuşan kimseye ne yapmam gerektiği konusunda düşüncelerinizi açıklayın. Allah'a yemin ederim ki ben eşim hakkında hiçbir kötülük bilmiyorum. Onu Allah'a yeminle söylüyorum ki hiç kötü olarak tanımadığım bir adamla suçladılar. O adam evime ancak ben varsam girerdi. Bir yolculuğa çıkarsam o da benimle çıkardı. Bunun üzerine Sa'd İbni Muaz kalkıp, "Ey Allah'ın elçisi, bana müsaade et, onların boyunlarını vurayım," demiş. Peşinden Hazreç'ten biri kalkmış, Hasan İbni Sabit'in annesi bu adamla aynı kabiledendi. Sonra o adam şöyle demiş, "Yalan söyledin, Allah'a yemin ederim ki iftira atanlar Evs kabilesinden olsaydı onların boyunlarının vurulmasını istemezdin." Bunun üzerinden neredeyse Evs ile Hazreç arasında mescitte bir çatışma meydana gelecekmiş. Bütün bu olup bitenlerden benim haberim yoktu. O günün akşamı bir ihtiyacımı gidermek için evden çıktım. Yanımda Ümmü Mistah vardı. Derken o tökezledi ve Mistah kahrolsun dedi. Ben de anne oğluna mı beddua ediyorsun diye sordum. Mistah'ın annesi sustu. Sonra bir kez daha tökezledi ve yine Mistah kahrolsun dedi. Ona anne oğluna mı beddua ediyorsun diye sordum, yine sustu. Sonra üçüncü kez tökezledi ve yine Mistah kahrolsun dedi. Bu defa ona çıkıştım. Bunun üzerine o, Allah'a yemin ederim ki ben ona ancak senden dolayı hakaret ettim dedi. Ben de benim hangi durumumdan dolayı diye sordum. Bunun üzerine hakkımda konuşulanları bana anlattı. Şaşkınlıkla bunlar oldu mu diye sordum. O da vallahi evet diye cevap verdi. Hemen evime döndüm. Evimden çıktığım şeyin ne azını ne de çoğunu hissediyordum. Hastalığım artmıştı. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beni babamın evine gönder dedim. O da bir çocukla birlikte beni gönderdi. Nihayet babamın evine girdim. O esnada Ümmü Ruman aşağıdaydı. Ebu Bekir ise yukarıda Kur'an okuyordu. Annem, kızım neden geldin diye sordu. Ben de ona durumu haber verdim ve hakkımda söylenenleri anlattım. Bir de baktım ki annem benim kadar bu olaya üzülmüyor. Sonra annem şöyle dedi. Kızım bu konuyu bu kadar sorun etme. Allah'a yemin ederim ki kocası tarafından sevilen ve kumaları bulunan güzel bir kadına kumalarının haset etmediği ve onun hakkında ileri geri konuşulmadığı pek nadirdir. Hayret, annem benim üzüldüğüm kadar üzülmemişti. Ona babamın bu olaydan haberi var mı diye sordum. Evet diye cevap verdi. Bu defa peki Allah Resulü'nün bundan haberi var mı diye sordum. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyor diye cevap verdi. Birden gözümden yaşlar boşaldı ve ağlamaya başladım. Derken Ebu Bekir yukarıda Kur'an okurken sesimi işitti ve aşağı indi. Anneme neyi var diye sordu. Annem de hakkında söylenenlerden haberdar oldu ve gözleri doldu diye cevap verdi. Bunun üzerine babam şöyle dedi. Allah aşkına kızım mutlaka evine dön. Evime döndüm. Hazreti Peygamber evime geldi. Beni hizmetçime sordu. O da şöyle cevap verdi. Ne münasebet, Allah'a yemin ederim ki onun hiçbir ayıbını bilmiyorum. Ancak şu kadarı var ki o uyur kalırdı. Nihayet koyun içeri girer, mayalı hamurunu veya normal hamurunu yerdi. O an Hazreti Peygamber'in ashabından bazıları ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru söyle diye çıkıştılar. Hatta bizzat o meseleyi ona hatırlattılar. Bunun üzerine hizmetçim Subhanallah, Allah'a yemin ederim ki kuyumcu sarı altın külçesini nasıl biliyorsa ben de onu öyle bilirim dedi. Bu söylenti iftiraya maruz kalan adamın da kulağına ulaşmıştı. Bu yüzden o şöyle demiştir. Subhanallah, Allah'a yemin ederim ki ben hiçbir kadının elbisesini çıkarmadım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Bu adam Allah yolunda şehit oldu. Annemle babam yanı başımda sabahladılar. Beni yalnız bırakmıyorlardı. Nihayet ikindi namazını kıldıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Annemle babamın biri sağımda, diğeri solumda oturuyordu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Sonra Allah'a hamd edip ona övgüler sıraladı. Akabinde şöyle buyurdu. Esas konuya gelince ey Ayşe, eğer bir kötülüğe bulaşmış veya zulmetmişsen Allah'a tevbe et. Çünkü Allah kullarının tevbesini kabul eder. O sırada Ensar'dan bir kadın geldi ve kapının önünde oturdu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu meseleleri şu kadının yanında açmaktan hiç utanmıyor musun dedim. Yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihatini tamamladı. Bunun üzerine babama dönüp ona cevap ver dedim. Babam ne cevap vereyim diye karşılık verdi. Bu defa anneme döndüm ve ona cevap ver dedim. O da ne diyeyim şeklinde cevap verdi. Her ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap vermeyince kelime-i şehadet getirdim. Allah'a hamd edip ona layık olduğu övgüleri sıraladım. Ardından şöyle söyledim: demem o ki, Allah'a yemin ederim ki ben size bunu yapmadım desem, ki Allah benim doğru söylediğimi çok iyi biliyor, yine de bu sözüm sizin yanınızda bana fayda vermez. Çünkü siz bu konuyu konuşmuşsunuz. Kalbinizde bu meseleye iyice inanmışsınız. Şayet ben bunu yaptım desem ki Allah benim bunu yapmadığımı iyi biliyor, Ayşe suçunu nefsine karşı itiraf etti diyeceksiniz. O sırada Hazreti Yakub'un adını aklıma getirmeye çalıştım ama bir türlü getiremedim. O yüzden Allah'a yemin ederim ki ben sizinle benim durumum için Yusuf'un babasının şu sözünden başka bir söz bulamıyorum. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. Tam o esnada Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldi. Bizler sustuk ve vahiy tamamlandı. Ben Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin alnını silerken yüzündeki sevinci görüyordum. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: ey Ayşe, müjdeler olsun sana. Allah-u Teala masum olduğunu belirten vahiy indirdi. Ama ben şimdi öncekinden daha öfkeliydim. Annem babam, kalk Resulullah'a git dediler. Ben, hayır, Allah'a yemin ederim ki ona doğru kalkıp gitmem. Ne ona ne de size hamd ederim. Ama benim masum olduğuma dair vahiy indiren Allah'a hamd ederim. Siz o iftirayı işittiniz fakat ne inkar ettiniz ne de değiştirdiniz dedim. Hazreti Ayşe radiyallahu anha olayı anlatmaya şöyle devam etmiştir: Zeynep binti Cahşi dine bağlılığı sayesinde Allah korumuştu. Bu yüzden benim hakkımda ancak hayır söylemişti. Ama kız kardeşi Hamne helak olanlarla birlikte helak olmuştu. İfk hadisesi hakkında konuşanlar Mistah, Hassan İbni Sabit ve münafık Abdullah İbni Ubey idi. Hele Abdullah bu iftiranın yayılmasını istiyordu. Sağda solda konuşulanları dinliyordu. Bu iftirayı dillerine dolayanların başını o ve Hamne çekiyordu. Ebu Bekir asla Mistah'a bir yarar sağlamayacağına dair yemin etti. Bunun üzerine Allah-u Teala, içinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir ayetini indirdim. Bu ayette içinizden faziletli ve servet sahibi kimseler ifadesi ile Hazreti Ebu Bekir, yoksullara ifadesi ile de Mistah kastedilmişti. Sonunda Ebu Bekir şöyle dedi: evet, Allah'a yemin ederim ki ey Rabbimiz, bizi bağışlamanı severiz dedi ve eskiden olduğu gibi Mistah'a yardım etti. On ikinci bab: baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. En-Nur 31. ayetin tefsiri. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Allah-u Teala ilk muhacir kadınlara merhametiyle muamele etsin. Baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler ayeti indirince onlar elbiselerini yırtıp elde ettikleri parça ile başlarını örttüler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler ayeti inince kadınlar elbiselerini tutup alt uç kısımlarından yırttılar ve yırtıkları o parça ile başlarını örttüler. Açıklama: öyle anlaşılıyor ki وَلْيَطْرِبِنَ vursunlar fiilinde tazmin sanatı vardır. Bundan dolayı salsınlar anlamına gelir. Çünkü ala harfi cerri ile kullanılmıştır. İhtemarunne, kadınlar yüzlerini kapattı anlamına gelir. Bu da şu şekilde olurdu: kadın başörtüsünü başına koyar, sonra sağ tarafından sol omuzuna doğru salardı. Buna tenekku da denir. Bera şöyle demiştir. Cahiliye döneminde kadınlar baş örtülerini sırtlarına sararlardı. Gerdanlarını ise açık bırakırlardı. Bu yüzden örtünmeleri emredildi. Kadınların başörtüsü erkeklerin sarığına benzer. Hakim Zeyd İbnül Habbab kanalıyla bu rivayeti İbrahim İbni Nafi'den Ensar kadınları elbiselerini tutup lafzı ile nakletmiştir. İbni Ebi Hatim ise Abdullah İbni Osman İbni Heysem kanalıyla Safiye'den bunu açıklayan bir rivayet aktarmıştır. Hazreti Ayşe'nin yanında Kureyşli kadınlardan ve onların faziletlerinden bahsettik. Bunun üzerine Hazreti Ayşe onlar hakkında şöyle dedi. Kureyş kadınları faziletlidir. Ancak Allah'a yemin ederim ki Ensar kadınlarından daha faziletlisini, Allah'ın kitabını daha çok tasdik edenini ve Kur'an'a daha çok iman edenini görmedim. Nitekim Nur suresindeki baş örtülerini yakalarının üzerlerine kadar örtsünler ayeti inince haklarında inen ilahi mesajı okumak için onların yanına gitmiştim. O an onlardan istisnasız her biri elbisesine yöneldi ve sabah namazını başını örterek kıldı. Onların başları siyah kargalara benziyordu. Önce Ensar kadınları elbiselerini yırtıp başlarına bağlamışlardır diyerek iki rivayeti uzlaştırmamız mümkündür. Furkan Suresi. İbni Abbas şöyle demiştir. Hebâen menfûra. Rüzgarın savurdukları. Medde zilli. Fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar geçen zaman. Sakinen, sürekli anlamına gelir. Aleyhi delile ifadesinde delil olarak bahsedilen husus güneşin doğuşudur. Hilfeten kelimesi şu anlama gelir. Geceleyin bir amel işlemeyi kaçıran kimse gündüz onu telafi eder. Ya da gündüz bir amel işlemeyi geçiren kimse gece onu telafi eder. Hasan-ı Basri de şöyle demiştir. Heb lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yun ifadesinde geçen kurrata a'yun gözümüzü aydınlatacak ifadesi Allah'a itaat konusunda gözümüzü aydınlatacak anlamına gelir. Zira bir müminin gözünü dostunu Allah'a itaat içinde görmekten daha çok aydınlatacak bir sevinç yoktur. İbni Abbas da şöyle demiştir. Fubura veyl anlamına gelir. Diğer bir müfessir ise şöyle demiştir. Es-sa'ir müzekker bir kelimedir. Tumla aleyhi ifadesinde geçen tumla kelimesi emleytu ve emleltu fiilleri ile aynı anlamı ifade eder ve kendisine okunuyor anlamına gelir. Errassu maden anlamına gelir ve çoğulu risas. Ma ya'be'u ayeti hakkında şöyle denmiştir. Arapçada ma eba'tu bihi şey'e ona hiçbir değer vermedim denir ki bu ifade söz konusu kimsenin önemsiz olduğunu gösterir. Garame helak anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir. Atav azgınlık ettiler anlamına gelir. İbni Uyeyne de şöyle demiştir. Atiye depodan taşan anlamındadır. Açıklama. Ebu Ubeyde Hebâen menfûrâ ayeti hakkında şöyle demiştir. Heba bir delikten eve girer, güneş varken toz zerrelerini andıran zerrecikler halinde görülür. Ama ona ne dokunulur ne de o gölgede görülür. Said İbni Mensur, Cerir İbni Hazim kanalıyla şu rivayeti senetli olarak nakletmiştir. Biri Hasan-ı Basri'ye, Heb lana min ezvacina ayetinde geçen kurrah kelimesinin anlamını sordu. O da dünyadaki anlamını mı ahiretteki anlamını mı soruyorsun şeklinde soruyla karşılık verdi. Adam dünyadakini şeklinde cevap verince şöyle cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki kurra kulun evladının Allah'a itaat ettiğini görmesidir. Ebu Ubeyde fubura ifadesini helak olmak şeklinde izah etmiştir. Ebu Ubeyde errassu kelimesini maden olarak açıklamıştır. Halil İbni Ahmet el-Ferahidi ise şöyle demiştir. Yıkılmamış her kuyuya errassu denir. Ebu Ubeyde قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي ayeti hakkında şöyle demiştir. مَا أَبَعْتُ بِكَ شَيْءَ dendiği vakit sana hiç değer vermedim manası anlaşılır. Birinci bab. Yüzü koyun cehenneme sürülüp toplanacak olanlar, İşte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Ayetinin tefsiri. El-Furkan 34. ayet. Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın elçisi, kıyamet günü kafir yüzü koyun mu haşredilir?" diye sormuş. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada onu ayakları üstünde yürütmeye kadir olan, kıyamet günü onu yüzü koyun yürütemez mi? Katade şöyle demiştir. Elbette Rabbimin izzetine yemin ederim ki öyledir. Açıklama. Bu hadisin ayrıntılı açıklaması Kitab-ı Rikak'ta yapılacaktır. Bezzar'ın Ebu Hurayre'den naklettiği hadiste şöyle geçmektedir. İnsanlar üç grup halinde haşredilecekler. Bir grup binekler üstünde, bir grup ayakları üzerinde, bir grup da yüzleri üstüne haşredilecek. Hazreti Peygamber'e bu sözü üzerinde insanlar yüzü koyun nasıl yürürler diye soruldu. Hazreti Peygamber de yukarıdaki gibi buyurdu. Bu konuda nakledilen hadislerin tamamından şu sonuç ortaya çıkıyor. Mukarrabun, Allah'a yakın kullar binekleri üzerinde, diğer Müslümanlar ayakları üstünde, kafirler ise yüzü koyun haşredilirler. İkinci bab. Yine onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. El-Furkan 68. ayetin tefsiri. Efeme ceza anlamına gelir. Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah katında en büyük günah hangisidir diye Hazreti Peygamber'e sordum veya soruldu. O da seni yarattığı halde Allah'a ortak koşmandır buyurdu. Sonra hangisidir diye sordum. Hazreti Peygamber seninle birlikte yemesinden endişe ettiğin için çocuğunu öldürmendir buyurdu. Sonra hangisidir diye sordum. Hazreti Peygamber komşunun karısı ile zina etmendir buyurdu. Abdullah şöyle demiştir. Şu ayeti kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi doğrularcasına inmiştir. Yine onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kasım İbni Ebi Bezze'den rivayet edildiğine göre o Said İbni Cübeyr'e bir mümini kasten öldüren kimse için tevbenin olup olmadığını sormuş ve peşinden Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ayetini okumuştu. Bunun üzerine Said şöyle cevap vermişti. Bu ayeti senin bana okuduğun gibi ben de İbni Abbas'a okudum. İbni Abbas şöyle dedi. Bu ayet Mekki'dir. Nisa suresindeki medeni ayet bunu neshetmiştir. Said İbni Cübeyr'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Kufe ehli bir müminin öldürülmesi hakkında ihtilafa düştü. Bu konuyu öğrenmek için İbni Abbas'ın yanına gittim. İbni Abbas da şöyle dedi. Bu konunun hükmünü belirten ayet en son inen ayetler arasındadır. Bu ayeti de hiçbir nas neshetmemiştir. Said İbni Cübeyr'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İbni Abbas'a onun cezası cehennemdir ayetinin ne anlama geldiğini sordum. O da onun asla tevbe hakkı yoktur şeklinde cevap verdi. Yine ona Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar ayetini sordum. O da şöyle cevap verdi. Bu durum cahiliye döneminde geçerliydi. Açıklama. Ebu Ubeyde وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ayetinde geçen efeme kelimesini ukubet, ceza olarak tefsir etmiştir. Abdurrezzak İbni Hemmam Ma'mer kanalıyla Katade'nin bu kelimeyi nekel, ceza olarak tefsir ettiğini nakletmiştir. Esam kelimesinin cehennemde bir vadinin adı olduğu da söylenmiştir. Bu yorum İbni Ebi Hatim tarafından Abdullah İbni Ömer, İkrime ve daha başkalarından nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in seninle birlikte yemesinden endişe ettiğin için çocuğunu öldürmen sözü, kişinin maddi sıkıntı çektiği durumlarda kendisini çocuğuna tercih etmesi sonucu onu öldürmesi, maddi bolluk içinde olduğu durumlarda ise cimriliğinden dolayı onu öldürmesi anlamına gelir. Öldürme ve zina kavramları yukarıdaki ayette mutlak, hadislerde ise mukayyet olarak geçmiştir. Öldürme, kişinin kendisiyle yemesinden korktuğu için çocuğu ile, zina da komşusunun karısı ile takyit edilmiştir. Her ne kadar genel olarak adam öldürme ve zina konusunda inmiş olsa da, söz konusu ayet-i kerimeyi bu iki hususa delil getirmek mümkündür. Şu kadarı var ki kişinin çocuğunu öldürmesi ve komşusunun karısı ile zina etmesi daha büyük ve daha çirkin bir günahtır. Ahmet İbni Hanbel, Miktat İbnül Esved'den şu rivayeti nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Etrafındaki insanlar haramdır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin 10 kadınla zina etmesi, komşusunun hanım ile zina etmesinden daha basittir. Kufe ehli bir müminin öldürülmesi hakkında ihtilafa düştüğü rivayeti yukarıda muhtasar olarak geçti. Bu rivayet Nisa suresinde verilen Adem rivayetinde daha da muhtasar olarak geçmişti. Bu rivayeti İmam-ı Müslim ve diğer hadis alimleri Şube ve Gunder kanalıyla şu lafızla nakletmiştir. Kufe ehli, kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ayeti hakkında ihtilaf etti. Üçüncü bab. Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda, yani azapta, alçaltılmış olarak devamlı kalır. El-Furkan 69. ayetin tefsiri. Said İbni Cübeyr'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İbni Ebza, İbni Abbas'a, kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ayetiyle, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır ayetini sor dedi. Ben de İbni Abbas'a bu ayetlerin anlamını sordum. O da şöyle cevap verdi. Bu ayetler indiği zaman Mekke halkı biz Allah'a ortak koştuk. Haksız yere onun saygıdeğer kıldığı cana kıydık ve kötü işler yaptık dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir ayetini indirdi.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Dördüncü bab. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. El-Furkan 70. ayetin tefsiri. Said İbni Cübeyr'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Abdurrahman İbni Ebza İbni Abbas'a şu iki ayetin hangi anlama geldiğini sormamı emretti, ben de ona sordum. İlki, kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ayetiydi. O da şöyle cevap verdi. Bu ayeti hiçbir şey neshetmemiştir. İkincisi ise Allah'la beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar ayetiydi. O da şöyle cevap verdi. Bu ayet müşrikler hakkında inmiştir. Açıklama. İmam Buhari bu rivayeti yukarıda olduğu gibi muhtasar olarak verdi. Bu senetle İmam-ı Müslim'in naklettiği rivayet ise daha geniştir. Ancak Meb'as bahsinde geçen Cerir rivayeti bu iki rivayetten daha geniştir. Söz konusu rivayet şu şekildedir. Abdurrahman İbni Ebza bana İbni Abbas'a şu iki ayeti sormamı emretti. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ayetiyle Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar ayetinin durumu nedir? Ben de İbni Abbas'a bunu sordum ve o da şu şekilde cevap verdi. Allah-u Teala Furkan suresindeki ayeti indirince Mekke müşrikleri biz adam öldürdük, Allah'la birlikte başka tanrılara taptık ve kötü işler yaptık dedi. Bunun üzerine ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir ayeti indi. İşte bu ayet onlar içindir. Nisa suresindeki ayet ise İslam dinini öğrenip daha sonra kasten adam öldürenler hakkındadır. İşte böylelerinin cezası cehennemdir. Onlar için tevbe hakkı da yoktur. Bu açıklamayı Mücahid'e anlattım. O da ancak pişman olanlar müstesna kaydını koydu. Meseleyi özetleyecek olursak İbni Abbas bazen iki ayetin konusunu bir kabul etmiş ve bu yüzden ayetlerden birinin neshedildiğini söylemiştir. Bazen de iki ayetin konularının farklı olduğunu belirtmiştir. Onun bu iki görüşü şu şekilde uzlaştırılır. Furkan suresindeki ayetin umumiliği, mümin birinin kasten adam öldürmesiyle tahsis edilmiştir. Nitekim birçok selef alimi nesih kelimesini tahsis kavramı yerine kullanıyordu. Bu şekilde yapılan bir uzlaştırma, İbni Abbas'ın sözlerinde çelişki bulunduğunu söylemekten ve onun önce ayetin neshedildiğini sonra da bundan vazgeçtiğini iddia etmekten daha iyidir. İbni Abbas'ı bir mümini kasten öldüren bir kişi için tevbe hakkı yoktur görüşü meşhurdur. Nitekim ondan bu sözden daha açık bir ifade daha nakledilmiştir. Ahmed İbni Hanbel ile İmam Taberi, Yahya İbni Cabir, Nesai ve İbni Mace ise Ammar İbni Zehebi kanalıyla Salim İbni Ebi Cad'dan onun şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir. Gözlerini kaybetmesinden sonra İbni Abbas'ın yanındaydım. Derken bir adam gelip bir mümini kasten öldüren biri hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. İbni Abbas da onun cezası ebedi olarak içinde kalacağı cehennemdir şeklinde cevap verdi. Ve ayeti yani En-Nisa 93. ayeti sonuna kadar okudu. Ardından şöyle söyledi. Bu ayet son inen ayetler içerisinde nazil olmuş ve

Nesai'nin Ebu İdris el-Havlani kanalıyla Muaviye'den naklettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kafir olarak ölen kimse ile bir mümini kasten öldüren kimsenin günahı hariç bütün günahları Allahu Teala bağışlayabilir. Selef alimlerinin çoğunluğu ile ehli sünnet alimlerinin tamamı bu konuda gelen nasları bu suçlara karşı sert tavır almaya bağlamışlardır. Bu yüzden başkasını öldüren kimsenin tevbe edebileceği görüşüne varmışlardır. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ayeti hakkında ise yine Nisa suresinde yer alan Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını yani günahları dilediği kimse için bağışlar ayetine dayanarak şöyle demişlerdir. Eğer Allahu Teala onu cezalandırmak isterse o ebedi olarak cehennemde kalır. Bu konudaki delillerden biri de 99 kişiyi öldüren sonra kendisine tevbe edemeyeceğini söyleyen kimseyi de öldürüp yüze tamamlayan İsrail oğullarından birinin durumunu anlatan hadistir. Bu hadisin sonunda şöyle bir ifade vardır. Senin ile tevbe arasına kim girebilir ki? Bu rivayet meşhurdur. Kitab-ı Rikak'ta ayrıntılı olarak gelecektir. Eğer bu ümmetin dışında kasten adam öldüren birinin tevbe hakkı varsa, bu ümmetten biri için hayli hayli tevbe hakkı vardır demektir. Çünkü Allahu Teala daha önceki ümmetlere sorumlu tuttuğu ağır yükleri bu ümmet için hafifletmiştir. 5. Bab. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. El-Furkan 77. ayetin tefsiri. Lizâme kelimesi helekeh, helak olanlar anlamına gelir. Mesruk'tan rivayet edildiğine göre o, Abdullah İbni Mes'ud şöyle söyledi demiştir. Kıyamet alametlerinden şu beşi gerçekleşmiştir. Duman, ayın yarılması, Rumların yenilmesi ve sonra üstün gelmesi, başta şiddetle yakalama ve lizamdır. Azabın yapışması. Azap yakanızı bırakmayacaktır. Açıklama. Ebu Ubeyde "Fesavfe yakunu lizame" ayeti hakkında şöyle demiştir. Lizame herkese yaptığının karşılığı olarak gereken ceza anlamına gelir. Bu kelimenin bir diğer anlamı ise helak olmaktır. Şuara Suresi. Mücahit şöyle demiştir. Te'besun bina edersiniz. Hedîmun dokunulduğu zaman ufalanan şey anlamına gelir. Musahharine büyülenmiş demektir. Leyke ve el-eyke ağaç topluluğu orman anlamına gelen eyke kelimesinin çoğuludur. Yevmu-zilli azabın onlara gölge olduğu gün, mevzuun bilinen kettavdi dağ gibi anlamına gelir. Başka bir müfessir ise şöyle demiştir. Eşşirzime sayısı az grup ve fissacidin namaz kılanların arasında anlamına gelir. İbni Abbas şöyle demiştir. Leallekum tehludun ayetinde geçen lealle kelimesi sanki anlamına gelir. Ri'un yüksek yer demektir. Çoğulu ri'a ve eriya şeklinde gelir. Te'kili ise ri'ahtır. Mesani'a yapılar, yapılan her şeye masna denir. Mesani de onun çoğuludur. Ferihin şımaranlar anlamına gelir. Ferihine de aynı anlamı ifade eder. Ferihine bir şeyi ustaca yapanlar şeklinde de izah edilmiştir. Ta'sav fesadın ileri noktasıdır. Mazi, muzari ve mastarı a'se, ya'ifu, aysen şeklinde gelir. El-cibille yaratma demektir. Cubile yaratıldı anlamına gelir. Yaratma anlamına gelen cubul, cibil ve cubulun kelimeleri de bu kökten türemiştir. Bu yorumu İbni Abbas yapmıştır.

Açıklama. Firyabi innema ente minel musahharin ayetinde geçen el musahharin kelimesinin büyülenmiş şeklinde izah edildiğini senetli olarak nakletmiştir. Bu konuda Ebu Ubeyde de şöyle demiştir. Yiyen herkes musahhardır. Çünkü onun yiyeceklerini yiyip bitirdiği bir vakti vardır. Es-sahru yer anlamına gelir. Ferra ise ayetin manasını şu şekilde izah etmiştir. Ey Muhammed, sen de yemek yer, su içersin. Yiyecek ve içeceklerle beslenirsin. Sen de bizim gibi bir insansın. Bize karşı bir üstünlüğün yok. Şirzimeh kelimesi Ebu Ubeyde tarafından sayısı az grup şeklinde açıklanmıştır. Firyabi ve diğerleri Mücahid'in İnne haulâi leşirzimetun kalilun ayeti hakkında şöyle söylediğini nakletmiştir. O gün Hazreti Musa'ya iman edenlerin sayısı 600 bin idi. Firavun'un adamları ise sayılamayacak kadar çoktu. Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer kanalıyla Katade'nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Bize anlatıldığına göre Hazreti Musa'nın denizi geçirdiği İsrailoğulları içinde 20 yaş ve üzerinde 600 bin savaşçı vardı. Mesani'a kelimesi hakkında Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer kanalıyla Katade'nin şöyle söylediğini nakletmiştir. Mesani'a saray ve kale anlamına gelir. Abdurrezzak da şöyle demiştir. Bize göre, yani Yemen yöresindeki kullanıma göre normal saraylara mesani' denir. Te'asev fesadın ileri noktasıdır. Mazi, muzari ve mastarı a'se ya'ifu aysen şeklinde gelir. Bu açıklama ile her iki kelimenin de aynı anlama geldiği ifade edilmiştir. İbni Ebi Hatim Said kanalıyla Katade'nin te'asev ifadesini şöyle açıkladığını nakletmiştir. Yeryüzünde fesat çıkararak dolaşmayın. Birinci bab. İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme. Eş-Şuara 87. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kuşkusuz İbrahim aleyhisselam kıyamet günü babasını üzerinde toz ve siyahlığın bulunduğu bir halde görecek. Toz siyahlıktan ibarettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbrahim aleyhisselam ahirette babası ile karşılaşır. Bunun üzerine ya Rabbi, insanların diriltileceği günde beni mahcup etmeyeceğini vaat etmiştin der. Allah-u Teala da şu şekilde karşılık verir. Ben cenneti kafirlere haram kıldım. Açıklama. İbn-i Din şöyle demiştir. Toz siyahlıktan ibarettir açıklamasına göre وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ تَرْهَقُهَا قَتَرَ ayetinde geçen قَتَرَ kelimesi tekidi lafzidir. Sanki burada şöyle buyurulmuştur. Yüzlerde toz üstüne toz vardır. Başka alimler ise şöyle demişlerdir. Katera, üzüntünün yüze yansımasıdır. Gabera ise yüzü kaplayan toz demektir. Bunlardan biri somut, diğeri soyuttur. Bir başka yoruma göre ise katera, gabera'nın ileri noktası olup yüzü kapkara kaplayan tozdur. Bir diğer yoruma göre ise katera siyah dumandır. Burada istiare sanatı için kullanılmıştır. Hazreti İbrahim babasını bu halde görmesi وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَ تَرْهَقُهَا قَتَرَ ayetinin zahirine uygundur. Ağır basan görüşe göre buradaki غَبَرَ toprağın tozu, قَتَرَ ise üzüntü yüzünden yüze yansıyan siyahlıktır. Bu rivayet Buhari'de daha önce şu şekilde geçmişti. Hazreti İbrahim şöyle der. Ey Rabbim! Kuşkusuz sen insanların diriltileceği gün beni mahcup etmemeyi vaat etmiştin. Uzak olan bu kimsenin babasından ayrı düşmesinden daha büyük hangi mahcubiyet vardır? Uzak düşen babamdan dolayı duyacağım mahcubiyetten daha büyük bir hangi mahcubiyet vardır? Hazreti İbrahim,
Ebil Abd ifadesindeki El Abd kelimesi ile kendisini tavsif etmiştir. Babası hakkında yapacağı şefaatin kabul edilemeyeceği takdirine göre bu kelime ile kendisini vasıflandırmıştır. Bu görüşe göre ise bu kelime onun babasının sıfatıdır. Yani Hazreti İbrahim'in babası Allah'ın rahmetinden çok uzaktır. Çünkü fasık olan kimse Allah'ın rahmetinden uzak, kafir olan kimse ise daha çok uzaktır. Buradaki el-abd kelimesinin helak olmuş anlamına gelen ba'id manasını ifade ettiği de söylenmiştir. Hazreti İbrahim ebil-eb'ad ifadesindeki el-eb'ad kelimesi ile kendisini tavsif etmiştir. Babası hakkında yapacağı şefaatin kabul edilmeyeceği takdirine göre bu kelime ile kendisini vasıflandırmıştır. Bir görüşe göre ise bu kelime onun babasının sıfatıdır. Yani Hazreti İbrahim'in babası Allah'ın rahmetinden çok uzaktır. Çünkü fasık olan kimse Allah'ın rahmetinden uzak, kafir olan kimse ise daha çok uzaktır. Buradaki el-eb'ad kelimesinin helak olmuş anlamına gelen ba'id manasını ifade ettiği de söylenmiştir. Ancak İbrahim et-Tahman rivayetinde bulunan şu ifade birinci görüşü desteklemektedir. Şayet babamı rezil edersen kuşkusuz en uzak olanı mahcup etmiş olursun. Eyüp rivayetinde ise şöyle bir ifade yer almaktadır. Kıyamet günü biri babası ile karşılaşır, ona ben senin için nasıl bir evlat oldum diye sorar. O da hayırlı bir oğul oldum der. Bunun üzerine bugün bana itaat edecek misin diye sorar. Babası evet şeklinde cevap verir. Öyleyse elbisemden tut der. Sonunda babası oğlunun elbisesinden tutar ve insanları hesaba çeken Allah-u Teala'nın huzuruna varırlar. Allah-u Teala ona ey kulum cennetin hangi kapısından dilersen oradan gir der. Kul da şöyle der. Ya Rabbi, babam da benimle birlikte. Kuşkusuz sen beni mahcup etmemeyi vaat etmiştin. Hadisin ben cenneti kafirlere haram kıldım bölümü Ebu Said rivayetinde şöyle geçmiştir. O vakit şöyle seslenilir. Hiçbir müşrik cennete giremez. İkinci bab. Önce en yakın akrabanı uyar. Eş-Şuara 214. ayetin tefsiri. وَخْفِرْ جَنَاحَكْ ifadesi kol kanat ger anlamına gelir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demişti. Önce en yakın akrabanı uyar ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber Safa tepesine çıktı. Fihr oğulları, Adi oğulları diye Kureyş'in boylarını çağırdı. Nihayet hepsi toplandı. Hatta kendisi gelmeyen kimseler olup biteni araştırması için bir temsilci gönderdi. Kureyş'le birlikte Ebu Leheb de geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vadide size baskın yapmak isteyen bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mısınız diye sordu. Orada bulunanlar evet senin hep doğru söylediğini gördük şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyaran bir uyarıcıyım buyurdu. Ebu Leheb hemen atılıp artık bundan sonra ellerin kurusun. Bunun için mi bizi burada topladın dedi. İşte bunun üzerine Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi ayetleri nazil oldu. Tebbet 1 ve 2. ayetler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Önce en yakın akrabanı uyar ayeti nazil olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bir konuşma yaptı. Ey Kureyş topluluğu dedi veya buna benzer bir ifade kullandı. Akabinde şöyle devam etti. Nefislerinizi satın alın, kendinizi kurtarın, Allah'a karşı size hiçbir fayda sağlayamam. Ey Abdülmenaf oğulları, Allah'a karşı size hiçbir fayda sağlayamam. Ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas, Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamam. Ey Allah'ın elçisinin halası Safiye, Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamam.
Ey Muhammed'in kızı Fatıma, malımdan ne istersen iste, ama Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamam. Açıklama. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste geçen nefislerinizi satın alın ifadesi, nefislerinizin cehennemden kurtarılması itibarı ile söylenmiştir. Sanki burada şöyle buyurulmuştur: Müslüman olun, azaptan kurtulun. Bu alışverişe benzemektedir. Böyle yapanlar adeta Allah'a itaati kurtuluşun ücreti yapmışlardır. Allah müminlerden canlarını satın almıştır ayetinde ise mümin satıcı konumundadır. Allah'a itaat, satılan mal cennette bedeli gibi görülmüştür. Bu hadiste bütün canların Allah'ın mülkü olduğuna bir işaret vardır. Kim Allah'a emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak hususunda gerektiği gibi itaat ederse, vermesi gereken ücreti ödemiş olur. Başarı Allah'ın yardımıyladır. Bu hadise göre kişinin akrabası aynı dedeye mensup kimselerdir. Aynı dedenin torunları diğer hısımlara göre akrabalık bakımından birbirlerine daha yakındırlar. Akraba kelimesi ile kimlerin kastedildiğini Kitabul Vesaya bölümünde açıklamıştık. Önce yakın akrabaların uyarılmasının emredilmesinin hikmeti şöyle izah edilir: akrabalar bir şeyi kabul ederse başkaları da kabul eder. Eğer kişinin akrabası anlattıklarını kabul etmezse bu durum diğer insanların anlatılanları kabul etmemeleri için bir gerekçe olur. Bir diğer hikmet de hakka davet ve azaptan uyarma konusunda akrabalara ayrıcalık tanınamaz. İşte bu nedenlerden dolayı Allah-u Teala yakın akrabalarını uyarmasını kesin bir ifade ile belirtmiştir. Bu hadise göre kafir kimselere künye verilebilir. Neml suresi. El-Habu'u gizlediğin şey, la-kibele hiç gücü yok anlamına gelir. Es-sarhu şeffaf camdan yapılmış her çeşit harç demektir. Sarh saray anlamına gelir. Çoğulu ise suruh şeklinde gelir. İbni Abbas şöyle demiştir: وَلَهَا arş ifadesinde geçen arş kelimesi güzel, işçiliği iyi ve fiyatı pahalı taht anlamına gelir. يَأْتُونِ مُسْلِم۪ينَ ifadesinde geçen müslimin kelimesi itaat edenler manasını ifade eder. Radife yaklaştı, camide yerinde duran, evzi'ni beni kıl anlamına gelir. Mücahit de şöyle demiştir: nekkiru değiştirin demektir. Ve utinel ilme bize ilim verildi sözü Hazreti Süleyman'a aittir. Es-sarhu su havuzudur. Hazreti Süleyman onun üzerine şeffaf cam koymuştu, havuzu şeffaf camla kaplamıştı. Açıklama. El-Habu'u gizlediğin şey şeklinde yapılan yorum İbni Abbas'a aittir. İmam Taberi bu açıklamayı Ali İbni Ebi Talha kanalıyla ondan nakletmiştir. Söz konusu rivayette İbni Abbas, Yuhricul Habe'e ayeti hakkında şöyle demiştir: Allah-u Teala göklerde ve yeryüzünde gizli olan her şeyi bilir. Ferra da bu ayet hakkında şunları söylemiştir: Allah-u Teala gökten yağmuru indirir, yeryüzünden ise bitkileri çıkartır. Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer kanalıyla Katade'nin bu kelimeyi gizli, Mücahid'in yağmur, Said İbni Müseyyeb'in ise su şeklinde açıkladığını nakletmiştir. Milat, iki kerpiç veya iki taş arasına konan harç demektir. Bu kelimenin kaya ve herhangi bir binaya bitişik olmayan yüksek yapı anlamına geldiği de söylenmiştir. Melat ise yere yerleştirilen taş, mermer ve kireç anlamına gelir. Es-sarh kelimesi ile ilgili yukarıdaki açıklama Ebu Ubeyde'ye aittir. Taberi bu konuda Vehb İbni Münebbih'in şöyle söylediğini nakletmiştir: Hazreti Süleyman cinlere emir verdi. Onlar da kendisi için camdan bir saray yaptılar. Bu saray beyazlık bakımından suya benziyordu. Daha sonra Hazreti Süleyman sarayın altında su bıraktı.
tahtını da sarayın içine koydurdu ve üzerine oturdu. Kuşlar, cinler ve insanlar onun ziyaretine gelip yanı başında durdular. Hazreti Süleyman bütün bunları kendi hakimiyetinin onun hakimiyetinden daha üstün olduğunu Belkıs'a göstermek için yapmıştı. Belkıs sarayı görünce zemininde su var zannetti ve onu geçmek için eteklerini topladı. Değerli Özel FM dinleyicileri, Fethül Bari'den okumuş olduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, vahdeke la şerike lek, estağfiruke ve etubu ileyk.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
19: Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadı Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. Ümmetin helak sebebi. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin helakı kitap ve süt sebebiyle olacaktır." buyurdu. Sahabe, "Ya Resulallah, kitap ve sütten maksat nedir?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kur'an'ı öğrenip Allah'ın indirdiği şekilden farklı bir mana verirler ve süte olan sevgilerinden dolayı daha fazla süt elde etmek için cemaatle namazı ve cumayı terk ederek çöle çıkarlar." buyurdu. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet. İnsanlara şahit kılınmış vasat ümmet. Allah tarafından seçilmiş ve Müslümanlar olarak isimlendirilmiş bir ümmet. Peygamberlerin ve yeryüzünün varisleri olan şahit ümmet. Kendilerine hidayet ve kurtuluş yolunu gösteren yegane önderleri Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara nasıl davranırlarsa helak olacaklarını da beyan buyurmuştur. Yeryüzünün halifeleri ve varisleri olan hayırlı ümmetin helak sebebi kitap ve süt olacaktır. Kitabı inzal gayesinin dışında anlayıp yorumlayacak ve böylece sapıp helak olacaklar. Sütten dolayı da dünyevileşecek, dünya hayatının zevki ve safasını ebedi ahiret saadetine tercih edecek, böylece sapıp helak olacaklar. Bu helak oluşları hem maddi hem de manevi olarak gerçekleşecektir. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilip indirildi. Allah-u Teala kendisine Kur'an verdiği Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme beyan buyurduğu ayetlerdeki muradının ne olduğunu da bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedilen ayetlerdeki manayı en iyi anlayan ve en iyi uygulayan yüce şahsiyettir. Kur'an'ı anlamak ve yaşamak isteyenler, yegane hayat örneğimiz ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kali, fiili ve takriri sünnetini iyi öğrenmeli, bilmeli ve idrak etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı yorumlamasını ve uygulamasını bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, kendilerince yorumlayarak ve hevalarınca uygulayarak Kur'an'dan, yani Kur'an'ın gayesinden uzaklaşıp korkunç bir sapma ile sapıp giderler. Nitekim tarihteki örnekler bu sapmanın apaçık şahitleridir. Kur'an'ı gönderen alimlerin Rabbi Allah-u Teala, onun gayesini ve ayetlerindeki muradını Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirip öğrettikten sonra onu insanlara açıklamasını emir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedilen ayetleri insanlara tebliğ etti. Hem de o hükümlerdeki Allah'ın murad ettiğini apaçık anlatıp akletmelerini sağlayarak hidayetlerine vesile oldu. Rabbimiz Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve risalet görevini şöyle beyan buyurdu. Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamberler göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. İmam İbni Kesir radıyallahu anh bu ayet hakkında şunları kaydeder. Daha sonra Yüce Allah insanlara Rablerinden kendilerine ne indirildiğini açıklasın ve onlar da iyi düşünsünler, kendilerine bakıp doğru yolu bulsunlar, dünya ve ahirette kurtuluşa ersinler diye sana da zikri yani Kur'an'ı indirdik. Çünkü sen Allah'ın sana indirdiği buyruklarının anlamını çok iyi bilensin. Ona son derece bağlısın ve onu takip edersin. Biz de senin yaratılmışların en faziletlisi ve Adem oğullarının efendisi olduğunu bildiğimiz için sana Kur'an'ı indirdik. Böylelikle sen onlara Kur'an'ın mücmel olanını geniş geniş açıklamış, müşkil olanını da içinden çıkmadıkları, anlamakla zorlandıkları buyrukları da açıklayasın diye seni gönderdik. İmam Kurtubi radıyallahu anh ise tefsirinde şunları nakleder. El-Hattabi der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana kitap ve onunla birlikte onun gibisi verilmiştir. Buyruğunun iki şekilde anlaşılma ihtimali vardır. Birinci ihtimale göre anlam şudur. Resulullah'a zahiren tilavet edilen vahiy verildiği gibi ona tilavet edilmeyen batinen vahiy de verilmiştir. İkinci anlam, ona Kitab-ı Kerim okunarak kendisiyle ibadet olunan bir vahiy olarak verilmiştir. Ayrıca onun gibi sözlü açıklamada ona verilmiştir. Yani Kitab-ı Kerim'de bulunan ifadeleri açıklamasına, ayetlerin umumi olduğunu belirtmesine yahut hükümlerini tahsis etmesine, fazladan hüküm koymasına ve Kitab-ı Kerim'de bulunan hükümleri teşri buyurmasına izin verilmiştir. O takdirde Kur'an-ı Kerim'in tilavet edilip okunan zahir vahyinde olduğu gibi aynen bunları da kabul etmek gerekir ve gereklerince amel etmek icap eder. Diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı iki türlüdür. Birisi kitapta mücmel olarak gelen ifadeyi açıklamıştır. Beş vakit namazı, vakitlerini, secdelerini, rükularını ve diğer hükümlerini açıklaması, zekatın miktarını, vaktini, hangi mallardan alınacağına dair açıklamaları, haccın menasikini açıklaması gibi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccını eda ettiğinde insanlara şöyle söylemiştir. Hac ibadetinizin şeklini benden öğreniniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılınız diye buyurduğu Buhari'de rivayet edilmektedir. İbnül Mübarek'in rivayet ettiğine göre İmran bin Husayn adamın birine şöyle demiş. Sen ahmak bir insansın. Öğlen farzının 4 rekat olduğunu ve o rekatlarda açıktan Kur'an okunmayacağını Allah'ın kitabında görüyor musun? Daha sonra İmran radıyallahu anh ona namazı, zekatı ve buna benzer hususları sayar ve ona şöyle der. Sen bütün bunları Allah'ın kitabında genişçe açıklanmış olduğunu görüyor musun? Yüce Allah'ın kitabı bunları müphem olarak zikretmiş, sünnet de bunları açıklamış bulunmaktadır. Evzai'nin rivayetine göre Hassan bin Atiye şöyle demiştir. Vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil oluyor. Cebrail de bunu açıklayan sünneti Hazreti Peygamber'e getiriyordu. Bir diğer beyan şekli ise Allah'ın kitabının hükmünden başka hüküm ortaya koymaktır. Kadının halası ve teyzesiyle birlikte nikahlanmasının haram kılınması, evcil eşeklerin ve parçalayıcı azı dişi olan yırtıcı hayvanların yenmesinin haram kılınması, şahit ile birlikte bir yeminle hüküm vermek ve buna benzer diğer hükümler buna örnektir. Raşid halifelerden Müçtehit ve Müceddit Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh Kur'an ve sünnet konusundaki hakikati şöyle beyan ediyor. Kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de hükmü bulunan meselede hiç kimsenin görüş beyan hakkı yoktur. Önder alimlerin görüş beyan hakkı ancak hakkında ne kitap yani Kur'an hükmü inmiş ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir uygulama geçmiş olmayan şeylerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu bir sünnete hükmü bulunan meselede hiç kimsenin görüş yani beyan hakkı yoktur. Kitap yani Kur'an-ı Kerim ancak onun nasıl uygulanacağını bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle anlaşılıp sahih bir şekilde uygulanabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayanlar mutlaka hata eder ve saparlar. Sufyan bin Uyeyne naklediyor. Hişam bin Hüceyr şöyle anlatır. Tavuz ikindiden sonra iki rekat namaz kılardı. İbn Abbas ona bunu bırak dedi. Tavuz da bu ancak bir merdiven edinilmesin diye yasaklanmıştı dedi. İbn Abbas şöyle karşılık verdi. Şu halde gerçek şu ki ikindiden sonra namaz kılmak yasaklanmıştı. Artık bilmiyorum. Ondan dolayı sana ceza mı verilir, sevap mı verilir? Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Ebu Rebah anlatıyor. Said İbnül Musayyeb ikindiden sonra fazla olarak iki rekat namaz kılan bir adam gördü. Bunun üzerine namaz kılan adam ona Ebu Muhammed Allah namazdan dolayı beni cezalandırır mı dedi. O şöyle dedi. Hayır ama seni sünnete aykırı hareket etmekten dolayı cezalandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin helakı kitaptadır buyurduktan sonra bunun niçin ve neden olduğunu açıklamışlardır. Kur'an'ı öğrenip Allah'ın indirdiği şekilden farklı bir mana verirler. Kur'an'ı en iyi bilen Kur'an'ın kendisine indirildiği şahsiyettir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Kur'an kendisine vahyedildi ve Allah ayetlerinde ne murad etmişse ona bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi devreden çıkararak Kur'an'ı anlamaya çalışmak sapmanın başlangıç noktasıdır. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle anlaşılıp uygulanır. Sünnet olmadan Kur'an'ı anlamaya çalışanlar Kur'an'ı yanlış anladıkları gibi ameli uygulamaları da tamamen yanlış olacaktır. Ya'la bin Hakim anlatıyor. Said bin Cübeyr bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini rivayet etmişti de bir adam Allah'ın kitabında buna muhalif olan şeyler var demişti. Bunun üzerine Said şöyle karşılık vermişti. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyorum. Sen ise Allah'ın kitabı ile ona tarizde bulunuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını senden daha iyi bilirdi. Kur'an hakkında konuşmak, fikir ve görüş beyan etmek isteyenler, Kur'an'ın kendisine vahyedildiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilmesi gereklidir. Kur'an, Resulullah tarafından Allah'ın muradı doğrultusunda en mükemmel şekilde anlaşıldı, anlatıldı ve uygulandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kali, fiili ve takriri sünnetini dışlayarak Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve uygulamaya kalkışanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu ikazları beyan olunmuştur. Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim Kur'an'ın lafzı veya manası hakkında görüşünü aklına göre söyler, hüküm verir ve isabet ederse şüphesiz hata etmiş olur. Meşhur muhaddislerden Rezin radıyallahu anh'ın rivayetinde şu ilave yer alır: kendi görüşüyle tefsir edip hata ederse küfre girmiş olur. Elmalılı Hamdi Yazır radıyallahu anh meşhur tefsirinde bunu şu ibareyle kaydeder: Kur'an'ı reyi ile tefsir eden kafir olur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bilgisi olmadığı halde Kur'an adına yalan söyleyen kişi cehennem ateşindeki yerine hazırlansın. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa kıyamet günü ağzı ateşten bir gemle gemlenmiş olarak gelir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur'an hakkında şahsi kanaatine dayanarak tartışma yapmak küfürdür. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kur'an hakkında tartışma yapmayınız. Zira onun hakkında tartışma yapmak küfürdür. Amr bin el-As radıyallahu anh'tan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kur'an bazısı bazısını yalanlamak için inmedi. Siz ondan bildiklerinizle amel edin. Manasını anlayamadıklarınıza ise iman edin. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden bildiriyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavimin Kur'an konusunda münakaşa ettiğini işitti ve sizden önceki kavimler bununla helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını bir kısmı ile yalanladılar. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmını doğrulasın diye indirildi. Onun bir kısmını bir kısmı ile yalanlamayın. Ondan bildiğinizi söyleyin. Bilmediğinizi de bilene bırakın. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu: sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası yani temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma yani hastalık olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumları yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sen Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyan dalalet sahiplerini gördüğünde işte onlar Allah'ın bu ayette isim ve sıfatlarını söylediği kimselerdir. Artık hepiniz onlardan sakının. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ikazları her muvahhid müminin hayat düsturu olmalıdır. Mümin Müslüman şahsiyetler yegane hayat kitabımız ve düsturumuz olan Kur'an-ı Kerim'i okurken, manasını ve hükümlerini anlamaya çalışırken mutlaka bu uyarılara çok dikkat etmeli, gereğiyle amel etmeye çalışmalıdırlar. Kur'an'ı anlamaya ve hükümlerini uygulamaya gayret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve bu konuda muteber tefsirlere müracaat etmeli, önce Kur'an ilimlerini öğrenmeli, tefsir usulünü bilmeli, sonra Kur'an'ı anlamaya gayret etmelidir. Kur'an'ı okumak ve anlamak konusunda gerekli donanıma sahip olmayanlar, olmazsa olmaz ilmi elde etmeyenlerin kendi hevalarıyla Kur'an'ı tefsire veya yorumlamaya kalkışmanın ne büyük bir suç olduğunu ve hangi ceza ile cezalandırılacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla gündeme getirdik. Her muvahhid mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile onun varisleri olan İslam ulemasının uyarılarını dinlemeli, ona göre davranmalıdır. Kalpleri ve akılları hastalıklı olan bazı tipler, yüzyıldan beridir işgal altında esarette bulunan ve cahil bırakılan Müslüman halk içinde mealcilik denilen akıma kapılmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini inkar, müfessirlerin görüşlerini reddederek Kur'an'ı yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bu hastalıklı tiplerin bu batıl yorumları hem kendilerini sapıtmış hem de kendilerindeki bu hastalığı sezemedikleri için onları bu işte yetkili zanneden aldatılan kitleleri sapıtmıştır. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ümmetim için en çok endişe ettiğim kitap ve süttür." Sahabe, "Ya Resulallah, kitaptan maksat nedir?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Münafıklar onu öğrendikten sonra onunla iman edenlere karşı mücadele ederler." buyurdu. Kalplerinde nifak olanlar kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenir, Allah'ın indirdiği şekilden farklı bir mana verir, hem sapar hem saptırır. Kalpleri hasta olan bu kişilere kapılmama, onlardan uzak durma ve onlara karşı mücadele etme konusunda Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle der: "Durum şu ki bazı insanlar çıkacak, size karşı Kur'an'ı değişik şekilde anlaşılabilecek olan benzer ayetleri ile mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetlerle sarılın. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını daha iyi bilirler. O sapmış ve saptıranlara karşı dilleri ile cihat edenlerin müjdesi ve mükafatı da şudur." Enes bin Malik radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Diliyle hakkı ayağa kaldıran bir adam, kendisinden sonra onu uygulayan kimselerden dolayı kıyamet gününe kadar sevap kazanır. Sonra aziz ve celil olan Allah, kıyamet günü ona sevabını tam olarak noksansız bir şekilde verir."
2: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
18: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
20: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
21: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
22: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
21: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
23: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda
6: Desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
22: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz.

Ulema-us su. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Bu ayetin tefsirinde ise Şeyhülislam Ebu Suud Efendi radıyallahu anh şöyle diyor: yani Allah'ı görmeden ondan ancak kendisini ve ona layık olan yüce sıfatlarını ve güzel fiillerini bilen alimler hakkıyla korkar. Zira korkunun ana sebebi korkulan zatın ve onun şanlarının bilinmesidir. Bu itibarla Allah'ı en çok bilenler, tanıyanlar, ondan en çok korkanlardır. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan, en iyi bilen ve ondan hakkıyla korkanlar, Allah'ın en seçkin ve en salih kulları olan nebilerle rasullerdir. Allah-u Teala onlara vahiy göndermiş, ayetler indirmiş, onlarla konuşmuş ve zatıyla, sıfatlarıyla kendisini onlara tanıtmıştır. Bu bilgi ve bu tanıma Allah'tan içi titreyerek korkmayı gerektirir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine emrettiği zaman daima takat getirebilecekleri işleri emreder idi. Sahabiler: ya Resulallah, biz senin gibi değiliz. Allah senin olmuş olacak günahlarına mağfiret etmiştir, derlerdi. Resulullah öfke alameti yüzünde belirecek kadar kızar ve ondan sonra da: en ziyade takvalınız, yani Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı en çok bileniniz şüphesiz ki benim, buyurdu. Yegane önderimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek verdik. Fakat Allah'ın salat ve selam cümlesinin üzerine olsun, bütün nebiler ve rasuller aynı hal üzeredirler. Onlar bu durumda olan en salih kullar ve onların sadık varisleri olan İslam alimleri de, onları takip eden muttakiler de Allah'tan hakkıyla korkan varisleridir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak dinar ve dirhem bırakmazlar. İlim bırakırlar. Kim o ilmi elde ederse çok büyük bir nasip elde etmiş olur. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmadılar. Onlardan miras olarak ilim kaldı ve ilim mirasına hakkıyla sahip olan ulema-i amilin, yani sahip olduğu ilimle amel eden ihlas ve takva sahibi alimler peygamberlerin varisleri oldular. Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle elde ettikleri ilmin hakkını verdikleri müddetçe peygamber varisi oluşları devam etmektedir. Peygamberlerin, özellikle de en son nebi ve en son rasul Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden ve varislerinden olan İslam alimleri, ilim mirasının hakkı gereği tağutları ve tağuti düzenleri reddetmeli, zulme ve zalimlere asla meyletmedikleri gibi adaleti ayakta tutan kim olursa olsun zalime karşı ve mazlum mustazaflardan yana olmalıdırlar. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bıraktığı Allah'ın kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan, emrolundukları gibi dosdoğru olan, ilmiyle amel eden muttaki alimler, sapmaktan kurtuldukları gibi diğer insanları da Allah'ın izniyle sapmışlıktan kurtarırlar. Onlar dosdoğru yolda ümmetin öncüleri ve örnekleridir. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler, diye buyuran Rabbimiz Allah, peygamberlerinin varisleri olan alimleri şöyle beyan buyurur: peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen ama gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünebilirler. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler.

ve verdikleri kesin sözü, misakı bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer ve kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun, yani dünyanın güzel sonucu, ahiret mutluluğu da onlar içindir. Onlar adın cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da adın cennetlerine girer. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler: sabrettiğinize karşılık selam size. Dünya yurdunun sonu ne güzel. Yaptığınız her şeyden haberdar olan Rabbimiz Allahu Teala, katıksız iman edenleri ve kendilerine ilim verilip ilmiyle amel eden muttakileri derecelerle yükseltir. Kendilerine verilen ilim nimetinin gereğini hakkıyla yerine getiren muvahhid mümin alimler, peygamberlerin varisleri olmaya hak kazanmış olup Allah Azze ve Celle kendilerinden razı olmuş şahsiyetlerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rablerinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde onunla birlikte bulunan, gerek ondan sonra onun izinden giden ve ona varis olanlar için Rabbimiz Allah şöyle buyurur: seninle birlikte tövbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dosdoğru davran ve azıtmayın. Çünkü o yaptıklarınızı görendir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Peygamberlerin varisleri olan İslam ulemasına Rabbimiz Allah'ın emri: emrolunduğunuz gibi dosdoğru davranın ve azıtmayın. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Muvahhid mümin, mücahit ve muttaki ulema-i amilin, vasat ve adil ümmetin öncüleri, aziz İslam milletinin emniyet subabı ve kurtuluş vesileleridirler. Ümmet için rehberlik makamında olan muttaki alimler, hem kurtulmuş hem de kurtaran durumda oldukları için kendilerine tabi olunup beraberce hareket edilmelidir. Tağutu bütün kurum ve kuruluşlarıyla reddederek Allah'a iman edip sapasağlam kulba yapışmış ulema-i amilinin durumunu şöyle beyan buyurur Allahu Teala: tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise, onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz akıl sahipleridirler. Rabbimiz Allah kendilerine ilim nimetini verdiği ve ilimden rızıklandırdığı muvahhid alim kulları, rızıklandırıldıkları ilim nimetinden alabildiklerince ümmete infak etmekte ve bu infakta son haddine kadar cömert davranmaktadırlar. Allah rızası için Allah yolunda ilimleriyle cihad eden mücahid ulema, üzerine düşen görevi hakkıyla yapmış, bundan dolayı önce Rab Allah'ın, sonra muvahhid mümin kulların takdirine mazhar olmuşlardır. Ulema-i amilin derecelerle yükselirken, ulema-i ussu ise kademe kademe alçalmış, esfel-ü safilin olmuşlardır. Ulema-i ussu kötü alimler demektir. Sahip oldukları ilimle Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflemeyen, aksine ilimleriyle dünyalık, arpalık elde etmeye çalışan, bundan dolayı zulmeden egemenlerin yanında yer alan ilim yüklü kişiler, ulema-i ussu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen zalim tağutların saflarında yer alan ilim yüklü kişilerin
hallerini şöyle beyan buyurur. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini anlat. O bundan sıyrılıp uzaklaşmış, şeytan onu peşine takmıştı. O da sonunda azgınlardan olmuştu. Eğer biz dileseydik onu bununla yükseltirdik. Ama o yere meyletti ve yere saplandı. Hevasına uydu. Onun durumu üstüne varsan dilini sarkıtıp soluyan, kendi başına bıraksan dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalanlayan topluluğun durumu böyledir. Artık gerçek haberi onlara aktar ki düşünsünler. Hani kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür. Allah'ın kendilerine verdiği ilmi yalnız Allah'tan korkarak ve Allah'tan başka kimseden korkmadan apaçık insanlara beyan etmeyen, o ilimle ameli gerçekleştirmeyen, ilimleriyle dünyalık ve arpalık toplayan, dünyevileşen ilim sahipleri, kendilerini rahat ettiren tağuti zalim düzenlerde zalimlerin yandaşı olan, onların zulüm düzenlerinin devamı için dua edip çaba harcayan, Allah'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmaları yetmiyormuş gibi egemen oldukları beldelerde Allah'ın hükümleriyle amel olunmayı yasaklayan ve İslam topraklarını işgal eden zalim tağutların hizmetkarı olan ilim ehli kişiler, işgal edilmiş İslam topraklarında esaret altındaki Müslümanların ezilmelerine, zulme ve işkenceye uğramalarına, sömürülmelerine göz yuman ve işgalci tağutlarla beraber olan, akademik unvana sahip olan ya da olmayan ama halk arasında ilim ehli, hoca veya üstad olarak görünüp bilinen ilmi elde etmiş insanlar. Allah-u Teala bu tip kişiler için şöyle buyurur. Gerçekten apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gözlemekte olanlar, İşte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler. Ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve indirileni açıklayanlara gelince, artık onların tövbelerini kabul ederim, esirgeyenim. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az bir şeyi satın alanlar, onların yedikleri karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz ve onlar için acı bir azap vardır. Onlar hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. İşte ulema-i su'nun hali. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda bir takım kişiler çıkacaklardır ki dini dünyaya alet edecekler ve insanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürüneceklerdir. Dilleri şekerden tatlı fakat kalpleri kurt kalbidir. Allah şöyle buyurur. Benim hilmim genişliğime mi mağrur oluyor, yoksa bana karşı cüretkarlık mı gösteriyorsunuz? Kendi adıma yemin ederim ki onlara kendilerinden bir fitne göndereceğim ki içlerinden halim, yani geniş olanı bile şaşkına çevirecektir. Arapça lisanıyla Kur'an, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, akaid, ahlak, irfan, tasavvuf gibi ilimlerde akademik kariyer sahibi olanlar ya da halkın içinde şeyh ve hoca diye isimlendirilen kişiler, öğrendikleri ve bildikleriyle Allah'ın rızasını değil de dünyalık servet, şöhret, makam
ve mevki elde etmeyi hedefleyenler, dilleri şekerden tatlı fakat kalpleri kurt kalbi olanlar, kuzu postuna bürünen din tacirleri. İşte bunlar ulema-i sudur. Bunlar toprakları işgal edilmiş ve esaret altına alınıp sömürülen mustazaf ümmetin sorunlarıyla uğraşmaz. Mazlumların dertleriyle dertlenmez. Problem haline gelmiş sorunları çözmez. Kan deryası haline getirilen İslam beldelerini, katliamlarını görmez. Hakikate kör, gerçeklere sağır ve kalpleri paslanıp kılıflanmış olanlar. Evet, bunlar yani ulema-i su. Bunca dertler derman beklerken, bunca yaralar tedaviye muhtaçken, çeşitli seviyelerdeki okul kürsülerinde, fakülte amfilerinde, konferans, seminer, açık oturum, sempozyum masalarında, radyo mikrofonları başında, televizyon kameralarının karşısında, cami minberleri ve kürsülerinde, ümmetin gündemini hiç ilgilendirmeyen konuları gündem yaparak konuşur, tartışır ve her türlü israfı gündeme getirirler. İnsan, zaman ve imkan israfını. Ulema-i su, İslam topraklarını işgal edip insanıyla, zamanıyla, yeraltı ve yerüstü imkanıyla, ilmi ve irfanıyla sömüren egemen zalim tağutların emrine amade hizmetkarları ve memurları olmuş, resmi şirk ideolojisine itaatkar bir vaziyette hizmetlerine devam etmektedirler. Mazlumun ve mustazaf halkların egemen tağutlara itaatkar vatandaşlar olmalarını sağlamak için İslam'ın ilkelerini saptırmakta, nefsani ve şeytani yorumlarla dini alet etmektedirler. Bu hizmetlerine karşılık egemen zalim tağutlardan maaş almakta, onların sigortalarından dolayı dünya hayatlarını garantilemektedirler. İşgal edilen İslam topraklarındaki egemen tağutlar, hangi ideoloji sahibi olursa olsun, mutlaka bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurdurmuş ve ulema-i su'nun hizmetlerinden faydalanmışlardır. Onların ilimlerini resmi ideolojileri için kullanmış, zulüm iktidarlarını ayakta tutabilmek için köpek sıfatlı belamları ve kitap yüklü eşekleri çok az bir menfaat karşılığında hizmetlerine koştukça koşmuşlardır. Mensubu olduklarını iddia ettikleri dinlerini dünyalık birkaç kuruş karşılığında satanlar, hakkı batıl ile değiştirenler azınlıkta olmadıkları malumdur. Bu acı gerçeği beyan ederken İslam'a sadık ve emrolundukları gibi dosdoğru olan ulema-i amilini tenzih ederiz. Söz konusu olan ulema-i sudur. Ve ulema-i su, işgal altındaki İslam topraklarındaki egemen zalim tuğyan ehlinin emrinde görevine, resmi ideolojinin ilkelerine candan bağlı olarak devam etmektedir. Konuyla ilgili Anayasa Hukuk Profesörü Mümtaz Soysal'ın bir değerlendirmesini hatırlatmakta fayda görürüz. Şöyle diyor Prof. Dr. Mümtaz Soysal: Türk toplumunun özel durumu ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra geçirdiği devrim, laiklik ilkesine sayılanlar dışında değişik bir unsurun daha eklenmesini zorunlu kılıyor. Bu da dinin toplum işlerinden, toplumsal görevlerinden sıyrılıp vicdanlara itilmesi, kişilerin iç dünyalarından dışarıya taşmayan bir inançlar bütünü sayılabilmesi. Bu aynı zamanda dünya işleriyle çok yakından ilgili olan İslam dininin kendi içinde de bir büyük değişikliğe ve eğer İslam'da hiç bulunmayan bir terim kullanmak gerekirse bir reforma girişmek demekti. Bir bakıma Atatürk'ün uygulamak istediği laiklik politikası, dini toplumsal olmaktan çıkarıp kişiselleştirirken Müslümanlığın temel niteliklerinden birine de dokunmuş oluyordu. Laik devlet, yalnız mezhepler arasında ayrım gütmeyen, resmi bir dini olmayan, dinsel kurallarla iş görmeyen bir devlet olmakla kalmamalı, aynı zamanda dinin vicdanlara itilmesi için gerekli önlemleri de alabilen devlet olmalıydı. Laiklik açısından Türk toplumu ile Batı toplumları karşılaştırıldığında bu ilkinin gerçekleştirilmesini
güçleştiren ve kolaylaştıran unsurlar bakımından tam bir karşıtlık dikkati çekiyor. İslam dini, din ile devlet işlerini ayırmak şöyle dursun, bunlar da tam bir kaynaşma getiriyor. Din, insanların iç dünyaları kadar devlet konusundaki davranışlarını da kanunlara bağlamak amacını gütmektedir. Bu alanda laikleştirmeye doğru atılan her adım eninde sonunda dinin kendisiyle çatışmaya kadar varıyor. Laik bir devlette Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idare içinde yer alması, Türk devriminin özelliklerine uygun bir laikliğin, yani dini toplum işlerinden kişisel vicdanlara itebilme işinin daha sağlam ve emin yollardan gerçekleştirilmesi dışında herhangi bir anlam taşıyamaz. Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın iç yüzüyle anlattığı bu zihniyet, paramparça edilen ve her bir parçasına şirk ve küfür hükümleriyle egemen olan tuğyan güçlerinin hakim zihniyetidir. İşgal edilen İslam topraklarında, sosyal hayatta Allah'ın hükümlerini yasaklayan zalim egemen tağutlar, din adına okullar ve kurumlar oluşturdular. Bu okul ve kurumlarda akademik unvana sahip olanlar ile imam, hatip, hoca diye sıfatlanan, ilimlerini egemen zalim tağutların hizmetine veren ulema-i su yer aldı. Rabbimiz Allah, öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın buyurmakta. Fakat ulema-i su, Allah'ın ayetlerini çok az bir dünyalık karşılığında egemen tağutlara satmış ve alışveriş şartlarına sadık kalmak için antlar içmişlerdir. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında kıyamet günü yeri kötü olan insanlardan birisi, başkasının dünyasını almakla kendi ahiret saadetini gideren kuldur. Hadiste geçen başkasının dünyasını satın almakla kendi ahiretini gideren ifadesinden maksat şudur: bir zalime yardım ederek ona dünyalık kazandıran ve bu yüzden kendi ahiretini gideren. Rabbimiz Allah, işgal altındaki İslam topraklarında hevalarını ilahlaştıran ve Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyip şirk hükümleriyle hükmeden egemen tağutlar için, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir buyurmuş ve insan kullarına, zulmedenlere eğilim göstermeyin yoksa size ateş dokunur emrini vermiştir. Enes radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kötü alimlerin yüzünden ümmetimin vah haline. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: artık kim ahiret amelini dünya çıkarına alet yaparsa, o kimsenin ahirette herhangi bir nasibi yoktur. Alemlerin Rabbi Allah'ın kendilerinin hayrı için ondan dünyada da ahirette de faydalanmaları için ilim verdiği kişiler, bu ilim nimetlerini hayırlı yolda sarf edeceklerine, bununla dünyada izzet, ahirette cennet kazanacaklarına ilmi şer yollarda harcamayı tercih etmektedirler. İlimleriyle beraber İslam topraklarını işgal edip zalim egemen tağutların yanında onların zulüm saflarında yer alıp şerlerine yardımcı oluyorlar. İlimleriyle birlikte dünyevileşmiş, bütün beklentileri dünya rahatlığı, hedefleri bir rütbe daha yükselebilmek, iyi bir maaş ile memurluk vazifelerini yüksek bir gelir ile emekli olup hayatlarını devam ettirmek olan bu ilim ehli kişiler, kalpleri ölü, beyinleri uyuşmuş, gerçekleri idrak edemez haldedirler. Dünyayı ahirete tercih ettikleri için kalpleri ölmüş kişilerdir bunlar. Her biri kendilerine çok kıymetli bilgiler yüklenmiş birer bilgisayar haline gelmişlerdir. Malik bin Dinar radıyallahu anh anlatıyor: alime verilen ceza hakkında El Hasenül Basri'ye sordum. Kalbinin ölümüdür dedi. Kalbinin ölümü nedir diye sordum. Ahiret ameli karşılığı dünyayı istemektir dedi.
Ulema-i su ilimleri ne kendilerine ne de ümmete fayda vermediği gibi işgal güçlerinin hizmetinde olduğu için zarar üste zarar verdiği malumdur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Kıyamet günü insanlardan azabı en şiddetli olan ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir. İslam ve Müslümanların katilleri olup bunca katliamları yapanların saflarında yer alanların ilimleri kendilerine hiçbir fayda vermediği gibi dünyada rezil, ahirette zelil olmalarını sağladı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaz

0: kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete, her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
1: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612 Maslak.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Reklamlar.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Rabbimizin ayetlerini, Rabbimizin mesajını hep beraber tanımaya çalışacağız. Duyduklarımız da dinlediklerimiz de inşallah önce Rabbimizin istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Yahudilere yönelik Rabbimizin ayetleri devam ediyordu. Rabbimiz Yahudileri, amansız düşmanlarını Müslümanlara tanıtıyordu. Diyordu ki, ey Müslümanlar, sizler hala bu adamların sizin inandığınıza Müslüman olacaklarını mı bekliyorsunuz? Vazgeçin bu bekleyişten. Bakın onlar münafıklık da yapıyorlar buyurarak, bakın 76. ayetinde Rabbimiz şöyle diyordu. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Onlar Müslümanlarla karşılaştıklarında, Müslümanlarla karşı karşıya geldiklerinde derler ki, قَالُوا آمَنَّا, biz de sizin gibi inanıyoruz derler. Biz de sizin gibi inanıyoruz Kur'an'a derler. Biz de aynen sizin gibi okunup anlaşılmasından yanayız Kur'an'ın. Biz de sizin gibi Resul gerçeğini aynen kabul ediyoruz. Biz de peygamberi ve onun sünnetini örnek almadan Müslümanlık olmayacağını, olamayacağını biliyoruz ve öylece inanıyoruz. Yani sünnetin hayatımızdaki önemine, fonksiyonuna biz de inanıyoruz derler. Müslümanlarla karşı karşıya kaldıkları zaman böyle derler ama Allah diyor ki bakın, وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açtığı bilgileri Rabbinizin huzurunda size karşı delil olarak kullansınlar diye mi Müslümanlara anlatıyorsunuz derler. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, aklınız ermez mi sizin diyorlardı. Yani birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da birbirlerine taan etmeye başlarlar ve derler ki, ne yapıyorsunuz yahu siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz böyle? Yahu Allah'ın size ulaştırdığı bu bilgileri Allah katında sizin aleyhinize belge olsun diye mi Müslümanlara söylüyorsunuz? Aklınız yok mu sizin? Buna aklınız ermiyor mu sizin? Yani Allah'ın Tevrat'ta size açtığı bilgileri, Allah'ın Tevrat'ı vasıtasıyla size gönderdiği bu bilgileri bu beyinsizlere, bu bilgisizlere, bu ümmilere mi veriyorsunuz diyerek birbirlerine çatıyorlardı. Yani bu bilgileri sizin aleyhinize belge olarak kullansınlar diye mi veriyorsunuz bu Müslümanlara? Bak sizin kitapta da böyleymiş. Sizin dininizde de varmış bu. Niye gizlediniz bunları? Niye dininizden çıktınız? Niye kitabınızı terk ettiniz? Niye kitabınızı değiştirdiniz diye bu Müslümanların size delil getirmelerini mi istiyorsunuz? Böylece sizin delillerinizle, sizin kitabınızın delilleriyle bu Müslümanların sizi sığgaya çekmelerini mi istiyorsunuz? Sizi yargılamalarını mı istiyorsunuz? Yapmayın bunu. Vermeyin bu bilgileri Müslümanlara, sizin aleyhinize çıkar diyorlardı. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, aklınız ermez mi sizin? Hem dünyada hem de ukbada aleyhlerinde bir delil olmasından korktukları için Tevrat ve İncil'deki hakikatleri Müslümanlardan gizlemeleri noktasında birbirlerini uyarıyorlardı alçaklar. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Aklınızı, akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesi hiçbir zaman kendi başına el-aklu olarak kullanılmamıştır. Kur'an okuyanlar, Kur'an'ı inceleyenler görmüşlerdir. Akıl kendi başına hiçbir işe yaramaz. Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Akıl onun için böyle denilmiştir. Yani akıl kendi başına hiçbir şey değildir. Ön bilgi vereceksin, yan bilgi vereceksin veya kulağı kullanacaksın, gözü kullanacaksın da akıl ondan sonra bir şey yapacak. Değilse akıl hiçbir şey yapamaz. Yani akıl kendi başına hiçbir şey değildir. Ondan dolayıdır ki akletmez misiniz denmiş. Tıpkı görmez misiniz demek gibi. Gözün kendi başına hadi mutlak bir görüşlülüğü olsun diyelim. Ama gözün asıl özelliği nedir? Gören göz gözdür değil mi? Yani adamın gözünün zarı patladı mı ya da kulağının zarı patladı mı duymaz değil mi adam? Onun kulağı da var ama duymaz. Yani ha var ha yok fark etmez. Mesela ağız için daha münasip anlaşılır. Ağız var, dil var, diş var, dudak var, yutak var, nefes var, ciğer var ama adam yine de konuşamıyorsa onun ağzı ha var ha yok denecektir. İşte efela taqilun da böyledir. Allah da onların aklını erdirmek için söylüyordu. Onlara onları anlatmak için söylüyordu. Peki acaba hangi bilgilerdi bu Müslümanlardan gizlemeye çalıştıkları bilgiler? Yani yapmayın etmeyin. Ey Yahudiler, sizler Allah'ın size Tevrat'ta açtığı bilgileri bu ümmilere, bu cahillere, bu bilmezlere ulaştırıp da kendi aleyhinizde onların delil olarak kullanmalarını sağlamayın diye bu gizlemeye çalıştıkları bilgiler acaba hangi bilgilerdi? Ya gerek ahir zaman nebisine ait Allah'ın size bildirdiği bilgileri Müslümanlara bildirmeyin, gizleyin diyorlardı. Yani ahir zaman nebisine ait Tevrat'ta Allah'ın size bildirdiği bilgileri, gerekse İsrailoğullarının geçmiş mecralarıyla ilgili, yani İsrailoğullarının sergüzeşti hayatlarıyla ilgili Allah'ın size bildirdikleri bilgileri bu Müslümanlara bildirmeyin diyorlardı. Veya Kur'an'ın mutlak doğruluğuna dair Tevrat'ın şehadet bilgisini, Resulullah'ın ve onun getireceği mesajın doğruluğuna ait Resulullah'ın vasıflarıyla ilgili Allah'ın size haber verdiği bu bilgileri, bu doğruları bu Müslümanlara niye söylüyorsunuz? Niye elinizdeki kozları veriyorsunuz bu adamlara? Aleyhinizde delil olarak kullanmalarını mı istiyorsunuz bunları Müslümanların diyorlardı. Yani bu bilgileri siz onlara bildirmeseniz nereden bilecekler onlar bunu diyorlardı. Halbuki bu bilgileri onların anlatmasıyla değil, Tevrat'ın da Kur'an'ın da sahibi olan Allah'ın bildirmesiyle biliyordu Müslümanlar. Ama zavallılar bunun farkında değillerdi. Allah bundan sonraki ayetinde buyuruyor ki bakın: "Evela ya'lemun enallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun." Onlar bilmiyorlar mı ki Allah gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. Halbuki onların açıkladıklarını da gizlediklerini de bilen Allah'tır. Bunlar bilmiyorlar mı ki Allah onların esrarını da bilir, ilanını da. Bunlar bilmiyorlar mı ki gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da Allah. Yani sırlarını, esrarlarını, hatta en gizlinin gizlisi olduklarını da Allah bilmektedir, açıkladıklarını da Allah bilmektedir. İsterse gizli gizli kendi aralarında fısıldaşarak konuşsunlar, isterlerse açık açık konuşsunlar fark etmez, Allah onların konuştuklarının hepsini bilmektedir, hepsinden haberdardır. Halbuki Tevrat'ı indiren de, İncil'i indiren de, Kur'an'ı indiren de Allah'tı. Yani bu adamlar nasıl bir hesap işine giriyorlardı böyle? Kalplerinde ne tür fesatlar taşıyorlardı böyle? Allah bütün bunları biliyordu ve bu bilgileri de Resulüne ve Müslümanlara anında bildiriyordu Rabbimiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla burada iki şey demeye getiriyorlardı. Birincisi, yani Tevrat'ta Allah'ın size açıkladığı bu bilgileri öyle ulu orta her yerde konuşup durmayın. Yoksa Allah bu işin farkına varır da yarın kıyamet günü bizim işimizi bitirir diyorlardı. Bir, yani sanki Allah bilmiyordu hainler, yani onlar konuşmasaydı sanki Allah unutmuştu, Allah bilmiyordu, sanki onlar konuşunca Allah bu işin farkına varacak. Diyorlar ki böyle bu konuları ulu orta her yerde konuşup durmayın, Allah bu işin farkına varır da sizin defterinizi dürer, sizin işinizi bitirir diyorlardı. Bir de Müslümanlar bu bilgileri duydukça ayaklarını sağlam basarlar. Yani dinleri konusunda Müslümanlar şüpheye düşmezler ve onları yollarından çevirmemiz güçleşir. Bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz, yapmayın. Kendi aleyhinize delil olacak bu bilgileri Müslümanların ağızlarına, Müslümanların kulaklarına vermeyin diyorlardı. Bakıyoruz bugün de Yahudi dinli, Yahudi karakterli insanların aynı şeyleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Müslüman yanında Müslüman görünüp, Müslüman yanında Müslüman tanınıp ama kendi başlarına kalınca da ya bu adamlara niye bu kadar imkanlar veriyorsunuz? Niye bu adamlara doktorluk veriyorsunuz? Niye bu adamlara doçentlik imkanları tanıyorsunuz? Niye bu adamları şu şu makamlara, şu şu mevkilere getiriyorsunuz? Bu ilahiyat mezunlarını niye müdür yapıyorsunuz? Bu imam hatip mezunlarını neden üniversite imtihanlarına sokuyorsunuz? Bugün bakıyoruz Yahudi dinli, Yahudi karakterli insanların aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Hatta ya bu adamları niye kendi televizyonlarınızda konuşturuyorsunuz? Bunlar sizden değil ki. Kur'an da anlatsalar, sünnet de anlatsalar bunlar sizden değil. Konuşturmayın bunları. İmkan vermeyin bu adamlara. Televizyonlarınızda, radyolarınızda bu adamları konuşturmayın diyorlar. İşte Allah korusun aynı Yahudi mantığı. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onlardan, o Yahudilerden kimileri de vardır ki ümmidirler. Yani okuma yazma bilmezler. Kitabı da anlamazlar. Ancak ümmiyelere tabi olurlar ve وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Sadece atarlar, sadece zannederler. Zanna tabi olurlar. Allah diyor ki bakın la ya'lemun el kitab. Onlar kitabı da bilmezler. Yani bunların işi gücü kuruntudur ve de sadece zannederler onlar. Onlardan kitap konusunda ümmi olanlar vardır. Yani kitabı tanımayan, kitabı anlamayan, kitapta ne var ne yok bu konuda hiç bilgisi olmayan insanlardır ümmiler. Ümmi kelimesi anadan doğma demektir. Yani kitap konusunda anadan doğma. Okuma konusunda sanki anadan doğma. Gerçi şimdi bizim piyasada ümmi olup da kitap konusunda, sünnet konusunda anadan doğma olup da alim olanlar pek çoktur. Adamın hiç kitaptan haberi yoktur ama alimdir. Hani şairin biri öyle diyordu. Rahm-ı maderden nasıl doğduysa hala öyledir. Gezmeden seyyah-ı alem, okumadan allamedir. Gam mıdır mektepten olmazsa şehadetnamesi, eşrefa oğlun için namın şehadetnamedir. Yani böyle kimileri var ki ben kitabı tanıyorum der ve yürür adam. Arkasından da kimse yetişemez ona. İşte burada anlatılanlar İslam'ı, Kur'an'ı bildiğine kendilerini inandırmış insanlardır. Kitap ehlidir bunlar. Kitabı biliyorlar. Mesela imamlar, mesela hocalar, vaizler, tefsirciler, hadisçiler, doçentler, doktorlar, profesörler, o tür insanlar gibi geldi bana. Evet, kitap konusunda ümmidir bunlar. Nitekim Resulullah'ın sıfatlarından birisi de ümmi idi. Zannediyorum Ankebut suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Peygamberim, sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı, batıl sözün peşine takılanlar, batıl söze uyanlar, elbette şüpheye düşerlerdi buyurur. İşte ehli kitap içinde kitabı bilmeyen ümmiler vardır. Kitaptan anlamayan, kitap konusunda bilgi sahibi olmayan, kitapla ilişki içine girememiş ümmiler vardır. Bunlar kitaptan haberleri olmadığı için, kitabı tanımadıkları için illa emaniye. Bunlar ancak ümmiyelerin peşinde giden insanlardır. Emani ümniyenin çoğuludur. Ümniye bildiğim kadarıyla şu anlamlara gelir. Birincisi ümniye kuruntu demektir. Veya işte öyle de olsa böyle de olsa anlamsız, boş şey demektir. Yani hayatı pek ilgilendirmeyen şey demektir. İşte bir şeyin modeli şu veya bu olmuş, rengi krem veya yeşil olmuş ya da tesbihin ipinin siyah veya kırmızı yapmışsın gibi şeyler. Yani kuruntudur bunlar. Olmasa da olur, olsa da olur. Ne fark eder ki? Geçenlerde adamın biri geldi bedestende, işte dükkana geldi. Dükkan kumaş dolu. Adam bir çeşit yeşil renkli kumaş arıyor. İndirdiler. İşte o kadar kumaşın arasında bir türlü adamın aradığı yeşili bulamadılar. Nihayet karşı dükkana gidip geldiler ve bir tane bulup getirdiler. Hah dedi adam. Aradığım yeşil işte buydu dedi. Ötekisinden yaptırmıştım daha önce de, bir defa giymiş ama sonradan giyememiş adam. Onun için farklı bir yeşil arıyormuş. Bu bulup getirdikleri yeşile tekrar tekrar dönüp baktım. Ya acaba ben mi anlamıyorum? Yani bunadım mı yoksa diye bir daha baktım, döndüm bir daha baktım. Hiçbir farkı yok. Yani öyle keyfe keder verecek hiçbir fark göremedim. Ama adam kafayı takmış, illa da işte yeşilin bu tonu olacak. Adamın hayatı bu. Buraya yönelik söyleyelim şimdi bu ümniyeyi. Hayatın öyle veya böyle olması veya olmaması ümniyedir. Kuruntudur yani. Mesela gelin o arabayla gelir mi diyor adam. Yani Murat 124'müş de gelin o arabayla gelmezmiş. Niye? Sadece kuruntu ya, başka bir şey yok. Efendim Adem Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra Havva validemizle nasıl buluşmuştu? İşte nerede buluşmuştu? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Asanın boyu ne kadardı? Veya Belkıs'ın köşkünün altını, gümüşü, zebercetleri neydi, nasıldı? Bunlar da yani hayatı ilgilendirmeyen, öyle de böyle de olsa kişiyi cennete götürmeyecek boş şeylerdir bunlar. İşte bunları biliyor adamlar. Ama din diye biliyorlar. Din zannedip bunların peşine takılıyorlar. Allah öyle diyor ya, onlar ümniyeleri din zannederler. Kitabı bilmedikleri için onlar ümniyenin peşine takılırlar. Ümniyeyi din zannederler. Veya ikinci bir manası, ümniye kişinin kendi içinde, kendi kafasında şekillendirip biçimlendirdiği, hayal ettiği şeylerdir. Yani kuruntudur, hayaldir, boş şeylerdir. Ya da işte insanın böyle diline dolayıp durduğu şeylerdir. Efendim yapmak lazım, etmek lazım, kurmak lazım, kırmak lazım, vurmak lazım gibi adamın diline dolayıp bir türlü amele dönüştürmediği ve de zaten amele dönüştürülmesi de mümkün olmayan idealler, mefkureler, hayaller gibi işte saplanıp kaldığı şeylerdir. Veya peşine takıldıkları hiçbir delile dayanmayan ham hayaller, boş kuruntulardır ümniye. İşte kitap ehlinden böyle kitaba dayanmayan, kitapla ilgisi olmayan boş şeyler peşinde koşanlar vardır. Bunlar yalnız zannederler, zan peşinde koşarlar diyor Rabbimiz. Amelleri, bilgileri kitabi değildir. Kitaba dayanmaz. Zannediyorum bu böyledir derler ve böylece zan üzerine yürürler. Yani zanla amel ederler. İşleri sadece boş bir taklittir bunların. Evet, ehli kitap arasında böyle bilenler, bilginler, bildikleriyle Müslümanları saptırmaya çalışanlar olduğu gibi, bir de hiçbir şey bilmeyip de o bilenlerin, o din adamları sınıfının elinde oyuncak olan, kalplerini, kafalarını, düşüncelerini o bilenlerin cebine sokmuş insanlar da vardır. Bunların adı ummiyyundur. Yani gerek Yahudilerde ve gerekse Hristiyanlarda din adamları diye oluşan bu sınıf, diğer insanların bilgilenmelerini istemiyorlardı. Bildikleri dini, bildikleri din bilgilerini diğer insanlar tarafından bilinmesin diye onlara anlatmıyorlardı. Bunlar bildikleri bu bilgiler sayesinde yılanların kendilerine pervane olmalarını istiyorlardı. Yani bilgi, kitap bilgisi, peygamber bilgisi, Allah bilgisi kendilerinde olduğu için cahil bıraktıkları yılanlara hükmetmek onları kul köle edinmek istiyorlardı. Bu yüzden de anlatmıyorlardı bu bilgileri insanlara. Yani bilgi bizde olduğu sürece bu bize üstünlük sağlayacaktır. Bu bilgiyi herkese anlattığımız zaman bizim bir ruhaniyetimiz, bizim bir üstünlüğümüz kalmayacak diyorlar. İnsanları kendilerine kul köle edinebilmek için bildikleri Allah bilgisini, bildikleri kitap ve peygamber bilgisini insanlara anlatmıyorlardı. Şu anda yeryüzünde yaşayan insanlar içinde de dini kendi tekellerine alıp veya siyaseti kendi tekellerine alıp veya dünyayı kendi tekellerine alıp bilgiyi kendi tekellerine alıp diğer yığınlara sizler hiçbir şey bilmek zorunda değilsiniz. Biz varız ya, bizler sizin için her şeyi biliriz. Sizin adınıza, sizin hayrınız için her şeyi düşünürüz biz. Sizin adınıza biz karar veririz. Siz yeter ki bize bağlı olun. Siz yeter ki bizi dinleyin. Bizim size sunduğumuz hayattan razı olun. Artık gerisini siz düşünmeyin. Sizin için her şeyi biz ayarlarız. Dünyanızı da biz ayarlarız. Ahiretinizi de biz ayarlarız. Cennetinizi de biz ayarlarız diyen bugün de pek çok insan görüyoruz. Bildikleri halde hak bilgisini insanlara anlatmayan insanlar. Ama bakın öbür tarafta bunların karşılıklı tartışmaları anlatılır Kur'an'da. Yani yönlendiren ve yönlendirilenler, yöneten ve yönetilenler veya müstekbir ve mustazaflar cehennemde karşılıklı tartışacakları haber verilir Kur'an'da. İşte bu akıllarını din adamlarının cebine koymuş olan, onlara teslim olan kesim, yani ümmi denen bu grup, Allah diyor ki la ya'lemunel kitab. Bunlar kitabı bilmezler, ancak ümmiyelere, zanlara, hayallere dayanırlar. Ancak zannediyorlar. Yani başkalarından duyduklarını, hacıdan, hocadan duyduklarını din zannediyorlar. Din diye zanla amel ediyorlar. Başkalarından aldıklarını hayat zannediyorlar. Gerçi bu tür insanlar ekonomik hayatlarında, ticaret hayatlarında, sosyal hayatlarında veya mesleki hayatlarında her şeyi bilebilme gayretindedirler. Yani herkesten daha iyi bu hayatlarını becerme çabasındalar. Bu konularda kimseye teslim olmuyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar. Ne din adamlarını ne de başkalarını hayatlarının bu bölümlerine karıştırmamadan yanalar. Hayatlarının bu bölümlerini kendilerinin bildiklerine inanırlar ama mesele dine gelince, mesele kitabı tanımaya gelince, mesele peygamberden söz etmeye gelince biz bu işi bilmeyiz. Biz bu işi anlamayız. Bunu biz din adamları sınıfına bıraktık. Artık bu konuda onlar ne derlerse biz ona uyarız. Onlar bunu bilsinler, kitabı onlar okusunlar, kitabı onlar anlasınlar, peygamberi onlar tanısınlar. İşte biz ticaretimizi, biz dünyamızı yaşarız ve de yarın onların delaletiyle kolayca cennete gideriz diyorlar. Evet, Allah'ın kendilerine gönderdiği kitapla ilgiyi, alakayı kesmiş, bilmediği, bilemediği için de bilenlerin kulu kölesi durumuna düşmüş olan bu insanların din adına bildikleri sadece zandan ibarettir. Dinlerini zan üzerine bina edip geçerler. Tabii onların gözünde din o kadar önemli olmadığı için, din basit bir şey olduğu için idare edecektir bu kadar ilgilenme. Yani azıcık ilgilenirler dinleriyle, dünya onların için çok daha önemli olduğu için, dükkanları, tezgahları onlar için çok daha önemli olduğu için, din onların gözünde önemsiz olduğu için böyle birazcık dinle ilgilenmek idare edecektir onların gözünde. Burada başka bir şey gündeme getireyim. Acaba gerçekten bu kitabı, Allah'ın kitabını, Allah'ın kullarına dini bunun üzerine bina etsinler diye gönderdiği bu kitabı gerçekten acaba herkes bilemez mi? Yani herkesin bu kitabı anlaması mümkün değil mi acaba? Ya da bu dini sadece din adamları mı bilir? Yani herkes bilemez mi bu dini? Herkes anlayamaz mı bu dini? Hayır, hayır. Herkes kitabı bilmek zorundadır. Herkes bu kitaptan haberdar olmak zorundadır. Yani bu kitap sadece bilenlere gelmiş değildir. Bu kitap sadece hocalara, hacılara gelmiş bir kitap değildir. Herkes gücü nispetinde bu kitabı anlayıp amellerini bununla delillendirmek zorundadır. Söylediği sözünü, yaptığı amelini Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden delillendirmek zorundadır. Değilse, hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle diyordu, daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Allah'ın Resulü buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَالْ Allah size قِيلُ قَالِ haram kıldı. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَالْ Allah size قِيلُ قَالِ haram kıldı, قِيلُ قَالِ yasak kıldı. Peki قِيلُ قَال ne demektir? قِيلَ denildi, قَالَ de dedi demektir. Birisi dedi, öbürü denildi. Dedi ve denildi. Yani bakın Resul-i Ekrem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَالْ Allah adamları, yani bilgilerini halka anlatmaktan sakınan bu adamlar, yani bilgilerini Allah'la çatışmada, Allah'a kafa tutma yolunda kullanan bu insanlar, bakın ne yapmışlar, ne yapıyorlarmış. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor: فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Bu veyle gidesiceler, bu cehennemin veyil derekesini boylayasıcalar, kendi elleriyle kitap yazdılar. يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Sonra da onu az bir değere, az bir pahaya satmak için dediler ki, İşte bu Allah'tandır. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Elleriyle yazdıklarına da veyl olsun bu adamların, kazandıklarına da veyl olsun. Bunlar bu cehennemin veyline gidecek olanlar, bu Allah'ın lanetine uğrayasıcalar, kendi elleriyle bir kitap yazdılar. Kendi elleriyle yazdılar ama sonra da dediler ki يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Bu Allah'tandır. Bu Allah'tan gelendir. Allah tarafındandır bu. Bunu Allah buyuruyor. Bunu Allah emrediyor dediler. Veyl olsun bunların bu yaptıklarına, yazıklar olsun onların kendilerine de bu yaptıklarına da. Bu ayetlerin bir açıklayıcısı Ali İmran suresinde, bakın Rabbimiz orada da şöyle anlatıyor: وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا Bir gruptur onlar. Onlar bir gruptur. يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ Dillerini eğer bükerler, kitabı dillerine dolarlar. Yani dillerini kitaba doğru böyle eğip bükerler. Sanki ağızlarına almış gibi, sanki kitapla ilgi kurmuş gibi görünmeye çalışırlar. Sanki kitaptan konuşuyormuş gibi davranmaya çalışırlar. Aslında başka şeyler söylerler de arada bir işte bunu da ağızlarına alırlar. Mesela çıkıyor adam mitik alanında, bazen işte Tanrı böyle buyuruyor filan diyor. Veya kitabımızda da bu böyledir diyor. Veya işte filan ayette de bu böyledir demeye çalışıyor. Yani bir şeyler ekliyor yani. İşte bu kitabı diline dolamak demektir. Eğip bükmek demektir yani. Peki neden böyle yapıyorlar bu adamlar? Allah diyor ki لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Siz onu kitaptan sanasınız diye. Yani ortaya koyduğu konunun kitaptan olduğunu zannedesiniz diye. Ortaya koyduğu fikrin kitaptan olduğu zannedilsin diye. Yani aslında kitapla filan ilgisi yok adamın. Kitaptan filan da konuşmuyor adam ama ister ki konuştukları İslam'dan zannedilsin. Konuştukları kitaptan zannedilsin. Yani bir dizi fikir sıralıyor adam arka arkaya ama araya böyle ayetler de serpiştiriyor. Mesela İslam'da aile diyor, İslam'da takva diyor, İslam'da kahramanlık diyor, İslam'da edep, İslam'da kazanmak, İslam'da harcamak diyor. Kuralını kendisi koyuyor. Yani konunun iskeletini kendisi belirliyor. Kendisi bir paragraf, iki paragraf bilgi sunuyor ve araya bir ayet koyuyor ki sanki az evvel dediklerini ayet dedi. Onun aslında planı şu. Mesela 100 cümlelik bir konuşması var adamın. Bu konuşmanın paragraflarını, iskeletini kendisi belirliyor. İki paragraftan sonra ya Rabbi bunları destekleyecek bir ayet lütfeder misin buraya diyor. Yani ayıp olmasın böyle sözlerim sırıtıp kalmasın diyor. İşte bir ayet ekliyor. Bir paragraf sonra da ya Resulallah bunu destekleyecek bir hadis diyor. İşte bir hadis okuyor. Ondan sonra Voltaire'e dönüyor. Montesquieu'ye, işte Puşkin'e müracaat ediyor. Yani böyle bir esperanto yapıyor adam. Bunun da din olduğunu söylemeye çalışıyor. İşte bak ben bir şeyler söylüyorum. Aman beni destekleyin demeye getiriyor adam. Allah diyor ki لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ İnsanlar, bunu dinleyenler bu kitaptandır zannetsinler diye böyle yapıyor adam. Oysa وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ Halbuki o kitaptan değildir. Halbuki bu kitabın kendisi de değil, kitaptan da değil bu, yansıması da değil, anlatılması da değil. Bu Allah'tan değil, bunu anlamalıdır adam diyor Rabbimiz. Sonra diyor ki وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'a yalan iftira yapıyor da bunu da bile bile yapıyor adam. Burada da bunun farklı bir açılımı, bakalım Allah ne diyecek. Bakın buyurur ki يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Evet, elleriyle kitap yazdılar, sonra da dediler ki bu Allah'tandır. Bu Allah katındandır. Bunu bize Allah bildirmiştir. Din budur, iman budur, kitap budur, İslam budur, başka değildir dediler. Peki niye yaptılar bunu? Neden böyle bir şeye gerek duydu adamlar? Yani Allah'tan gelmeyen, Allah'ın demediği şeyleri niye İslam etiketiyle sundular insanlara? Niye Allah buyuruyor bunu dediler? Bakın sebebini de Allah şöyle açıklıyor. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Bunu az bir pahaya satmak için yaptılar. Ya da bununla az bir değer elde etmek istiyorlar. Yani bununla değer kazanmak, değerlenmek için yapıyorlar bunu. Çünkü ثَمَنًا قَلِيلًا az bir pahaya satmak değildir. Femen esasen eder demektir. Hani bir şeyin ederi denir ya, mesela bunun ederi ne deriz ya, yani eğer bunun karşılığında iş yaparsa bir günlük yevmiyedir bunun değeri veya bir tamir karşılığıdır ya da işte bunun ederi 100 bin liradır, 3 marktır, 5 dolardır. Yani bu bunun ederi, bu bunun karşılığı demektir. Mesela birisi şu elimdeki kalemi alsa ve sana vermeyeceğim bunu arkadaş dese, ederi nedir? Nazdır o zaman, değil mi? Yani semen işte bu demektir. Bir şeyin karşılığı demektir. İşte az bir değer. Yani adamlar bu Allah'tandır derken ne değer kazanıyorlar? Yani neye değiyor bu iş onlara? Ne kazanıyorlar karşılığında? Ne kazanırsa kazansınlar, azıcık bir şey tabii. Yani tümüyle dünyayı kazansalar az, makam mevki kazansalar az, ev bark kazansalar az, arabalar elde etseler az, dükkanlar, tezgahlar elde etseler az, az, az. Çünkü ayetleri satıp da, yani ayet konumundan sıyrılıp da, ayet atmosferinden uzaklaşıp da farklı bir hayat yaşayınca elde edecekleri ne ola ki bunların? Ne bulabilecekler yani? En fazla bulsalar tüm dünyayı bulabilirler. Peki ne kadar süreyle sahip olabilirler bu dünyaya? Ölünceye kadar değil mi? Ölünce her şey bitecektir. Ama bunun karşılığında ne kaybediyor adamlar? Allah'ın rızasını kaybedecekler, cenneti kaybedecekler değil mi? Halbuki cennete en son girecek kişi bile olsa bunlar tam 9 dünya kaybedecekler. Tüm dünyayı dünyada kazansalar bile nihayet işte 10 sene, 50 sene ölünceye kadar sahip olabilirler. Ama Cennet öyle değildir tabi. Halidine fiha ebede. Sonsuza dek elde edecekleri bir hayatı, bir cenneti kaybediyorlar. Az bir paha karşılığında satmak için yaptılar bunu. Az bir paha. Yani dünya ile sınırlı demektir. Az bir paha ölümle biten demektir. Az bir paha ahirete intikal etmeyen demektir. Peki bunu yapıyorlar da ne alıyorlar karşılığında? Ne alırlarsa alsınlar. Tüm dünyayı alsalar bile ne kadar süreyle alabilirler bunu? Ölünceye kadar değil mi? Müdürlük ölünce biter. Bakanlık ölünce biter. Dekanlık ölünce biter. Şan, şöhret, diploma, doktora, para, mal, mülk hepsi ölümle bitecek ve yarına intikal etmeyecek şeylerdir bunlar. Bu yaptıkları şey kendilerine sağlayacak çok küçük dünya menfaatleri yanında ne büyük bir ahiret azabı doğuracak, bunu bir bilebilseler diyor Rabbimiz. Tevrat ve İncil'i bozup da, Tevrat ve İncil'i tahrif edip de sonra da işte bu Allah kelamıdır diyenlere yazıklar olsun. Kur'an-ı Kerim'i tahrif edip de Kur'an'ı gizleyip, Kur'an'ı insanlara anlatmayıp da ya da Kur'an'da olmayan bir şeyi ondanmış gibi insanlara sunup da insanların dinlerini bozmaya çalışanlara yazıklar olsun. Kitap bilgisine sahip olan, Tevrat bilgisine, İncil bilgisine sahip olan, Kur'an bilgisine sahip olan ve bu bilgiyi Allah'ın kullarına anlatmaları, bu bilgiyle yeryüzünde Allah'a kulluk yapmaları gerekirken, bu kitabın yeryüzünde hakimiyeti konusunda çırpınmaları gerekirken, dünya karşılığında bunu satanlara yazıklar olsun. Makam karşılığında, diploma karşılığında, doktora karşılığında, maaş karşılığında, sosyal statüler karşılığında Allah'ın kitabını, Allah'ın bilgisini satanlara yazıklar olsun. Bakın Allah diyor ki: "Feveylul lehum mimma ketebet eydihim ve veylul lehum mimma yeksibun." Kazandıklarına da, yazdıklarına da veyl olsun onların. Her şeylerine veyl olsun onların. Veyl, daha önce de zannediyorum demiştim, iki anlama gelir. Birisi cehenneme gidesiceler anlamına gelir. Yani cehennemin veyline gidesiceler demektir ki buradaki bu anlamadır. Tabi kafirlere denince bu gidin cehenneme demektir. Cehennemin veyline yuvarlanasıcalar demektir. Ama bir de mümine söylenince mana tabi ayrı olacaktır. O da yazıklar olsun. Bunu yapmamalıydın. Yapmamanız gerekirdi böyle bir şeyi anlamına gelecektir. Çünkü Peygamberimiz sahabeye böyle demişti. Bir yolculukta sahabe önde gitmişti. Bir su başında konaklamıştı sahabe. Abdest almaya başladılar ve Resulullah arkalarından yetişti. Onlar topuklarını düzgün yıkamamışlardı da Allah'ın Resulü bakın onlara şöyle buyurdu: "Veylun lil aqabi minen nar." Vay bu topukların haline. Yapmasaydınız bunu. Hiç yakışmıyor size diyordu. Bakın bunlar buna da çare bulmuşlar. Yani Allah bilgisini insanlardan gizlemeye çalışan bu din adamları sınıfının bu cüretlerinin, bu cesaretlerinin sebebini de bakın bundan sonraki ayeti kerimede Rabbimiz şöyle anlatıyor. Yani nereden buluyorlar bu cesareti? Bu Allah bilgisini bozmayı, Allah'ın kitabını tahrif etmeyi ya da yanlarındaki, kafalarındaki Allah kitabının bilgisini, Peygamber sünnetinin bilgisini insanlara anlatmayan bu insanlar nereden buluyorlar bu cesareti? Bakın Allah onu şöyle anlatıyor. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً Bu Yahudiler diyorlar ki bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır. Yani ateş bize ancak sayılı günler dokunacaktır. Bizler sadece işte sayılı birkaç gün cehenneme uğrayacağız, hepsi bu kadar diyorlar. Eyyâmen ma'dûdeh konusunda müfessirler onlardan şunları rivayet etmişler. Demişler ki bu 7 gündür. Tabi Yahudiler söylüyor bunu. Biz sadece cehenneme 7 günlüğüne işte şöyle bir uğrayacağız, hepsi bu kadar diyorlar. Veya yine onlardan ikinci bir rivayet var. 40 gün demişler. Hani Hazreti Musa onları bırakıp da Tur'a vahiy almaya gitmişti. Bakara'nın önceki ayetlerinde Rabbimiz onu bize anlatmıştı. Hazreti Musa Tur'a vahiy almaya gitmişti de onlar da Musa gelinceye kadar Allah'ı bırakıp buzağıya tapınmışlardı ya. İşte bu kadar bir süre, yani 40 gün kadar cehenneme şöyle bir uğrayacağız. Ondan sonra cennete gideceğiz diyorlar. Görüyor musunuz hainler? Diyorlar ki bizler cehenneme gitmeyeceğiz. E canım, bizler, biz alimler, biz bilenler, biz toplumun önderleri cennete gitmeyeceğiz de şu ümmi, şu cahil, şu hayrı şerri bilmeyen, bilemeyen insanlar mı gidecekler yani cennete? Şu halk kesimi, şu bizim kendilerine yol gösterdiğimiz insanlar mı gidecekler cennete diyorlar. Eğer bugün dünya üzerinde onları biz yönlendiriyorsak, eğer bugün dünya üzerinde onlara biz yol gösteriyorsak, hatta cennetin pasaportunu, cennetin olurunu bile onlara şu anda biz veriyorsak, elbette öbür tarafta da biz önde olacağız diyorlar. Kendilerini garanti cennetlik görüyorlar. Öyle ya, hocalar, hacılar, din adamları, papazlar, keşişler, kardinaller dururken başkaları mı girecekti cennete? Hem Allah'ın bilgisine sahip ol, hem kitap bilgisine sahip ol, hem peygamber bilgisine sahip ol, yani vahiy bilgisine sahip ol, hem onları bilmeyenlere anlatma, hem onları az bir pahaya sat, hem de cenneti bekle. Bizde de var böyleleri, hem de pek çok. İşte bizler filan grubun üyeleriyiz. Bizler falan zatın müritleriyiz. Kabir sualimize bile filanlar cevap verecektir diyenler. Kendilerini mutmain görenler bizde de pek çok, Allah korusun. Bakın Allah diyor ki: "Kul ettehaztum indallahi ahda." Sen onlara sor peygamberim, Allah'tan bu konuda bir söz mü aldınız? Bir ahit mi verdi Allah sizlere? Yani sizler artık kitap bilgisine sahip olduktan sonra veya işte o grubun, o cemaatin üyesi olduktan sonra, işte o zata biat ettikten sonra ne yaparsanız yapın, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, kesinlikle sizler cennete gireceksiniz. Cehennemin yüzünü bile görmeyeceksiniz. Olsa olsa işte belki sayılı birkaç gün oraya şöyle bir ziyaret ettikten sonra, yani meraklarınızı izale ettikten sonra ben sizleri hemen cennetime koyacağım diye Allah size böyle bir söz mü verdi? Eğer bunu Allah demişse size, فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ, Allah asla sözünden dönmez. Allah ahdine sadıktır. Kesinlikle Allah vaadinden dönmez. Ama Allah böyle bir şey demedi. Deseydi kitaplarının birinde delili olurdu. Bakıyoruz, gönderdiği kitaplarının hiçbirisinde herhangi bir kimse sadece bu bilgiye sahip olduktan sonra, yani böyle bir marifete sahip olduktan sonra, hak bilgisine ulaştıktan sonra ne yaparsa yapsın, nasıl yaşarsa yaşasın, sahip olduğu bu bilgi sayesinde onu cennetime koyacağım diye bir ayet göndermemiş Allah. Hani bilmek yeterli diyorlar şimdi, değil mi? Yani marifete ulaşınca kulluğa da gerek kalmaz diyorlar adamlar. Hatta وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, sana yakin gelinceye kadar da Rabbına ibadet ayetini de böyle anlamaya çalışıyorlar. Yani yakine ulaşıncaya kadar kulluk yap. Yakin bilgisini elde ettin mi artık kulluk biter diyorlar. Yani marifete ulaştın mı, işte nirvana'ya ulaştın mı artık namaz da, oruç da, kulluk da biter diyorlar. Önemli olan buna ulaşmaktır. Herhalde fena fillah da budur galiba. Yani Allah'la bütünleşme, Allah'la ahbaplaşma. Yani bu gerçekleşti mi artık balta sapını kesmez diyorlar. Yani aynı mantık, Allah korusun. Bakın Bakara suresinin 81. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bela men kesebe seyyiyeten ve ahadat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır, hayır, iş öyle değil. durum sizin bildiğiniz gibi değil, durum sizin söylediğiniz gibi, sizin anladığınız gibi değil. Kim bir günah işler ve günahı kendisini çepeçevre kuşatır, sararsa, فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İşte onlar cehennem ashabıdır. Onlar cehennemin sohbetçisidir ve orada ebediyen kalıcıdırlar. Nisa suresinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken bakın şöyle buyuruyor: لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ Bu iş ne sizin kuruntunuza ne de ehli kitabın kuruntularına göre değildir. مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ Kim bir günah işlerse mutlaka onunla cezasını görecektir, onunla cezalandırılacaktır. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Ve kendisine Allah'tan başka ne bir veli, ne bir dost, ne de bir yardımcı yoktur. Allah diyor ki bakın, evet bu iş ne sizin kuruntularınıza ne de ehli kitabın kuruntularına göre değildir. Kim bir günah işlerse mutlak cezasını görecektir. Yani kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaktır. Dost bildiklerinizin işi bitmiştir. Yardım edecek bildiklerinizle aranıza engeller konmuştur artık. Burada da diyor ki bakın Rabbimiz, men kesebe seyyiyeten, kim bir günah işlerse ve bu günahı onu çepeçevre sararsa, çepeçevre onu kuşatırsa, acaba buradaki günahının kendisini kuşatmasını, yani günahın kişiyi çepeçevre sarmasını nasıl anlayacağız? Günahın kişiyi kuşatması ifadesini alimlerimiz şöyle anlamaya çalışmışlar. İbni Abbas Efendimiz bunun şirk olduğunu söylemektedir. Yani şirk bir adamı çepeçevre kuşattı mı artık onun işi bitmiştir. İkincisi, kimileri de kişi eğer tevbe etmeden günahları üzerine ölürse diye anlamışlar. Yani günahın kişiyi çepeçevre kuşatması, tevbe etmeden günahları üzerine ölmesi anlamına gelir denmiş. Yani adam tevbe etmeye zaman bulamadan günahları üzerine ölürse, işte amelleri onu çepeçevre kuşatmış demektir. Bazıları da bunu şöyle anlamaya çalışmışlar. Yani onların amelleri, amelsizlikleri onları çepeçevre sarmıştır. Bu işte böyle bir anlık bir gaflet sonucu, yani onların bir anlık bir dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkmış bir şey değildir. Yani sürekli bir durumu yaşamışlardır onlar. Yani sürekli o günahlarla beraber olmuşlardır onlar. Öyle değil mi? Müminler de bazen hata edebilirler. Yani bir anlık bir gaflet sonucu, bir anlık bir hata sonucu veya geçici bir duygu sonucu günah işleyebilirler. Emre karşı gelebilirler ama ilk uyanışla, ilk hatırlama ile hemen bundan vazgeçerler müminler. Bakın Araf suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu: اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, müttakiler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca, yani şeytan onları bir vartaya düşürmek isteyince hemen Allah'ı anarlar ve gerçeği görürler. İşte böyle bir anlık bir gaflet sonucu işlenen günahlar değildir burada anlatılan. Yani sürekli günahlarla yaşayan, günahlar kendisini hiç terk etmemiş olanlardır. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyordu: adam bir günah işler, işlediği günah onun kalbinde siyah bir leke oluşturur. Adam tövbe edip pişmanlık duyunca bu leke silinir. Ama adam tövbe etmezse bu leke orada kalır. Sonra ardından bir günah daha, bir günah daha derken adamın kalbi simsiyah bir kılıfla örülür ve artık onun kalbi mühürlenir ve duymaz, duygulanmaz hale gelir diyordu ya Allah'ın Resulü. İşte burada da sanki o anlatılıyor. Mutaffifin suresinde de Rabbimiz şöyle diyordu: kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Hayır hayır, onların işledikleri naneler yüzünden kalpleri paslandırılıp körleştirilmiştir. İşte bu ayetin de anlattığı gibi, işlediği naneler yüzünden kalpleri kuşatılmış ve Allah tarafından kalpleri kapatılmış, mühür vurulmuş insanlardır bunlar. Yani adam bir günah işler ve işlediği bu günah onun içini, dışını, kalbini, dilini ve tüm azalarını sararsa, yani artık kalbi de bunu kabullenir hale gelirse, yani kalbi de bu günahtan rahatsız olmaz, bu günahı kabullenir hale gelirse, işte o zaman işi bitiktir bu adamın. Ama öyle değil de kalbi tamamen örtülmemiş. Yani kalbi tamamen küfürle örtülmemiş ve kalbinde imana yer kalmış olanlar, yani günahı günah olarak bilenler ve helal demeyenler, günaha helal demeyenler cehennemde ebedi kalmayacaklardır diyoruz. Ama Allah korusun da temelde bizim fazla önem vermediğimiz kimi günahlar, Allah korusun, bizi kuşattıkça onların bizi cehenneme doğru sürüklediğini anlıyoruz bundan. Mesela adam küçük bir günah işledi ama hemen arkasından tevbe etmedi, pişmanlık duymadı. Onun arkasından sadaka vermedi veya hemen bir iyilikte bulunmadı. Ve o günahı da onu kuşattı ise artık o günah o kişiyi, Allah korusun, günahı kabule götürecek, günahı inkara götürecek, onu iyilik yapmaktan alıkoyacak ve bu durum da Allah korusun onun cehenneme uğramasına sebep olacaktır anlıyoruz. Aman ha, hiç kimse, ne hocamız, ne hacımız, ne alimimiz, ne cahilimiz, ne kadınımız, ne erkeğimiz kendine güvenmesin. Bir günah işleyince hemen arkasından tevbe etsin, pişmanlık duysun, sadaka versin, bir iyilikte bulunup o günahın silinmesine çabalasın. Değilse, canım bu da olsun bakalım, bu da olsun bakalım deyip o günahı hesaba katmayarak yaşarsak, Allah korusun, bilelim ki böyle bir hayatın sonu cehennemdir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım inşallah. Bakara suresi ayet 82. Bakın Rabbimiz şöyle diyor: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. İman edip salih amel işleyenler var ya, iman edenler ve imanlarını amele dönüştürmeye çalışanlar, imanlarını hayatlarında görüntüleme mücadelesi verenler var ya, onlar cennetliktirler. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Ve orada ebediyen kalacaklardır. Bakın Rabbimiz önce kafirleri anlattı, cehennemlikleri ortaya koydu. Cehenneme gidesiceler, cehennemin veyline yuvarlanasıcaları anlattı. Ondan sonra da bakın diyor ki, ama beri tarafta iman edenler ve imanlarını amele dönüştürenler, bilgilerini anlatanlar, bilgilerini Allah'a kullukta kullananlar, bilgilerini Allah'ın bilgileriyle destekleyerek kulluğun emrine verenler veya bilgilerinin yaşanması adına ortam oluşturmaya çalışanlar var ya, bilgilerini, imanlarını amele dönüştürmeye çalışanlar, inançlarını hayatlarında sergilemeye çalışanlar var ya, ulaike ashabul cennet hum fiha halidun. İşte onlar da cennet ashabıdır ve onlar da orada ebedi kalıcıdırlar. Bundan sonra yine İsrailoğullarından alınan bir misaktan söz edecek Rabbimiz. Ama bu ayet bizim kitabımızda olduğu için bu bizimle de ahit anlamına gelmektedir. Hani daha önce demiştim, efendim işte bu ayet Yahudilere hitap ediyor, binaenaleyh bu bizi ilgilendirmez. Veya işte bu ayet Hristiyanlara hitap ediyor, bu ayet müşrikleri anlatıyor, bu münafıklarla ilgilidir, bu bizi ilgilendirmez demek, Allah korusun, kitabı tahrif anlamına geliyordu. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İz bırakanlar. size iz bırakanlar.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Aşk için gelmişiz bizi bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 17.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Bugün de insana dair programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Allah'a şükürler olsun, dinleyicilerimizle iyi bir diyalog içerisinde, güzel bir dayanışma içerisinde insana dair konuları ele almaya, mütalaa etmeye, paylaşmaya devam ediyoruz. Bunun için Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Değerli dostlarım, bugünkü programımızda da acaba insan sıradan bir varlık mı sorusunun cevabını arayacağız. Dolayısıyla insanın maddesindeki ihtişamı ele alacağız. Maddi yapısındaki, bedensel yapısındaki gizemleri, ibretli sahneleri birlikte inşallah anlamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Değerli dostlarım, acaba insan sıradan bir varlık mı sorusuyla programımıza başlamış olduk. Yoksa ayrıcalığı olan seçkin bir evren nazlısı mı, kainat nazlısı mı? Bu soruya mistik bir cevap vermek yerine şimdiye kadar olduğu gibi ilmi bir yorum yapmak yerinde olacaktır. İnsanda madde ve mane ötesi niteliklerin iç içe olduğunu artık tamamen maddeleşen çevreler bile kabul ediyorlar. Önce insanın maddesel yapısındaki incelikleri dile getirmek istiyorum efendim. Tüm canlılar yapılarında harika programları taşımaktadırlar. Ama tüm canlılar içerisinde insanın apayrı bir yeri var. İşte bu ayrıcalıklı yeri, bu özel yeri ne kadar anlayabilir, ne kadar o makamın gereklerine uygun hareket edebilirsek hem kendi hayatımızı hem de varlık aleminde birlikte olduğumuz diğer unsurların yaşamlarını da o derece olumlu etkileyebiliriz, doğru yönetebiliriz. Efendim, tüm canlılar gibi insanın madde yanı da canlı hücrelerin temel özelliklerini taşır. O da oksijen alıp karbondioksiti bağlayarak enerji sağlar. Bu olayın bütün katlarında suya, besine, madenlere, vitaminlere muhtaçtır insan. Ne var ki insanın maddesel yapısında bile böyle bir esrarlı olaylar vardır. Ne var ki insanın maddesel yapısında bile öyle esrarlı olaylar vardır ki hiçbir canlı böylesine muhteşem dizayna sahip değildir. İnsanın maddesindeki insana özel olguları dört noktada toplamak mümkün. Bunlardan birincisi, tüm varlıkların insana biyolojik hizmette adeta yarışması. Değerli dinleyiciler, bu hususa, bu başlığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüm varlıklar insana biyolojik hizmette adeta yarış halindedirler. Düşünebiliyor musunuz? Eğer bir insan bunun farkında değilse, bu harika payenin, bu şöhretin, Allah-u Teala'nın insana bahşettiği bu güzelliğin farkında değilse gerçekten çok büyük bir gaflet içerisindedir insan. İnsanın yaşamdaki mutsuzluğunun arkasında da bu gaflet yatmaktadır. İkinci olarak insanın duygusal sistemi iyice anlaşılması lazım. İnsana ait insanın maddesel yapısındaki ihtişamlı tabloyu görebilmek için, anlayabilmek için bütün mahlukatın insana biyolojik hizmette adeta yarıştığını bilmek yanında insanın yapısındaki duygusal sistemin de farkında olmak lazım. Bu sistemde çok iyi anlaşılması lazım. Üçüncü olarak beynimizin merkezi durumunda olan hipotalamus bölgesinde olup bitenlerden de az çok haberdar olmalıyız.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
12: Dördüncü olarak insanın organlarındaki akıl almaz becerilere de dikkat çekmek lazım. Yani Allah-u Teala'nın bizi insan olarak yaratmış olmasının getirdiği o mutlu sonu ya da o mutluluğu, Allah'ın bizi insan olarak yaratmış olmasının getirdiği mutluluğu yaşayabilmek için her insan kendi yapısındaki bu gerçeklerden haberdar olması icap eder. İnsan özellikle kendisine aradığı her türlü soruyu, her türlü problemi çözecek şifrelerle hazırlanmış, yazılmış, yaratılmış kişiye özel canlı birer kitaptır dedik. Bu sebeple insan önce kendisini okumalı. Kendi yapısındaki zenginliğin farkında olmalı. Eğer mutlu olmak istiyorsa, eğer kainatla, tabiatla kendisine hizmet eden milyarlarca unsurla, eşiyle, dostuyla, çevresiyle barışık olmak istiyorsa, güzel bir hayat, güzel bir son elde etmek istiyorsa mutlaka kendisini okumalı. Değerli dostlar, birinci husus olarak varlıkların insana hizmet yarışından bahsettik. Bu başlığı paylaştık. Biraz bu konuyla ilgili detaylara bakalım. Efendim, mikroplar dediğimiz minicik canlılar ekmekten yoğurda bize özel besin ve vitamin hazırlamak için tam bir yarış halindedirler. Bağırsaklarımızda mekan tutmuş, yurt tutmuş olan en azgın mikroplar bile bir taraftan vitamin yaparken diğer bir taraftan enzim yaparak insana hizmet vermenin gururu içindedirler. Bizim mikrop diye tanımladığımız o göremediğimiz küçük yapıdaki mikro bilginler her boyutuyla haddi zatında insana hizmet etme çabası içindeler. Bunun bilincinde olmak lazım. Bunun gururunu yaşamak lazım. Onlar, insan dışında kalan bütün canlılar, insana hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar. O güzelliği derinlemesine hazmederek, içselleştirerek yaşıyorlar. Mesela bitkilerin insana hizmeti biraz daha öne çıkan, biraz daha görselliği çok olan, rengiyle, kokusuyla insan hayatında daha çok yer tutan, hayatımızda daha çok bizimle birlikte olduğunu görebildiğimiz, hissedebildiğimiz en yakın dostlarımız. Bitkilerin insana hizmeti ise hayranlıkla seyredeceğimiz bir ihtişam tablosudur. İnsanın hangi vitamine ihtiyacı varsa, hangi biyolojik ihtiyaç maddesine muhtaçsa, onu yapmak için tüm bitkiler seferber olmuştur. Ya her tür hastalıklara karşı hazırlanan, bitkilerin yapısındaki adına şifa, deva dediğimiz o güzel hizmetlere ne demeli? Evet, bildiğiniz gibi daha önceki Tiryaki Dostu programımızın içeriğinde tıbbi bitkilerin insanlara taşıdığı, hazırladığı, Allah'ın emriyle getirdiği şifalardan bahsederdik. Uzun yıllar bu konuları birlikte işledik. Bu konuyla ilgili mesaimiz tabii ki devam ediyor. Tabii ki bu konularla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Ama bütün hizmetler kainat unsurlarının yaratılış programlarına konmuş olan istikamete baktığımızda insana doğru yönelmektedir. Bütün hizmetler insana doğrudur. Bu sebeple biz uzun yıllar bitkilerin faydalarını, şifalarını, insanlarla hangi yöntemlerle buluşması gerektiğini ve sigaraya karşı olan tavrımızı yıllarca sizinle paylaştık. Bu çalışmalarımız halen devam ediyor ve devam edecek. Ama o günkü çalışmalarımızda da bugünkü programımızın amacında da insana hizmet vardır. Gerek Tiryaki Dostu programı formatıyla gerekse insana dair programının formatıyla temel amaç insana hizmettir. İnsana hizmettir. Biz böyle bir ideali hedefleyerek yola çıktık ve bu amaçla sizlerle birlikteyiz inşallah. Değerli dostlarım, bu ulvi gaye, insana hizmet gayesi Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratırken kainat unsurlarının hepsine verdiği özel talimattır. Ve bu talimatı insan kendisi içinde algılamazsa büyük bir noksanlık olur. Bütün kainat insanlara hizmet ederken insanlar birbirlerine hizmet etmekten geri dururlarsa gerçekten çok büyük bir noksanlık olur. Ve bugün bu yanlışlığımızın acısını, ızdırabını çeşitli boyutlarıyla yaşıyoruz. Eğer insanlar birbirlerine güzel hizmet etseler, inanın insan hayatında en ufak bir anormallik söz konusu olmaz. Çünkü insanlar birbirlerine olan hizmetlerini yerine getirmedikleri gibi başka varlıkların insanlara yaptıkları, yapacakları hizmetleri de engelliyorlar. Ne uğruna? Tamamen nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşerek, oyuna gelerek, gaflet içerisinde ortaya konan sebeplerden dolayı. Onun için her açıdan insan kendisini iyi okumalı, iyi anlamalı. Kimin için? Başta kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi hayatının mutlu sonla noktalanması için kendisini iyi okumalı. Ve tabii ki yaşadığı sürece hem bu dünyadaki mutluluğu hem de bu dünyada birlikte olduğu her unsurun mutluluğuna da katkıda bulunmak için kendisini iyi okumalı. Kendisini iyi okuduğu zaman çevresiyle olan diyaloğu da çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşte bu diyalog çerçevesinde varlık aleminin insana ne tür hizmetler yaptığını da görmüş olacak. Ve kendi makamına uygun davranışlar ve bakış açısıyla hayata bakmaya başlayacaktır. Dikkat edin, bugün modern tıp ilaçlarının ekseriyete yakını ya da büyük bir kısmı bitkilerden temin edilir. Önemli bir kısmını da mikroplardan, yani antibiyotik dediğimiz unsurlardan elde edilir. Koskoca dünya tabiatındaki tüm canlılar direkt ya da endirekt insana hizmet yarışı yapmanın hazzı içerisindedirler. Böyle bir durumu hayal ettiğimiz zaman bütün mahlukat insana hizmet yarışı yapsın, sonra siz kendinizi sıradan gelişi güzel bir varlık olarak kabul edin. Ölüp gittikten sonra çürüyüp yok olacağım diye Kendinizi böyle tanımlayın. Böyle düşünenler tüm canlılara karşı çok büyük bir haksızlık yapmış olurlar. Bırakın kendilerine yaptıkları haksızlığı, varlıklarını insana hizmet olarak adamış olan, o şekilde programlanmış, o şekilde yaratılmış olan, o amaçlar için yaratılmış olan varlık alemine de büyük bir haksızlık olur. İnsanın kendisini sıradan bir varlık olarak kabul etmesi, öldükten sonra da çürüyüp gideceğim ve olay bitecek diye düşünmesi, varlık aleminin emeklerini boşa çıkarmaktır. Onun için insan olduğumuzu fark etmek mutluluğumuz için yeterli bir sebeptir. Allah insanı yaratmayı murat edince dünyanın tüm doğasına hizmet emrini vermiş. Mikrobundan bitkisine, hayvanlarına, hatta akvaryum balığına kadar insanlara yapacakları hizmetleri kendi yaratılış programlarına gayet anlaşılır bir şekilde, uygulanacak bir şekilde nakşetmiştir. Semanın rengindeki dinlendiriciliği, gökyüzünün rengindeki dinlendiriciliği hiç sezmiyor musunuz? Uzaya bakın, bakalım mavi gök görecek misiniz? Ağaçların yeşilinin verdiği neşe, binbir çiçeğin iç dünyamızda yarattığı sevinç ya toprağın rengi? Bilir misiniz ki bütün renklerde yorulmak ve usanmak mümkündür de toprağın renginde ne usanç gelir ne de yorgunluk. Bunun farkında mıyız? Pek çoğumuz bunun farkında değiliz çünkü malum şehirleşmenin getirdiği o yoğun göç dalgasıyla insanımızın büyük bir kısmı toprağı terk etti. Toprakla temasımızı kestik, toprakla alakamızı kestik ve bu yanlışımızın neticesi olarak da bugün hayatımız ya da kendi elimizle kurduğumuz hayat bizi zehirlemeye başladı, bizi sıkmaya başladı, bizi dövmeye başladı. Ve tabii ki yeniden doğayla, tabiatla, toprakla buluşmanın çarelerini aramaya başladık. Efendim tabii ki bu dönüşümüz nasıl olacak? Ne kadar zorlanacağız? Başarabilecek miyiz? Başaramayacak mıyız? Toprakla, toprağın doğal haliyle yeniden buluşabilecek miyiz? Burası soru işaretleriyle dolu. Mesela yaz ayları geldiğinde bir kene hadisesi yaşanır. İnsanların bu yolla, bu sebeple vefat ettikleri haberlere yansır, gündeme yansır. Değerli dostlarım, tabii ki bugün kurduğumuz ve sürdürdüğümüz yaşam biçimimizin birçok alanındaki hatalara, yanlışlara ve bu yanlışları sürdürmeye, kendi kötü emelleri uğruna bu yanlışları sürdürmeye kasteden kimselerin olması yanında bugünkü hayatın yanlışlarını tespit edip insanlarla paylaşan vicdanlı, imanlı, izanlı, ilim insanları da var. İşte Kene hadisesine bakışta şu doğruları da görüyoruz. Toprağı terk etmiş olmamızın getirdiği bir sonuç ve tabii ki terk etmek, topraktan fiilen, fiziksel olarak uzaklaşmak şeklinde anlaşılması doğrudur. Ama bir de toprağın doğal yapısıyla çarpışma, doğal yapısını bozmaya yönelik bir terk ediş var. Toprakla doğru buluşmayı terk etmek gibi bir gerçek de var. İşte bu açıdan baktığımız zaman kullanılan tarım ilaçlarının doğal dengeyi sağlayıcı birçok canlı varlığı ortadan kaldırdığını. Peki bu tarım ilaçlarını biz niçin kullanıyoruz? Daha çok ürün elde etmek, daha verimli neticeler almak için. Ama biz bir tarafı hedeflerken diğer tarafta ne tür tahribat yaptığımızı da hesap etmediğimiz ortaya çıkıyor. Çünkü bunların sebebi doğayla barışmak, doğayla barışık olmak gibi ana hedefimizi terk etmekten kaynaklanıyor. Daha çok kazanma arzusu öne çıktığı için, daha çok verim alma arzusu öne çıktığı için ve dünyada böyle bir dalga bütün insanları önüne katıp sürüklediği için biz de bu hatayı işliyoruz. Bu konuyu araştıran ilim ehli şu tespiti paylaşıyor insanlarla. Son günlerde bunları çok sık dinliyoruz. Kullanılan tarım ilaçları doğal dengeyi kurmakla, korumakla görevli birçok böceği ya da birçok canlıyı yok etmektedir. İşte bu yok oluş içerisinde zararlı olan ya da zararlı olduğunu düşündüğümüz, neticelerini öyle yaşadığımız kene familyasının da kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına sebep olduğunu, keneleri daha yumurta halindeyken dengeli bir şekilde tutacak olan bu böcek türlerinin yok olmasıyla keneler kontrolsüz bir şekilde aşırı bir çoğalmaya başladılar. Ve bu çoğalma neticesinde de insanlarla buluşmaları ve insanlara temasları halinde yaşanan ölümler ortaya çıktı. Burada şunu söylemek lazım. Kenenin vazifesi, kastı insanları öldürmek değil. Burada aslında keneyi yanlış yönlendiren, keneye de zarar veren aslında insanların yaptığı yanlış uygulamalar. Her şeyi Allah insanın emrine vermiştir dedik. İnsan da emrinde olan hizmetkarları yönetmekle görevli. Doğru yönetimle görevli. Eğer bu yönetimi doğru yapamazsa kendisi de zarar görebiliyor. İşte kene hadisesinde bu gerçeği ilim insanları ortaya koyuyorlar. Ve tabii ki çözüm olarak tekrar yeniden bu tür böceklerin üretimi, bazı kuşların yeniden üretimi ve doğaya salınması şeklinde tedbirlere başvuruluyor. Yani kaybettiğimiz değerlerimizi yeniden kazanmanın ne kadar zor olduğunu da bir kez daha görmüş oluyoruz. Değerli dostlar, toprağın altındaki petrolün, madenlerin programlanması başlı başına insana verilen bir ayrıcalığın sembolüdür. Bunu fark etmemiz lazım. Dünyamızın canlı cansız tabiatı üstünde yaşayan insana çok net ve açık bir mesaj vardır. Ey insanoğlu, biz senin hizmetindeyiz. Kainatta bulunan her zerre, her varlık ortak bir seslenişle şöyle diyor. Ey insanoğlu, biz senin hizmetindeyiz. Kendi kıymetini bil, bulman gerekeni bul, evrenlerin sonsuzluğundaki sırları çöz diyor. Kainata baktığımız zaman bize hizmet eden milyarlarca unsurun bu mesajını da okuyup anlamamız lazım. İnsan vücudunun kimyasını tetkik eden ilim adamlarının yaptığı araştırmaları da sizlerle paylaşacağız. Değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz herkesi yakından ilgilendiren, her insanı yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İnsanın maddi yapısında, fiziksel yapısındaki, kimyasındaki hikmetleri bugün konu ettik. Kendimizi tanımaya yönelik önemli bir adım atacağımızı düşündüğüm bir program oldu inşallah. Efendim, insan vücudunun kimyasını araştıran, tetkik eden ilim adamları insanda dünya doğasında mevcut tüm elementlerin mevcut olduğunu, dünyada, kainatta, tabiatta var olan bütün elementlerin insan bünyesinde çeşitli ölçülerde var olduğunu tespit etmişlerdir. Milyarda bir gram da olsa insan vücudunda her element vardır diyor bu konuyu araştıran ilim adamları. Bu zorunlu bir varoluş değil, hikmetlerin en incesidir. İnsanın yaratılış programı, insanın kendisi, hikmetlerin en ince örülmüş, en güzel kurgulanmış halidir. Değerli dostlar, insan vücudunda beslenmenin hayat kontrolündeki yeri çok ilginçtir. Bu konuda birkaç örnek vermek isterim. Potasyumla sodyum zıt etkili minerallerdir. Bunları birlikte belli nispetlerde almak gerekir. Bu denge istek duygumuza programlanmıştır. Yani ilahi el bunu böyle yapmamız gerektiğini yazmıştır kimliğimize. Sodyum ve potasyumun zıt etkili olmasını ve bunları belli nispetlerde vücuda almamız gerektiğini Cenab-ı Hak bedensel programımıza, yaratılış programımıza yazmıştır. Bu yazılış istek duygumuza nakşedilmiştir. Potasyumu fazla olan besinler alınca balık, et, salatalık gibi hemen tuz isteriz. Yani biz tuz katmak, tuz ilave etmek zorunda hissettiğimiz besinlerin yapısındaki hangi gerçekten ötürü acaba tuz atma ihtiyacını hissediyoruz? İşte bu gerçekten ötürü. Yani sodyum ve potasyum dengesini takip etme mecburiyetinden ötürü. Bu mecburiyet Cenab-ı Hakk'ın kendi insan kimliğimize ve bu kimliğimizde bulunan birçok duygu gibi istek duygumuza

İşte bu doğal boyutumuza Allah'ın yazdığı bir bilgiden dolayı bunu böyle yaparız. İnce bağırsağımızın besinleri emme sistemi de bu otomatik kompütüre bağlıdır. Bu otomatik çalışan programa bağlıdır. Ve ihtiyaç fazlası vitamin ve mineral almamız söz konusu değildir. Otomatik olarak o dengeyi kuracak biçimde ayarlanmıştır ve öyle çalışır. Hikmetlerin incesine bakın ki çeşitli canlılar kendilerine özel besinleri alırlar ve zararlıları da yine refleksleriyle tanırlar. İnsanın besin listesi ise sonsuzdur. Buna karşın zehirli maddeleri kolayca tanımaz insan. Bunun nedeni zehirli bitki ile insan arasındaki iletişimdir. İnsanların tüm canlılarla iletişim kurma kabiliyeti vardır. Yani diğer canlıların otomatik olarak yaptığı işleri Allahu Teala insana iradi olarak yapmak gibi bir üstünlük bahşetmiştir. Zehirli bitkileri, hayvanlar içgüdülerindeki tanıtıcı programlar sayesinde otomatik olarak tanıyarak yaparken, onlardan uzak dururken, insanlar da kendilerine verilen beyin gücü, bilgi gücü, düşünme kapasitesi ve irade beyan etme, karar verme yetenekleri ile kendisine tercih etme, seçme, anlama, ayrıştırma özelliği verilerek bu konudaki zorluğu aşmasına efendim Cenab-ı Hak layık görmüş, uygun görmüştür. İşte bu insan kimliğinin diğerlerinden farkını da ortaya koyuyor. İnsanların tüm canlılarla İletişim kurma kabiliyeti vardır. Tabii ki zehirli olan bitkilerle de, faydalı bitkilerle de, hayvanlarla da, her şeyle iletişim kurma kabiliyeti. İşte bu insanın üstünlüğünü ortaya koyar. Bunu köreltirse insan, kaba reflekslerle bitkilerin özelliklerini kolayca tanıyamazlar. Dünya tabiatında ilaç olarak yaratılan bitkilerin zehir tesiri yapması doğaldır. Onların varlığı insana hizmette yarış programına elbette ters düşmez. Çok mükemmel yaratılan insanın çevresinde kendine hizmet eden, yarış yapan, bu hizmette yarış yapan canlıları seçmesi ilahi bir emirdir. Zehirli bitkilerin yaratılmış olması onların insanlara hizmet etmediği anlamına gelmez. Onlar da hizmet etmektedir ama onları ne zaman, hangi şartlarda, nasıl seçeceğini, hangi yöntemlerle kullanacağı insana bırakılmıştır. Ve dolayısıyla bunu doğru algılamak lazım. Özellikle iç dünyasının anahtarı olan gönül, sevgi ve dış dünyasının anahtarı olan aklıyla tüm çevresini, evrenleri fark etmek zorundadır. İnsanın bunu yapabilmesi için birçok yeteneğe sahip olduğunu bilmesi icap eder. Ancak bu yolla hem kendini fark edecek hem de sonsuzluğun yüce yaratıcısını bulacaktır. Çevreden verilen hizmetlerin sırrı budur. Yoğurt bakterisi kendi üremesini yok ederek insana yararlı ATP molekülünü niçin üretsin? Matematik ustası bal arısı neden kendi ihtiyacının binlerce kat fazla balı üretsin? Niye? İşte bunların üzerinde düşünmek lazım ve hepsinin amacının insan olduğunu ve insanın da bunları anlamak üzere gerekli özelliklerle donatıldığını bilmesi lazım. Dünya tabiatında var olan harika düzen maddesiyle de tamamen insana yöneliktir. Dünyadaki ısıdan ozon süzgecine, radyasyon oranından oksijen nispetine, mevsimlerin ve gecenin süresine kadar her biyomatematik hesap insana yöneliktir. Bu ölçüler bugün olduğu nispette olmasa da, diğer canlıların çoğu dünyada yaşardı. Fakat insan yaşamazdı. İşte bu gerçekleri anlamak, kavramak insan hayatındaki mutluluğun gerekçeleridir. Değerli dostlar, tabi insanın maddi yapısındaki zenginlikleri bir programa sığdırmak, bir programın süresi içerisinde anlatmak, insanın maddi ihtişamını ortaya koymak mümkün değil. Allah-u Teala insan bünyesini o kadar zengin programlarla donatmış ki bunları anlatmak için hayli zamana ihtiyaç var. İnsanın bünyesinde Allahu Teala'nın lütfu olarak ortaya çıkan bir boyut da insanın duygusal sistemidir. Uzun yıllar insanlar yapılarındaki harika duygusallık özelliğini fark etmemişler. Hatta hastalık olarak yorumlamaya kalkışmışlardır. Halbuki insanların bedensel fonksiyonları isteseler de istemeseler de bir yanı ile duygusal sisteme bağlanmıştır. Allah böyle takdir

0: etmiştir.
1: Duygusal sistem gerçeğini inkar eden kimse bile stresler altında mide ülseri olmaktan kurtulamaz. Yani benim duygusal boyutum yok, ben duyguları tanımıyorum diyen bir insan dahi strese girdiğinde mide ülseri olmaktan kurtulamaz. İnkar ettiği o boyut yok olmaz. İnsanın duygusal sisteminde temsil olan konular yanlış bilinmektedir. Çoğu kez bazı konulara bağlı sonuçları duygusal sistemin aslı sanırız. Duygusal sistemin özünde sevmek, özlemek, ayrılık gibi duyguların var olduğunu bilmek lazım. İnanmak da bunlardan bir tanesi. Güvenmek, merhamet etmek, fedakarlık etmek bu temel duygusal dünyamızın temel tuşlarıdır bunlar. Buradan gelişen tepkiler çeşitli görüntüler verir. Üzülmek, sevinmek, mutlu ve mutsuz olmak gibi. Stresler genellikle yanlış duyguların ya da yanlışa yönelik duyguların sonucu belgelerdir. Bugün toplumumuzun büyük bir çoğunluğu stresin iyi yönetilemediği için, stres duygusunun kontrollü bir şekilde yönetilemediği için birçok sıkıntının temelini oluşturmaktadır. Oysa ki öncelikle stres dediğimiz gerçeği tanımamız lazım. Stres, Allah-u Teala'nın insana bahşettiği, lütfettiği uyarıcı duygulardan bir tanesidir. Stres bizi uyaran bir yanımızdır. Bize yanlışı doğruyu tembih eden ama bizim onu doğru okumamız halinde bu neticeyi çıkarabileceğimiz bir yanımızdır. Bu konuda genellikle yanlış duyguların ya da yanlışa yönelik duyguların sonuç belgeleri şeklinde stresi yaşarız ve bu sonuçları görürüz. Ve bütün suçu da stres duygumuzun üzerine atarız. Oysa ki onu yönetemediğimizi hiç düşünmeyiz. Bilmeliyiz ki Allah-u Teala en güzel şekilde, en mükemmel biçimde yarattığı insanın yapısında asla kusurlu bir iş, asla bozulacak, arıza yapacak, hata yapacak bir program koymamıştır. Kendi yapısındaki zenginliği işletemediği için çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Duygularımızı da doğru yönetemediğimiz zaman hakikaten çok vahim sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bedensel bütünlüğümüzdeki bütün sistemleri iyi anlayıp, iyi kavrayıp ve gereğini yerine getirmek üzere önce kendimizi tanıma amacıyla hayata bakar ve hayatı kendi süzgecimizden süzerek, insan kimliği süzgecimizden süzerek alırsak Allah'ın izniyle hata yapma oranımız çok düşecektir. Mutluluk seviyemiz çok yükselecektir. Bu bakımdan Rabbimizi tanımaya giden yol, Rabbimizi tanımak için yürüdüğümüz yol yine kendi kimliğimizi doğru anlamaktan geçiyor. Kendimizi ne kadar iyi bilirsek, ne kadar iyi tanırsak Allah'ın bünyemizde bize bahşettiği sırları ne kadar keşfedebilirsek Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını da o kadar güzel anlayabiliriz. Değerli dostlarım, haftaya başka bir konu başlığında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.
2: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman bin bir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok,

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
20: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisi'ne dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
21: Saat 18.
22: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
23: Namazı kabul edilmeyenler 5. Koku sürünerek mescit veya camiye giden kadının namazı gusledip kokuyu gidermedikçe kabul olmaz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadisi öncelikle zikredelim. Ebu Ruhm'un azatlısı Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh bir kadınla karşılaştı. Kadından esans kokusu hissetti, eteğinde de yukarı doğru yükselen kokulu toz vardı. Kadına, ''Ey cebbar olan Allah'ın cariyesi, mescitten mi geliyorsun?'' dedi. Kadın, ''Evet, onun için mi koku süründün?'' ''Evet, ben sevgili peygamberin Ebul Kasım'ı şöyle derken işittim. Şu mescid için koku sürünen bir kadının namazı evine dönüp de cünüplükten dolayı guslettiği gibi gusledinceye kadar kabul edilmez.'' Ebu Davud der ki İsar tozdur. Bu hadisin şerhinde Haydar Hatipoğlu şunları kaydetmiştir. Bu hadisi Ebu Davud da Libas bölümünde rivayet etmiştir. Cebbar Allah'ın isimlerindendir. Buyruğunu her şeye geçiren kahredici, kudretli, sonsuz ve her şeye hakim manalarını içerir. Ebu Hureyre radıyallahu anh kadını korkutmak için Allah'ın bu ismini anarak ''Ey Cebbar'ın cariyesi'' şeklinde hitap etmiştir. Hadisin zahirine göre güzel koku sürünüp camiye giden bir kadının vücudundaki kokuyu tamamen giderecek tarzda boy abdesti alması gerekir. Yani kokuyu ister vücudunun tamamına ister bir kısmına sürünmüş olsun hüküm budur. Fakat Avnül Mabut yazarının naklen beyanına göre El-Kâri yani kadın vücudunun her tarafına güzel koku sürünmüşse bütün vücudunu yıkaması gerekir. Şayet vücudunun belirli bir yerine sürünmüşse orayı yıkaması gerekir demiştir. Avnül Mabut yazarı El-Kâri'nin görüşüne katılmayıp hadisin zahiri manasını tercih etmiştir. Hadis kadının güzel koku sürünüp de bu haliyle camiye gitmesinin haram olduğuna delalet eder. Camiye gitmesi yasakken bu şekilde süslenip parfüm gibi güzel kokular sürünen ve bu vaziyette çarşıya gezmeye giden gafil kadınların hali nasıl olur? Koku meselesi yalnız parfüm olarak algılamak bizi yanıltabilir. Buradaki esas kokulu olan her şeydir. Kadınların çamaşır yıkarken kullandıkları kokulu deterjanlar, kokulu el sabunları, kokulu kremler, kokulu duş jellerinin hepsi hadisin hükmüne girer. İşin aslı kadın bu süslenmeyi kocasına yapmalı ama dinden uzaklaşan toplumun Müslüman kadınları aslı bırakıp fer'i konuya özen göstermişlerdir. Bu konuda şu hadisi de okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Buhur sürülen bir kadın bizimle birlikte yatsı namazına gelmesin. İmam Ömer radıyallahu anh'ın bu konudaki tavrı da şöyle aktarılmaktadır. İbrahim bildiriyor. Ömer bin Hattab bir bayram günü çıkıp kadınların yanından geçerken bir kadının başına koku sürmüş olduğunu gördü ve şöyle dedi. Kim bu kokuyu süren? Eğer onun kim olduğunu bilirsem şöyle yaparım. Kadın ancak kocası için koku sürer. Dışarı çıktığı zaman eski gösterişsiz bir giysisini veya hizmetçisinin eski bir kıyafetini giyer. Ravi dedi ki insanlar aralarında o kadının hadesten dolayı abdesti bozulduğu için kalktığını ve cemaatten ayrıldığını konuştular. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakledilen bir hadisin sözleriyle İmam Ömer radıyallahu anh'ın sözleri birbirini desteklemektedir. İmam Ömer kadın ancak kocası için koku sürer diye söylemiştir. Ebu Hureyre hadisinde de şöyle geçmektedir. Kuse Mekke'de Beni Abdüddar'a ait bir mahalle şeyhlerinden Ebi Ruhm el-Gıfari'nin azatlısı Abdurrahman bin el-Haris bin Ebu Ubeyd dedesinden bildirip dedi ki Ebu Hureyre ile beraber duha vaktinde mescitten çıktım. Akabinde bir kadınla karşılaştık. Üzerinde kokudan bir şey vardı ki mislini kesinlikle burnum koklamış değildi. Ebu Hureyre ona dedi ki selam üzerine olsun. Bunun üzerine o dedi ki senin de üzerine olsun. Ebu Hureyre dedi ki nereye gitmeyi istiyorsunuz? Kadın dedi ki mescide. Ebu Hureyre dedi ki bu kokuyu niçin süründün? Kadın dedi ki mescid için. Ebu Hureyre dedi ki Allah için gerçekten böyle mi? Kadın dedi ki Allah için böyle. Ebu Hureyre dedi ki Allah için gerçekten böyle mi? Kadın dedi ki Allah için böyle. Ebu Hureyre dedi ki şüphesiz sevdiğim Ebu'l-Kasım bana haber verdi. Dedi ki kocasından başkası için koku sürülen kadın ta ki cenabetten dolayı guslettiği gibi ondan yıkanmadığı müddetçe Allah kadının namazlarını kabul etmez. Akabinde kadın gitti ondan dolayı gusletti. Sonra döndü ve namazını kıldı. İmam Nevevi Müslim Şerhi El-Minhaç'ta konuyla ilgili olarak şunları kaydetmektedir. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden alıkoymayınız buyruğu ve benzeri bu bapta yer alan diğer hadisler kadının mescide gitmekten alıkonulamayacağı konusunda açık bir delildir. Ama yine hadisi şeriflerden alınmış ilim adamlarının sözüne ettiği bir takım şartlarla buna izin verilir. Bu şartlara gelince 1. Kadın hoş koku sürünmüş ve süslenmiş olmamalıdır. 2. Sesleri işitilen halhalları, değerli, dikkat çekici elbiseleri olmamalıdır. 3. Erkeklerle karşılaşmamalıdır. 4. Kendisi dolayısıyla fitneye düşülecek şekilde genç ve benzeri halde bulunmamalıdır. 5. Yolda fesat, kötülük ve benzeri hususların olacağından korkulmamalıdır. Burada kadınların mescitlere çıkmaktan alıkonulmalarının yasaklanışı, kadının kocası ya da efendisi bulunup sözü geçen şartların da bulunması halinde tenzih-i kerahat olarak kabul edilmiştir. Eğer kadının kocası ve efendisi yoksa sözü geçen şartların bulunması halinde ona engel olmak haram olur. Yatsı namazına katıldıktan sonra evine dönen kadının artık bundan sonra koku sürünmesine engel yoktur. Ahmet Davutoğlu da Müslim şerhinde şunları kaydetmiştir. Müslim şarihlerinden El-Ubbi, yukarıda sayılan şartlardan birini yerine getirmeyen kadının çıkmaktan men edilmesinin vacip olduğunu söylüyor. İbn-i Mesleme, güzelliğiyle meşhur genç bir kadının çıkmaktan men edileceğini söylemiş. Kadı İyaz, kadın mescide çıkmaktan men edilince başka bir maksatla çıkması bil evla men edilir diyor. Koku sürmenin men edilmesi erkeklerin şehvetini tahrik edeceği içindir. Ziynet ve güzel elbise de mana itibariyle koku hükmündedir. Bu konuyla ilgili şu hadisi de zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz. Ancak onlar süslenmemiş ve koku sürünmemiş olarak camiye gelsinler. İbn-i Münzir bu hadisi El-Evsat Mine Sunen Vel-İcma Vel-İhtilaf adlı eserinde rivayet etmiş ama ulemanın bu konuda bir ihtilafı olduğuna dair bir şey zikretmemiştir. Buradan anlaşılan hadisin zahiriyle ulemanın amel ettiğidir. Yani kadınlar koku sürünerek camiye gidemezler, dışarı çıkamazlar. İmam Darimi rahmetullahi aleyh bu hadisin ardına Sünen'inde 1283 no'lu eserde hadiste geçen tafilat kelimesinin hiçbir güzel koku sürünmüş olmayan kadın olduğunu Said bin Amir'den nakletmektedir. İbn-i Münzir ise El-Evsat'ta 2070 no'lu eserde tefilat kelimesi hakkında onun güzel koku olmadığını, onun kötü koku olduğunu belirtmiştir. Her iki manada da üzerinde kötü koku ya da güzel koku bulunan kadın bu halde mescitlerde bulunamaz. Bu konuda şu hadisi verip meseleyi noktalayalım. Bize Ebu Asım Sabit bin Umare'den, o Güneym bin Kays'tan, o da Ebu Musa'dan naklen haber verdi ki, o şöyle dedi. Hangi kadın güzel koku sürünür, sonra dışarıya çıkar da kokusu hissedilirse o zina etmiş olur. Ona şehvetle bakan her gözde zina etmiş olur. Özetle kadın bu kıldığı namazdan sevap alamaz. Ahiret bazında amellerini zayi etmek istemeyen Müslüman kadınların bu ölçülere dikkat etmesi esastır. Çünkü iman ettiği Resul ondan böyle hareket etmesini istiyor. Kadınlara ait koku sürünen erkeğin namazı kabul olmaz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü nakille başlayalım. Rabi bin Enes, dedelerinden Ebu Musa'yı şöyle derken işittiklerini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu bedeninde Haluk'tan bir eser olan adamın namazını kabul etmez buyurdu. Haluk adlı kokunun tarifi noktasında şunlar söylenmiştir. Haluk, zaferan ve bazı başka maddelerin karıştırılmasından meydana gelen bir parfümdür. Turuncuya çalan renktedir. Aslında kadınların kullandıkları bir parfüm çeşididir. Fatıma-tüz-Zehra Kamacı, Hazreti Peygamber devrinde Kadınların Süslenmesi adlı kitabında saç bakımında saçların kokulandırılması bölümünde şunları söylemektedir. Bu dönemde saça sürülen bir diğer koku çeşidi Haluk ismini taşımaktadır. Şair Kays bin Asım kızını tasvir ederken onun saçlarının ön kısımlarına Haluk sürdüğünü ifade etmiştir. Bu rivayetten Haluk'un bakılınca fark edilecek şekilde saça renk veren bir koku olduğu anlaşılmaktadır. Haluk'un saça sürülmesine ilişkin bir diğer örnek şair Lihya'nın mısralarında ortaya çıkmaktadır. Lihya'nın bir diğer kadının saçını tarif ederken gelinlerin upuzun saçları gibi salınmış, Haluk ve zambakla süslenmiş ifadesine yer vermiştir. Bu nakledilenlerden de anlaşılacağı gibi Haluk adlı koku saçlara da sürülebilen bir kokudur. Hadisin şerhine dair de şunlar zikredilmiştir. Hadisin zahiri, Haluk sürünerek namaz kılan kişinin namazının makbul olmadığını ifade etmektedir. Ancak maksat hadisin zahiri değildir. Seyyid Cemalettin hadisten maksadın, Haluk sürünen kişi kadına benzediği için kamil namazın sevabını kaçıracağı olduğunu söyler. İbn-i Melek de hadisin Haluk sürünmeyi men etmek için tehdit olarak varid olduğunu belirtir. Ali Yülkari ise bedeninde Haluk'tan bir eser olan, sözünün yasak olan çoğunu kullanmaktır diyenlere red olduğunu söylemektedir. İlerleyen sayfalarda ise şunlar kaydedilmiştir. Müştehit imamlardan erkeklerin zaferan ve haluk sürünmelerinin caiz olduğu tarzında bir nakil göremedik. Ancak imamlar tartışılan zaferan sürünmenin elbisede mi, vücutta mı yoksa her ikisinde mi olduğunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve tabilerine göre erkeklerin hem bedenlerinde hem de elbiselerinde zaferan kullanmaları haramdır. Bu bapta geçen hadislerin mutlak oluşu bu görüşe delildir. Malikilere göre ise haram olan zaferanın bedende kullanılmasıdır, elbisede değil. Bunların delili de 4178 numarada geçen Allah bedeninde haluktan eser bulunan bir adamın namazını kabul etmez manasındaki hadistir. Çünkü bu hadisin mefhumu tehdidin bedenin dışındaki kısımlara şamil olmayışına delalet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve erkek kokularındaki ayrımı şöyle yapmıştır. Ebu Hureyre'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki erkeklerin kokusu, kokusu belirgin, rengi olmayan ve kadınların kokusu rengi belirgin olan, kokusu hafif olandır. Bu hadisi kitabında zikreden Abdülkerim Zeydan hadisin ardına şunları kaydetmiştir. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Hadisin şerhinde şu ifadeler yer almıştır. Erkeğin sürdüğü güzel koku maddesi gül suyunda olduğu gibi kokusu duyulur ancak rengi görünmez. Buna karşılık kadınların sürdüğü kokunun safranda olduğu gibi rengi görülür ancak kokusu duyulmaz. Bu hadis kadının evden çıkarken sürmesi durumuna hamledilir. Evde kocasının yanında olduğunda ise dilediği kokuyu sürmesi mübahtır. Abdülkerim Zeydan bu şerhi Mübarek Furi şerhinden almıştır. Mübarek Furi de bunu Begavi rahmetullahi aleyh Şerhu Sünne'den almıştır. Bu hadisi güzellikle anlaşılması için Yaşar Kandemir'in Şemail-i Şerif Şerhi adlı eserindeki sözlerine müracaat edelim. O diyor ki, güzel koku ilahi bir lütuftur. Onu erkekler de kadınlar da kullanmalıdır. Peygamber Efendimiz'in belirttiğine göre erkeklerin kullanacağı güzel koku renksiz olacak ama kokusu hissedilecektir. Kadınların sürüneceği kokunun rengi görülecek ancak kokusu başkalarınca hissedilmeyecektir. Çünkü kadınların yabancı erkeklerin dikkatlerini çekmemesi esastır. Bunun için de kadınlar evlerinden dışarı çıkarken kokusu duyulmayan kokuları tercih edeceklerdir. Kocalarının yanındaysa hem kokusu hissedilen hem de rengi görülen kokuları kullanabileceklerdir. Bu sözler hadisten anlaşılması gerekli olan yanı daha da aydınlatmıştır. Şimdi bazıları, madem kadının kullandığı koku başkaları tarafından hissedilmeyecekse niye o zaman bu koku denilen şey kullanılıyor diye sorabilir. Bu da yerinde bir soru olur. Kadın kokularının hissedilebilmesi için ancak eşinin veya bayan arkadaşlarının kucaklaşmalarında hissedilecek bir tarzda olmasıdır. Yani o kokuyu sürünen kadına bu kadar yakın olmak gereklidir. Çünkü kadın avret yani örtünmesi gereken bir varlıktır. Kendisini gizlemesi ve fark edilmemesi asıldır. Bir de hatırlanması gereken yan, İslam devletinde kadın ve erkeklerin bugün olduğu kadar birbirlerine karışmadığını da hatırlatmak gereklidir. Tabii haliyle bu satırları okuyan okuyucu, İslam devletleri ibaresinden Suud'un halini önümüze getirecek ve hac zamanı olanları delil olarak ortaya koyacaktır. Kendi baktığı zaviyeden haklıdır. Ama bakışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine çevirmeli ve kadınların sosyal hayatının o zaman nasıl olduğuna döndürmelidir. Bozulmuş İslam devleti ve toplumuna bakışlarını çevirmemelidir. Çünkü zamanın kadın ve erkeğinin olaylara bakış ölçüsü şu lafızdır. Bu yapılanda ne var ki? Bence böyle olmalı. Ölçüsü bu olan asıl ölçüyü kaçırmıştır. Rabbim bizleri ölçüsü şaşmayan Resul'ün yolundan ayırmasın. Hayatımızı onun hayatıyla şekillendirsin. Nefsimizin ve ölçüsü olmayan aklımızın hevai isteklerine göre değil. İslam kanunlarında kadın ve erkeğin yeri belirlenmiş ve sınırlar çekilmiştir. Erkeği kadına benzeyecek hal ve hareketi yasak olduğu gibi, kadının da erkeğe benzemesi yasaktır. Erkeğin kadına ait bir şeyi velev ki koku gibi basit görülen bir şey olsa bile kullanması haramdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda inanan kadın ve erkeğe şunu beyan etmiştir. İbn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından boynuna yay takılı bir kadın geçti. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kadınlardan kendilerini erkeklere benzeten, erkeklerden kendilerini kadınlara benzetene Allah lanet etti. Bugün böyle bir kadın görünse zamanın insanları helal olsun kadına bak erkek gibi sözlerle onu överler. Ama aklın iflas ettiği yerlerde bu sözler normal karşılanmaktadır. Halbuki bu Allah Celle Celaluhu'nun lanetlediği bir iştir. Mesela kadınların el ve ayaklarına kına yakmaları sünnetken, yani onlara has bir sünnetken, Erkek ancak bir rahatsızlığa ilaç diye kınayı ellerine ve ayaklarına yakar. Başına kına yakmada ikisi için de sünnet kabul edilmiştir. Bunun sebebi ayırıcı bir özelliği olmasından dolayıdır. Şafii uleması evli kadınların ellerine ve ayaklarına kına yakılmasını müstehap kabul etmiştir. Genç kızları bu hükmün dışında tutmuşlardır. Bunun sebebi hadislerdeki hitabın evli kadınlara yönelik olmasındandır. Hanefi ulemamız evli ya da bekar kızların ellerine ve ayaklarına kına yakmalarını caiz kabul etmişlerdir. Hatta Fetevai Hindiyye'de bir ihtiyaç olmadıkça erkek çocuğunun ellerine ve ayaklarına kına sürmek uygun olmaz. Kadınların bunu yapması ise caizdir denilmektedir. İslam, kadın ve erkeğin her şeyinde ayrıma gitmiştir. Elbiselerinde, kokularında, süslenmelerinde ve benzeri konularda. Ama zamanımızda unisex adı altında kadın erkek ayrımı yapmadan imal edilen elbiselerin kadın erkek ortak kullanımına sunulan elbiseler mevcuttur. İslam'a göre bu caiz değildir. Müslümanlardan tekstil üreticiler varsa bu olaya dikkat etmelidirler. Çünkü lanetlik bir olayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Allah'ın ayrı özellikte yarattıklarını kendilerince bir çatı altında birleştirip yaratılışa karşı gelmeye çalışanlara karşı dikkatli olunmalıdır. Söz buraya kadar gelmişken Avrupa icadı pantolonların kadınlar tarafından giyilmesi Müslüman kadının tesettürü değildir. Akli olarak pantolonun vücudu daha fazla örttüğü söylenir. Lakin bu örtü şer'i, yani Allah'ın kanunlarına uygun değildir. Çünkü kadınların namaz örtüsü ayaklarının üzerini örtecek kadar, hatta bir karışta fazlalığı bulunan bir etektir. İslam'ı bilmeyen sözüm ona İslamcı modacılar, kadının pantolonu diyerek işi İslami bir havaya sokmaya çalışsalar da kadınların öyle elbiselerle namaz kılmaları caiz değildir. Ama eteğin altına bunların giyilmesi ise caizdir. Hülasa erkekler kadınların kokusunu kullanarak kıldıkları namazlarında bir sevap alamazlar. Bugün kokularda dikkat edilecek konu içinde alkol olmasıdır. Eğer içinde alkol bulunan bir parfüm Müslüman bir erkek tarafından üzerine sıkılmış bir halde namaz kılıyorsa üzerinde necaset olduğundan kıldığı namaz kabul değildir. O elbiselerin değişmesi ve namazın iadesi gereklidir. Ahirette amellerin boşa gitmesini istemeyenlerin dikkatini. Namazı kabul edilmeyenler 5.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin 0534 245 18.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: gelişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel efendim, özel efendim. Özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için. Batılın iptali için. Batılın iptali için.
2: Özel efendim. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da 40 ağaç kavun 29.99, göbek 24.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549-575-4141.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537-362-1515.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535-501-60-16.
17: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.
22: En güzel ezgi

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da 40 ağaç kavun 29.99, göbek 24.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Reklam.

0: Özel Efem. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bu haftaki konumuz aile ve toplum hakkında olacaktır. Tabii ki günümüzün hızlı değişim dünyasında aile kurumu belki de en çok tartışılan ve en fazla yıpranan toplumsal yapıların başında gelmektedir. Bireysellik, maddiyatçılık ve teknolojik dönüşümlerle birlikte aile bağları zayıflıyor. Toplumlar da bu zayıflamadan doğrudan etkilenmesi söz konusudur. Oysa İslam aileyi toplumun temeli, huzurun kaynağı ve ahlaki değerlerin ilk yuvası olarak görmektedir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet aileyi rastgele bir sosyal birim değil, ilahi bir nizamın parçası olarak tanımamaktadır. Ailenin Kur'an'daki yeri ve temel ilkelerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Allah-u Teala Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor: kendileriyle huzur bulasınız diye içinizden eşler yaratması, aranızda muhabbet ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bu ayet ailenin temel amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nikah benim sünnetimdir, kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir buyurarak gençleri evliliğe yöneltmektedir. Evlilik sadece iki kişinin birleşmesi değil, yeni bir toplum hücresinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Eşler arasında adalet, karşılıklı haklara riayet ve güzel ahlak esastır. Gerçekten öyle. Yani eşler arasında en önemli hususlardan biri adaletli olmak, karşılıklı sorumluluklara, haklara riayet etmek ve güzel ahlaka uygun davranmak esastır. Erkek ailenin maddi ve manevi koruyucusu, kadın da huzur ve eğitim kaynağı olarak konulmuştur. Bu roller rekabete değil, tamamlayıcılık üzerine kuruludur. Yani işte evin reisi erkektir diye burada erkeğin bir üstünlüğü veya erkeğin işte kendi istediğini yaptırır açısından değil, herkes sorumluluk dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Anne baba ilişkisi de İslam'da ayrı bir önem taşımaktadır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anne ve babanıza iyilik etmenizi emretti. İsra suresinin 23. ayetinde ebeveynine karşı, anne ve babaya karşı Allah'a kullukla birlikte zikreder. Yani Allah'a kulluk edin, anne ve babanıza da iyilik yapın. Yani onlara iyi davranın, onları üzmeyin anlamında. Allah'a kullukla birlikte zikredilmiştir. Çünkü çocuklara karşı da sorumluluk büyüktür. Yani anne ve babanın çocuklarına karşı da bir sorumluluğu vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır buyurur. Aile çocukların iman, ahlak ve ihmale, iman, ahlak ve ilimle yetiştiği ilk okuldur. Aile toplumun temel taşıdır. Bu sebeple ailenin İslam'da da yeri çok önemlidir. Gerçekten günümüzde baktığımızda aile kurumuna çok önem verilmesi gerektiğini de anlıyoruz. İslam'da toplum ailelerin toplumundan oluşur. Yani İslam'da toplum ailelerin toplamından oluşur. Sağlam aileler sağlam bir toplum, zayıf aileler ise dağılan bir toplum demektir. Tarih boyunca güçlü medeniyetler güçlü aile yapılarına sahip olanlardır. Ailede öğrenilen sevgi, merhamet, adalet, sorumluluk ve yardımlaşma gibi değerler toplum hayatına yansımaktadır. Sokaktaki adalet, okulda disiplin, devlette güven, temelde ailede şekillenir. Peygamber Efendimiz, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Sünen-i İbn-i Mace hadis kitabında bu hadis kayıtlıdır. Ailenin ahlaki eğitimindeki merkezliğini vurgular. Dolayısıyla aile bu manada da çok önem arz etmektedir. Evet, aile ve toplum konusu ayet ve hadislerde de geçtiği gibi çok önem arz etmektedir. Bu manada da aileye çok önem vermek gerekiyor. Aile dediğimiz zaman günümüzde de görüyoruz, günümüzdeki aile yapısında işte İslam'a uygun olmadığı zaman orada bir bozulma, orada bir çözülme, orada bir savrulma, orada mutsuz, umutsuz yuvalar görülmektedir. Onun için İslam bir hayat nizamıdır. Hayata nizam verir, hayata intizam verir, hayata huzur ve mutluluk katar. Onun için İslam barış, esenlik, mutluluk dinidir.

0: İslam'ın din demek zaten insanların dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren Allah'ın emirleridir. Emirlerinden oluşmaktadır. Dinin amacı insanları dünya ve ahiret saadetine yönetmektir. İnsanlar İslam dinine inandıklarında, yaşadıklarında ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı mutlu ve huzurlu olacaktır. Çünkü kalpler Allah'ı zikirle, Allah'ın emrine uymakla tatmin olur, huzur bulur. İnsanın fıtri yapısı da bunu ortaya koymaktadır. İnsan Peygamber Efendimizin beyan ettiği gibi İslam fıtratı üzerine doğar. Annesi, babası ve toplum bunu Müslüman veya müşrik veya efendim Yahudi, Hristiyan olarak da ateist olarak, deist olarak da yetiştirebilir. İşte burada önemli olan husus anne ve babanın çocuklarını en güzel şekilde eğitmesidir. O için aile aynı zamanda toplumu oluşturmaktadır. Ailede yetişen çocuklar bugün toplumda değişik bir şekilde ne yapmaktadır? Kendini göstermektedir. Toplum içerisinde ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aile bu manada çok önemlidir. Aileyi bu açıdan düşündüğümüzde gerçekten aile hem aile hayatına hem toplum hayatına büyük katkılar sunmaktadır. Bunun için işte İslam aileye çok önem vermektedir. Anne ve babaya karşı, anne ve babanın çocuklarına karşı görevleri, çocukların anne ve babasına karşı görevleri bu manada önem arz etmektedir. Onun için ailede en önemli husus eşlerin huzur ve mutluluk içerisinde İslam'a uygun bir şekilde geçim sağlaması ve bu paralelde de aynı şekilde İslam'a uygun yaşam içerisinde çocuklarını da İslam ahlakı üzere yetiştirmesi ve onu terbiyeli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Anne ve babanın çocuklara karşı en önemli görevi işte çocuğunu en iyi şekilde İslam'a uygun bir şekilde yetiştirmesi, terbiye etmesi ve ona karşı sorumluluğunu yerine getirmesi. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras, en iyi miras güzel terbiyedir. Onun için çocukların terbiyesinde, çocukların ahlakında, çocukların yaşamında da çok önemli bir yer işgal etmektedir. Çocuklar okulda ne yapıyor? Arkadaşlarıyla bile geçinemeyebiliyor. Kavga ediyorlar. Bir okulda ortaokul talebesi genç kızlar bir kızı şey yapmış, öbürleri de seyrediyor. Kızı dövüyor yani. Tartaklıyor işte saçlarından çekiyor falan. Hiç kimse de şey yapmıyor. Hatta teşvik ediyor vur vur vur vur diye. Şimdi yani böyle şiddet, böyle hiddetli bir çocuk nasıl yetişiyor? Nasıl saçlarından tutup işte tekme tokat çocuğa vuruyor? Kendi akranı da olsa orada kız hareket yapamıyor çünkü diğer arkadaşları da ona yardımcı oluyor. Bu erkekler için de öyle. İşte bakıyorsunuz okullarda, sokaklarda. Gücü yeten yettiğine hemen bir hiddet, bir şiddet, bir öfke patlaması. İşte bunlar güzel terbiyeden geçmediğini gösteriyor. Ahlaklı bir şekilde yetişmediği gözüküyor. Şefkat ve merhametin çocuklara verilmediğini gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bunu ikiye ayırmak lazım. Eğer bir insana merhamet edilmez, ona da merhamet etmezler. Allah onun o merhametsizliğini, o tutarsızlığını, o yanlışlığını, o zalimliğini, o hainliğini kendi başına da çevirir. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. O kıza gücü yeter, o kişiye gücü yeter, onu döver, onu söver, ona zulüm yapabilir. Ama O zulüm yapana o yanında kalmaz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki her gücün üzerinde bir güç vardır. Sen o kızı, o çocuğu, karşındaki rakibi neyse, karşındaki kişiyi zayıf görebilirsin. Ona şiddet uygulayabilirsin. Ona her türlü kötülük yapmış olabilirsin. Ama bil ki bu senden çıkar. Yanına kar kalmaz. Dünyada da ahirette de çıkar karşına. Yani o zulmün, o soytarılığın, o ahlaksızlığın, o bencilliğin, o merhametsizliğin, o şefkatsizliğin cezasını görürsün. Çünkü merhamet etmeyene merhamet olmaz. O nasıl karşısındaki insana zarar verdiyse aynı şekilde belki de daha fazlasını kendi görür. Bunu şunun için söylüyoruz. Eğer çocukların iyi bir terbiyeden geçmemişse, eğer çocuğu iyi bir şekilde, ahlaklı bir şekilde, şefkatli ve merhametli bir şekilde yetişmemişse, o çocuk ailesine de faydalı olmaz, arkadaşlarına da faydalı olmaz, topluma da bir faydası olmaz. Çünkü şefkat, merhamet aynı zamanda bir empatiyi ortaya koyar. Kendini başkasının yerine koyar, aynısını kendine yapılmasını ister mi? Toplumun içerisinde, arkadaşlar içerisinde dayak gelmesini, şiddete uğramasını ister mi? İstemez. Aynı şekilde de o da karşısındakine bu şeyi reva görmez. Dolayısıyla işte burada ahlak diyoruz. İslam ahlakı, anne ve babanın önce kendinde olması ve ondan sonra da çocuklarına bu ahlakı en güzel şekilde vermesi gerekiyor. Ahlaklı bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla geçiminin nasıl olacağını, büyüklere, küçüklere nasıl davranacağını anne ve baba öğretmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz büyüklerinize saygı, küçüklerinize şefkat gösterin buyuruyor. Büyüklere saygı olmazsa, küçüklere sevgi, koruma olmazsa o ailede, o toplumda hayırlı insan yetişmez. Hayırlı insanın yetişebilmesi için hayırlı, doğru ve adaletli, ahlaklı, faziletli olmaktan geçer. Adalet yok, hak hukuk, tanımazlık olursa, şefkat ve merhamet olmazsa, insanlarla iyi geçim olmazsa, işte günümüzdeki toplumda görüyoruz. Arkadaş ortamlarında kavgalar, arkadaş ortamlarında bir takım şiddet görülmektedir. İşte bu okullarda, sokaklarda, değişik ortamlarda görülüyor. Trafikte görülüyor mesela. En ufak şey demen trafikte bir kavga oluyor. Çocuklar o kavga içerisinde yetişiyor. Şu çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarında hep böyle savaş, kavga, böyle vurdu kırdı filmler. Çocuklar böyle şiddet içerikli programlar izlediğinde, şiddet içerikli filmler izlediğinde, şiddet içerikli oyunlar oynadığında çocuklar bundan etkileniyor. Onun için anne ve babalara, eğitimcilere çok iş düşüyor. Çocuklara sadece kuru bilgi vermekten ziyade çocukların ahlaklı, faziletli olması. Bu bilginin, bu ilmin, bu eğitimin asıl amacı iyi bir insan, ahlaklı, faziletli bir insanın yetişmesidir. Eğer ahlaklı, faziletli bir insan yetişmezse bilgi ne kendine faydası olur ne başkasına faydası olur. Hayır olmaz, şer olur. Fayda değil, zarar olur. İşte görüyoruz. Bir doktor para alabilmek için özel hastanelerde bakıyorsunuz. Size işte büyük faturalar çıkartabilmek için, büyük paralar alabilmeleri için işte efendim diyelim ki kişinin bir rahatsızlığı var. Diğer rahatsızlığı olmayan yönlerinden dahi film istiyorlar. Bilmem ne istiyorlar, bilmem ne bilmem ne. Yani fazladan bunu yapabiliyorlar. Fazladan ilaç verebiliyorlar. Yani oradaki insanın faydalanmasından ziyade kendi faydasını düşünüyor. Ben bu hastadan ne faydalanırım? Görüyor musunuz? Böyle bir şey olur mu ya? Hastadan ne faydalanacaksın? Hasta zaten. Sen de doktorsun. Sen de zaten buradan maaş alıyorsun. Daha neyin faydalanmaz? Onun hasta olarak gelmesi zaten sana fayda zaten. Burada sen onun için maaş alıyorsun. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Şefkatin olmazsa, merhametin olmazsa bencil olursun. Sadece kendini düşünürsün. Karşısındakini de düşünmez. Karşısındakini de düşünmeyince ona maddi ve manevi zarar verirsin. Ve toplumda da bunun için maddi ve manevi insanlara çok rahat zarar veriyorlar. Çok rahat. Para kazanma adına karşı tarafı biraz bilgisizlik konudan haberi yoksa çok rahat kandırma imkanları oluyor. Ona zarar verebiliyorlar. Bu her yönüyle oluyor. Dediğimiz gibi işin maddi boyutuyla oluyor, işin manevi boyutuyla oluyor, çeşitli boyutlarıyla oluyor. İşte dediğimiz gibi sağlıkta oluyor, eğitimde oluyor, para kazanma adına her türlü olumsuzluğu meşru görebiliyorlar. Ticaret hayatında oluyor. İşte aile ve toplum. Ailede tabii ki bu dönüyor dolaşıyor, ailede düğümleniyor. Çünkü insanlar ailede yetişiyor. Ailede yetişiyor ve sonra toplumda kendini gösteriyor. Toplumdan etkilenmeler de ailedeki yetersiz eğitimden kaynaklanıyor. İşte diyor ki benim çocuk işte sokakta arkadaşlarından öğrendi. Anne baba ne yapıyordu? Yani arkadaşlarından nasıl davranacağını toplumdan mı öğrenecek? Ailede öğrenecek. İşte çocuklar ne yapıyorsa, dışarıdaki çocuklar ne yapıyorsa o zaman bu da onu yapar. Çocuğun arkadaşlarıyla okulda, dışarıda işte çeşitli ortamlarda nasıl davranabilmesini gerektiğini adab ve edebi anne ve baba çocuklarına bunu vermesi gerekiyor. En güzel şekilde çocuğunu bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Yoksa o çocuk dediğimiz gibi toplumda işte mühendis olmuş, doktor olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, o olmuş, bu olmuş. Hiçbir önemi yok. Tam tersine bu ilmi kötüye kullanır. Bu ilmi bencilliğine kullanır. Kendi menfaatine kullanır. Siyasette ise çalar çırpar, rüşvet yer, çok rahat yer. Allah korkusu yoksa, helal haram bilinci yoksa, niye yer yiyor zaten? Yani hakkı olmadığı bir şeyi almak haram oldu. Haramla beslenen vücut cennete girmez diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe ahirette yerinden kımıldayamaz diyor. O beş şeyden hesaba çekilecek. Nedir? Parayı nereden kazandın? Hayatı öncelikle, hayatı nerelerde geçirdin? Nerede geçti bu hayat? Hesabını ver. Allah'a kulluk yolunda mı? Nefsani şeytani yolda mı? Bunun hesabı verilecek. İki, parayı nereden kazandın? Helalden mi, haramdan mı? Nasıl kazandın kardeşim? Hak ederek mi, hak etmeyerek mi? Çalarak mı? Rüşvet yiyerek mi? Hırsızlık yaparak mı? Birini dolandırarak mı? Birini kandırarak mı? Nasıl kazandın bu parayı? Bunun hesabı sorulacak. Sonra bu kazanılan parayı nasıl harcadın? İsraf mı ettin? Haram yollarda mı harcadın? Zekatını verdin mi? Sorulacak. İnsanlara yardımcı oldun mu? Bunlar sorulacak. Parayı nereden kazandın? Nereye harcadın? Gençliğini nerelerde geçirdin? Bildiklerinden amel ettin mi, etmedin mi? Sorulacak. Mesela anne ve baba çocuklarına öğretmiştir ama o çocuk onu yerine getirmemiştir. Büyümüştür ama kafasına göre takılmıştır. İşte amel ettin mi, etmedin mi? Annen baban sana öğretti mi, öğretti. bunu öğrenecek yerlere gönderdi mi? Gönderdi. Veya göndermedi. Gönderdiyse ne ala, anne baba onu o imtihandan geçer. Yani şöyle söylemek gerekirse, hayat bir imtihan. Bekarlık bir imtihan, evlilik bir imtihan. Anne baba olmak bir imtihan. Eşlerin birbiriyle geçinmesi imtihan. Hepsinde bir sorun olabilir. Şu, o sorunu aşmak önemli. Nefis var, şeytan var. İşte nefse ve şeytana uymadan, doğru olanı yaparak, gerek ferdi için, ferdi hayatı için, gerek ailevi hayatı için, gerekse toplumsal hayatı için, doğru olanı yaparsa kendi lehine, doğru olanı yapmazsa kendi aleyhinedir. Değerli Özel Efem dinleyicilerim, kısa bir aradan sonra Mutlu Gül programında inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz aile ve toplum idi. Evet, aile içi adaletsizlik şiddetle ihmale veya ihmakarlığa yer yoktur. Aksine silah-ı rahim, akrabalık bağlarını gözetmek, farz kılınmış akraba ile ilişkiler kesmek büyük günah sayılmıştır. Bir hadiste kim rızkının bollaşmasını ve ecelinin uzatılmasını istiyorsa akrabalık bağlarını gözetsin. Toplumda görülen birçok sorun, uyuşturucu, ahlaki yozlaşma, suç oranlarındaki artış, yalnızlık ve ruhsal bunalımlar temelde aile yapısındaki bozulmayla ilişkilidir. Batı toplumlarında gözlemlenen bireycilik ve çekirdek ailenin ötesinde geçmeyen yapılar yaşlıların yalnızlığına, çocukların ise manevi boşluğuna yol açmaktadır. İslam geniş aileyi akrabaları da kapsayan teşvik eder. Yani İslam geniş aileyi teşvik eder. Bu boşluğu doldurur. Büyük anneler, büyük babalar, amcalar, halalar, dayılar sadece ekstra değil, ailenin ve toplumun ayrılmaz parçalarındandır. Modern zamanlarda aile ve çözüm önerilerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Günümüzde aileler ekonomik baskılar, çalışma hayatının yoğunluğu, sosyal medya ve bireysel özgürlük söylemleriyle kuşatılmış durumda. Boşanma oranları artıyor, evlilikler erteleniyor, çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Evet, gerçekten bunun altı çizilmesi gerekiyor. Günümüzde aileler ekonomik baskılardan etkileniyor. Yani ekonomik zorluklar, hayat pahalılığından etkileniyor. Çalışma hayatının yoğunluğu, insanlar işte biraz daha para kazanmak için, biraz daha ihtiyacını gidermek için mesailere kalıyorlar. Mesela sabah 8-9'da işbaşı yapan 5'te paydos etmesi lazım diyelim. Kişi bakıyorsunuz işte mesaiye de kalarak sabah 8'de çıkıp akşam 9-10'da 11'de eve gelenler var. Böyle bir yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ne çocuklarına vakit ayırabiliyor ne kendine vakit ayırabiliyor. Evet, ekonomik baskılar, çalışma hayatının yoğunluğu, çok yoğun bir çalışma içine girdiği zaman kişi demin dediğimiz gibi ailede, o ailede huzur olmayabiliyor. Sosyal medyaya ve bireysel özgürlük söylemleriyle kuşatılmış durumdadır. Kişiler bakıyorsunuz işe giderken bile, öğlen yemeğini paydos yaptığı zaman bile, nerede boş kaldığında hemen eline telefon alıyor. Acaba mesaj var mı? Acaba ne oldu falan derken eline telefonu aldı mı şöyle bir dolaşayım dediği zaman bir bakıyorsun zaman geçmiş. Nasıl da geçti anlaşılamıyor. Sosyal medya ve bireysel özgürlük. Evet, bazıları da işte bireysel özgürlük diyerek kafasına göre arzu ettiği gibi yaşamaya çalışıyor. Bu özgürlüğü kullanırken başkasının özgürlüğüne, başkasının haklarına şey yapmış oluyor. Başkalarının haklarını yemiş olabiliyor, başkalarına zarar vermiş olabiliyor. Boşanma oranları artıyor. Çünkü ailede birlik, beraberlik, huzur olmayınca, İslami anlayış, İslami bir aile olmayınca boşanma oranları da artıyor. Şimdi günümüzde boşanmayı artıran nedenler saymak mümkün. Yani ne neden olabilir? Boşanmalar önceden mi daha çoktu, şimdi mi çok? Gittikçe de artıyor. nüfusta orantılı artar, hayat pahalılığından artar, çeşitli nedenlerden artar. Ahlaki yozlaşmadan artar vesaire, artar da artar. Şimdi burada gerek insanları yöneten yöneticiler, aile konusunda ailelerin, bekarların evlenmesi, aile yuvası kurmasına katkı sağlaması gerekir. Ve aile yuvası kuranlar da o ailenin dağılmaması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Yani ekonomik yaşantı, ekonomik durum aile yapısına zarar vermemeli. Ona etken olmamalı. Olumsuz bir etkisi olmamalı. Evet. Dolayısıyla insanların aldığı maaşlar, evi geçindiren erkek aldığı maaşı evini geçindirmeye yeterli olması lazım. Kirasını verebilmesi lazım. Eğer günümüzde bir asgari ücret 28 bin lirayken bir kira 20-25'ten başlıyor. En normali bile 20-25 İstanbul gibi yerde. 50'ye kadar 60'a kadar çıkıyor. En normalinden bahsetsek bile bir asgari ücret bir kira demektir. Şimdi bir maaşını kiraya verirse bu aileyi kim geçindirecek? Bu ailenin gıda ihtiyacını kim görecek? Devreye ne giriyor? Hanımın çalışması lazım. Peki gerçekten kadın evde yemek yapması, evini temizlemesi, çocuk büyütmesi, çocuk yetiştirmesi, çocuğa bakımı zaten çalışmış oluyor. Bir daha o annenin dışarıda çalışması, beklenti içinde olunmaması gerekiyor. Yani bunu o ülkeyi yöneten insanlar düşünmesi gerek. Herkes ticaret yapmıyor. Bir yerlerde çalışabiliyor. Çalışmak zorunda kalabiliyor. Orada alınan maaşlar işte asgari ücret veya biraz üstü olması, hele evi kirada olan için çok zor. Evi kirada olmasa bile bir maaşla bir ev geçinmesi çok zor. İşte bu da ailenin boşanma konusundan bahsediyoruz. Boşanmalara sebep olabiliyor. Ve evlilikler ertelenebiliyor. Eskiden genç yaşta insanlar evleniyordu. Şimdi geç yaşta evleniliyor. 30-35 yaşında, 40 yaşında. Ya 40 yaşında evlenecek de ne zaman çocuğu olacak da ne zaman onu büyütecek de ne zaman yetiştirecek. Dolayısıyla gerçekten işte aile dediğimiz zaman bunların hepsi düşünülmesi gerekiyor. Yani aile ortamında aileyi en iyi şekilde ayakta tutacak durum ve bunun ekonomik durumunu da hesap etmek gerekiyor. Çünkü bu hesap edilmediği zaman her türlü sorunla karşılaşmak mümkün oluyor. Onun için dediğimiz gibi hanımların çalışmaması gerekiyor. Hanım zaten evinde çalışıyor. Bulaşık, çamaşır, şu, bu, çocuk bakımı vesaire. Eğer çalıştırılması zorunlu oluyorsa ekonomik şartlardan dolayı, ekonomik sorundan dolayı, işte o ülkede huzur olmaz. O ailede huzur olmaz. Onun için yapılacak şeyler, o zaman ailede işte hanım da çalışması gerekiyor, eş de çalışması gerekiyor ve şimdiki olan durumu gittikçe kadınların çalışması artıyor. Çünkü artık evi bir kişiyi geçindirmesi zor oldu. Bunun için boşanma oranları artıyor. Çeşitli sebepleri var. Geçimsizlik vesaire. Evlilikler erteleniyor. Çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Niye evlilikler erteleniyor? Onun da çeşitli nedenleri var ama bir nedeni de diyorlar ki gençler, imkanımız yok. İşte ev açsak, bir kiraya gitsek işte 30 bin lira, 40 bin lira kira. 20-25 bin lira kira. Aldığımız kaç para ki? Vesaire. Bunun da ekonomik Ekonomik de olabiliyor bu sorun. Sebeplerden biri o olabiliyor. Bir de işte gençlerin bu sosyal medyada işte erkekler kızları, kızlar erkekleri görüyor, birbirlerine güvenemiyorlar. Ahlaki erozyondan, ahlaki yozlaşmadan da kaynaklanıyor. Tabii ki dediğimiz gibi bir tane sorun yok. Çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Şimdi mesela anne rahat oturabilmesi için veya işte artık kendine ne düşünüyorsa işte televizyon izliyorlar, dizi izliyorlar veya işte sosyal medyada geziyor veya işte internette geziyor. Çocuğun eline veriyor tableti. Oğlum, kızım sen işte bundan oyalan. Evet. Çocuklar ekranlara, televizyon karşısına bırakılıyor veya telefona bırakılıyor. Ona emanet ediliyor. İslam bu sorunlara karşı net duruş alır. Aile fedakarlık ve sorumluluk üzerine kurulmalıdır. İslam anneye babaya fedakarlık yapmasını öneriyor. Çözüm Kur'an ve sünnete dönüştür. Kur'an ve sünnet mutlu ve huzurlu aile olmanın yollarını gösteriyor. Mesela Nisa suresinin 19. ayetinde eşlerinize iyi davranın buyuruyor. Peygamber Efendimiz insanın en hayırlısı hanımına en iyi davranandır buyuruyor. Eşler arasında istişare, karşılıklı saygı ve sabır, anne ve babaya, çocuklara zaman ayırma, anne ve babaların çocuklarına zaman ayırma ve örnek olma, çocuklarda ise anne babaya itaat ve hürmet esastır. Aile ibadetinde ilk mekanı olmalıdır. Birlikte namaz kılmak, Kur'an okumak, sohbet etmek bağları güçlendirir. Peygamberim Efendimiz ailesiyle olan muhabbeti, eşleriyle şakalaşması, çocuklarına karşı en güzel şekilde davranması, şefkatli, merhametli olması en güzel örneklerden biridir. Devlet ve toplum olarak da aileyi korumak bir vazifedir. Evlilik teşvik edilmeli, konut politikaları aileleri gözetmeli, eğitim sistemi ahlaki değerlere ön plana çıkarılmalıdır. Medyada, medya ve dijital dünya aile mahremiyetine saygılı olmalıdır. Yani medyada, televizyonlarda, bilgisayarlarda, internetlerde müstehcen yayınlar, ahlakı bozan, ahlaksız yayınlardan kaçınılması gerekiyor. Buna yetkililer tedbir alması gerekiyor. Evet, aile İslam'da hem dünya hem ahiret saadeti için bir vesiledir. Gerçekten öyle. Çünkü aile toplumda en önemli bir unsurdur. Toplumun huzur ve mutluluğunu en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bunun için de aile İslam'da hem dünya hem ahiret saadeti için bir vesiledir. Çünkü çocuklarını maddi ve manevi bir şekilde yetiştirmeli. Eğitmeli, çocuğun maddi ihtiyacını giderdiği gibi manevi ihtiyacını da gidermeli. Ona İslami terbiye vermeli. Çocuğuna yaşına uygun dini bilgiler vermeli ve dini bilgi alacak imkanlar sağlamalı. Çocuğunun hem dini hem dünyevi ihtiyaçlarını giderecek bilgilerin çocuğa verilmesi gerekiyor. Evet, cennet annelerin ayakları altında müjdelenirken salih bir nesil yetiştirmek ebedi sadaka olarak görülür. Toplum ailelerden bağımsız düşünülemez. Eğer ailede sevgi, merhamet ve takva hakim olursa toplum da adalet, kardeşlik ve huzurla aydınlanır. Her Müslüman önce kendi ailesinde bu ideale yaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben aileme karşı en iyi davranan kişiyim diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, izinden gitmek hem bireysel hem de toplumsal kurtuluşun anahtarıdır. Aileyi ihya etmek, ümmeti ihya etmektir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için, yarınlarımızı emanet ettiğimiz toplum için Allah'ın emrettiği gibi bir aile yapısını yeniden canlandırmalıyız. Bu sadece bir tercih değil, ilahi bir emirdir. Huzurlu yarınlar, huzurlu yuvalardan kaynaklanmaktadır. Onun için huzurlu yarınlar için, huzurlu ortamların oluşabilmesi için işte yarının geleceği olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, en güzel şekilde çocuklarımızı terbiye etmek durumundayız. Bugün baktığımızda, günümüzde baktığımızda aile ve topluma gerçekten örnek aileler var, öyle örnek insanlar var, örnek anne, örnek baba, örnek çocuklar var. İşte örnek olanları örnek almak gerekiyor. İyi olanları örnek almak gerekiyor. Doğru, dürüst olanları örnek almak gerekiyor. Bu her yaş dilimi için böyledir. Genç olsun, yaşlı olsun. Herkes iyi insanlardan etkilenir. Kötü insanlardan da etkilenir. Onun için iyi insanların sayısı artmalı. İyi insanların, örnek olabilecek insanların sayısını artması önem arz ediyor. İyi insanlar çoğaldıkça iyilikler çoğalır. İyi insanlar çoğaldıkça kötülükler azalır. İyi insanlar çoğaldıkça ailede huzur olur, toplumda huzur olur. Ailede ve toplumda huzuru oluşturmak için işte dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin örnekliği. Eşlerine nasıl davranırdı, çocuklarına nasıl davranırdı, akrabalarına nasıl davranırdı, komşularına nasıl davranırdı, arkadaşlarına nasıl davranırdı ve nasıl davranmasını isterdi. İşte onun hayatı zaten bizlere en güzel örnektir. Bir Müslümanın en önemli iki kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete uygun davrandığında bu davranış biçimi onu iyiye, doğruya, adalete, şefkate, merhamete, güzel yaşantıya, güzel ahlaka götürür. O zaman o insan hem bireysel olarak, hem ailesel olarak, hem toplum içinde insanlara faydalı olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. İnsanlara faydalı olacak insanlar tabii ki İslami anlayış, İslami yaşayış içerisinde olmasıyla mümkün olur. Onun için İslam Allah'ın emrettiğini yapmayı, yasaklarından kaçınmayı ortaya koyar. Çünkü dünya ve ahiret saadetin yolu da buradan geçer. Günümüzde baktığımızda insanlara bu manada çok iş düşüyor. Bilhassa İslami anlayış ve yaşayışta olmaya gayret edenler olarak öncelikle kendilerini, ferdi hayatını, ailevi hayatını, sosyal hayatı düşünmesi gerekiyor. Ferdi hayatı düşündüğünde işte Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi hayatını nereden geçirdiğini sorulacağı için hayatını İslam'a uygun yerlerde geçirmesi gerekiyor. Gençliğini bu şekilde geçirmesi gerekiyor. Hayatını bu şekilde yaşaması gerekiyor. İslam'a uygun. Çünkü ne olur yani bir insan İslam'a uygun yaşarsa ne olur? İşte ailede de toplumda da hayırlı bir insan olur. İşte bakıyoruz ferdi hayatta bir insan İslam'a uygun yaşaması zaten istenmektedir, emredilmektedir. Peygamber Efendimiz de bunu yerine getirmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Evet. Şimdi Câsiye Suresi 15. ayette böyle buyuruluyor. İyi bir şey yaparsan lehine olacak, kötü bir şey yaparsan aleyhine olacak. Dolayısıyla bu hem dünyada hem ahirette de böyledir. İyi bir şey yaparsan lehine olur. Dünyada da lehine olur, ahirette de lehine olur. Kötü bir şey yaparsan dünyada da aleyhine olur, ahirette de aleyhine olur. Şimdi burada yani bir insan bir şey yaptığında veya yapacağın zaman şunu düşünmesi gerekmez mi? Ben lehime olanı mı yapayım, aleyhime olanı mı yapayım? Peki lehine mi yapayım, aleyhime mi olanı mı yapayım dediği zaman ben aleyhime olanı yapayım der mi? Demez. Ne der? Lehime olanı yapayım. Dolayısıyla bir şey yapmadan önce lehine mi aleyhine mi olduğunu düşünerek yapmalı. Düşünerek yaptığı zaman şunu düşünecek zaten. Yapacağım şey lehime mi aleyhime mi? Eğer lehine ise yani maddi manevi olarak. Maddi lehinedir ama manevi aleyhinedir, olmaz. Mesela para çalarsın lehine olur, para olur ama manevi açıdan haram para kazanmış oluyorsun. Bunun hesabını dünyada da ahirette de sorarlar. Onun için bu aleyhine. Peki aleyhine ise buna tenezzül ve tevessül edilmemesi gerektiğini kişi kendi anlar. Onun için Rabbimiz yani iyi bir şey yaparsanız lehinize, kötü bir şey yaparsanız aleyhinizedir buyuruyor. Onun için lehimize olanı yapalım ki iyi insan olalım, iyi bir Müslüman olalım. İyi bir Müslüman olursak hem kendimize, hem ailemize, hem toplumumuza hayrımız olur, faydamız olur. Günümüzde bunu en güzel şekilde uygulamak durumundayız. İşte aile ve toplum diyoruz. Ailede hayırlı insan yetişmesi, anne ve babanın hayırlı olması, iyi olması, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması, örnek olması, iyi bir anne, iyi bir baba olmalı. İyi bir anne, iyi bir baba olursa iyi bir evlat olur. Hayırlı evlat olur. Şefkatli, merhametli olur. İslami anlayış içinde olur, İslami yaşayış içerisinde olur. Lehine olanı yapar, aleyhine olanı yapmaz. Annesine, babasına, topluma faydası olacak şeyleri yapar, zararlı olacak şeyleri yapmaz. İşte günümüzün geçtiğini görüyoruz. Her türlü kötü alışkanlıklar söz konusu olabiliyor. Onun için anne ve baba örnek olmalı diyoruz. Eğer anne ve baba kötü örnek olursa, içki içerse, kumar oynarsa, sigara içerse, çocuklar da o ailede onları görürse, çocuklar da gördüğünü yaptığına göre, gördüğünden etkilendiğine göre anne ve baba birinci bir sorumlu olmuş oluyor. Yani kötü örnek olmuş oluyor. Kötü örnek olmak çocuğu kötü bir şekilde yetişmesine sebep olmak demek. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir, güzel yetiştirmedir. Doğru, dürüst, İslam'a uygun, ahlaklı, faziletli, edebe, adaba uygun davranış sergileyen, büyüklerine, küçüklerine karşı büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi besleyen. Birinci bölümde de söylediğimiz gibi işte okullarda kavgalar, yollarda kavgalar. Nereden çıkıyor bunlar? İslam'da var mı? İslam ahlakında var mı? Yok. İslam ahlakı bunu yasaklıyor mu? Evet. Onun için İslam barış, esenlik, mutluluk denilir. İslam'a uygun yaşarsa insanlar ferdi hayatı mutlu olur, ailevi hayatı mutlu olur, sosyal hayatı mutlu olur. Toplumda barış, esenlik, huzur ve mutlulukla donanmış olur. Rabbim bizleri İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlardan eylesin. Anneler olarak, babalar olarak, anneler, babalar en güzel şekilde İslam yaşamalı. Çocuklarını da İslam ahlakıyla yetiştirmeli ve ailede huzur olursa toplumda da huzur olur. Dünya ve ahiret saadetinin yolu İslami anlayış ve yaşayıştan geçer. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
2: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
2: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbenâ bil îmân ve hedânâ lil İslam. Vessalâtu vesselâmü alel meb'ûsi rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddîn. Ticari hayatta olan kardeşlerimizle bilgilerimizi, duygularımızı, nasihatlerimizi paylaşıyorduk. İnşallah bu ikinci paylaşma olacak. Dolayısıyla dördüncü nasihat ile söze başlıyoruz. Hizmet şuuru ile temiz kazanç arzusunu birleştiriniz. Birçok kardeşimizin iş dünyasını henüz kurmaya çalıştığı günlerde iyi niyetler ve güzel hayaller taşıdığına şahit oluyoruz. İş dünyasına daldığında ise ticaretin akan seline kapıldığını, bu selde sürüklenmeye başladığını, bir süre sonra da kendi iradesini bütünüyle kaybederek sele teslim olduğuna şahit oluyoruz. Hele de ticari hayatında sarsıntılar geçirdiyse ve tecrübelerine güvendiği insanlar tarafından yanlış istikametlere yönlendirildiyse bu sele kapılma ve sürüklenme daha da hızlanıyor. Bu sürüklenişleri yaşamamak için yola çıkarken ayaklarınızı daha sağlam bir şekilde yere basınız. Hesaplarınızı iyi yapınız. İş alanınızı içinize huzur verecek, cemiyete ve insanlığa hizmet sunacak, ihtiyaç karşılayacak, sizin de fıtraten hoşlanacağınız, ihtiyaç duyulduğuna ve helal kazanç getireceğine, sürekliliğinin olacağına inandığınız bir alan olarak seçiniz. Çevrenizle uyumlu olmasına da dikkat ediniz. Daha açık bir ifade ile, eğer alım satıma dayanan bir iş seçmişseniz, kolay temin edilen, mümkün olan en az masrafla nakledilebilen, müşterisinin de yakınınızda bulunduğu, ihtiyaç ve arz dengesinin lehinize olduğu bir iş alanı olmasını tercih ediniz. Unutmayınız, kar ve buzlarla kaplı ülkelerde buzdolabı, sıcaklığın hakim olduğu ülkelerde soba ve palto satamaz, odun ve kömür satış merkezi kuramazsınız. Dikiş makinelerini ilk imal eden insanı düşününüz. Makinesi nice insanı giyindirmiş, nice kumaşın iki yakasını bir araya getirmiştir. Buzdolapları nice yemeğin, meyvenin israfını önlemiş, nice ailenin içini rahatlatmış, ev eşyası arasında vazgeçilmez bir yer kendisine edinmiştir. Nakil vasıtaları nice insanı yurduna, yuvasına ulaştırmış, ülkenin bir ucunu diğer ucuna bağlamıştır. Dev yük gemilerini düşününüz. Nice üreticinin, nice imalatçının, nice tacirin ve nice hayırseverlerin mallarını ihtiyaç duyan esnafa, muhtaç olan insanlara ulaştırmıştır. Bir kitabevi açıp insanlara hayırlı kitaplar ulaştırdığınızda, önceden kendiniz okuyup tavsiye ettiğinizde, insanlara okuma zevki kazandırmanın yolunu, üslubunu bulduğunuzda ve gayretleriniz meyve vermeye başladığında neye vesile olduğunuzun muhasebesini yapınız ve yaptığınız iş size mutluluk versin. Ayrıca ilim ve irfan aşılamayı kendisine meslek edinen insanlara kaynaklık ettiğinizde unutmayınız. İmar ettiğiniz faydalı bir aletle belki de İslam aleminin mal varlığını dışarı çeken bir hortumu kestiğinizi, İslam'a düşman olan bir zihniyetin İçimize uzanan elini kırdığınızı, servetimizi koruduğunuzu, başkalarına, hele de İslam düşmanlarına, muhtaciyetimize son verdiğinizi de düşününüz. Bunu başaran şuurlu kardeşlerimizin giderek çoğaldığını ve el ele verip birbirleriyle yardımlaştıklarını hayal ediniz. O zaman dünya farklı bir dünya olacaktır. Yola çıkarken sağlam çıkınız ki sonradan hayal kırıklıkları yaşamayınız. Uğranılan başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları irade çekmesine sebep olur. İrade çökmesi kişileri hafifleştirir. Rüzgar önündeki yapraklar gibi oradan oraya savrulmaya uygun hale getirir. Zayıf iradelere asıl gayesini de giderek kaybettirir. Tutunacak hangi dalı bulsalar ona tutunmaya çalışırlar. Aklı düşünemez, gözü göremez hale gelir. Denize düşen yılana sarılır atasözü ne yazık ki bunun içindir. Yılana sarılmak zorunda kalmak istemiyorsanız önceden tedbirlerinizi alınız. Dolayısıyla yüzmeyi öğreniniz, kollarınızı da güçlendiriniz. Kayıplar zarar verdiği, insanları sarstığı gibi kazançlar da insanı sarsabilir. Hele de bu kazançlar aniden gelir, iri adımlar, hızlı yükselişler birbirine takip ederse. Hızlı yükselişlerin ve giderek artan kazancın imtihanı, zararın imtihanından hiç de kolay değildir. Değişen hayat, giderek insanı dostlardan, çevreden ve inandığı davadan koparır. Bunun misallerini ne yazık ki çok görüyor, çok yaşıyoruz. Çıkılan merdivenler bir daha hiç inilmeyecekmiş, yol inişe hiç dönmeyecekmiş gibi gelir. Artık bakışlar yüksektendir. Ebediyet aleminin muhasebesi de artık sisler arkasında kalmıştır. Zamanla o da hatırlanmaz olur. Bütün bu girdaplara kapılmadan kardeşlerimiz ilerlemeyi başarırlar. İşlerini güzel seçerler. İş hayatında tutunurlar. Hem kazançlarını helal yoldan temin ederler, hem de yaptıkları işlerle insanlara hizmet sunarlar. Dürüstlük, takva ve tevazuları ile gönüllerde yer edinirler. Davalarını unutmaz ve işledikleri hayırlara yeni hayırlar eklerlerse hakiki manada o zaman muvaffak olmuşlardır. Arzumuz bunu başaran kardeşlerimizin çoğalması. Yeni yetişenleri de aynı yolda ateşleyici olmaları, onların ellerinden tutmalarıdır. Gençlerin önünde canlı örneklerin varlığı, onları harekete geçirmekte, yön ve hedef tayininde nice nasihatten ve teşvikten daha hayırlı ve daha güzel olmaktadır. Allah Resulü'nün şu buyruğunu hayatınıza yön verecek şekilde gönlünüze yerleştiriniz. La be'se bil gina limen ittaqa ve sıhhatu limen ittaqa hayrun minel gina ve tibun nefsi minen na'im. Takva ehli olan bir insanın zenginliğinde bir mahzur yoktur. Müttaki bir insan için sıhhat zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu, mutluluk duygusu gerçek nimetlerdendir. Hadis-i şerif Sünen-i İbn-i Mace'de ticaret bölümünde nakledilir. Zevaid'de isnadının sahih, ricalinin fika olduğu kayıtlıdır. Ayrıca Rabbimizin şu ayetini de unutmayınız. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu ittegullaha veltenzur nefsun ma kaddemet ligadin vettegullah innallaha kabirun bima ta'malun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Takva ehli insan olun. Her can taşıyan insan yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayeti kerime Haşr suresinin 18. ayeti kerimesidir. 4. nasihati ayeti kerime ile noktaladıktan sonra 5. nasihate intikal ediyoruz. Ve şöyle diyoruz. Ticari kabiliyet ve zekanızı kazanç için kullandığınız gibi yeri gelince inanıp gönülden bağlandığınız hak dava içinde kullanınız. Bu hem davanıza samimiyetinizi ortaya koyacak, hem de ona bağlılığınızı artıracaktır. Sizlere şevk verecek, başkalarını da hayra teşvik edecektir. Bu maddi karınıza manevi kar katacaktır. Asr-ı Saadet'teki bir örneği paylaşıyoruz. onun söylemek istediğimizin anlaşılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Mekke yıllarında nice acı ve çilelerden geçen müminler Medine'ye hicret etmişlerdi. Allah Resulü'nün gelişiyle Medine bayram yerine dönmüştü. O günlerde her ikisi de çocuk denecek yaşlarda olan Bera İbni Azib ile Enes İbni Malik radıyallahu anhuma hicret coşkusunu dile getirirler ve Medine'nin o günün bir benzerini hiç yaşamadığını söylerler. Medine'de İslam nurunun yayılmaya başlamasıyla eski düşmanlıklar unutulmuş, iman kardeşliği muhacirler ile ensarı birbirine bağladığı gibi yıllar yılı birbirine düşman olan, savaşlarla birbirini kırıp geçiren Evs ve Hazreç kabilelerini de kaynaştırmış, eski yaralar sarılmış, Medine birlik, beraberlik ve kardeşliğin güzelliklerini, güven ve huzurunu bedenen ve ruhen hisseder olmuştu. Hep birlikte hak davayı yaşamak ve yaşatmak için sergilenen fedakarlıkların en güzel örnekleri tarihe miras kalmaya başlamıştı. Karşılaşılan ve göğüslenen sıkıntılar bu huzur ve güveni sarsamıyor, sergilenen fedakarlıklar kardeşlik duygularını, hak davaya bağlılığı daha da pekiştiriyor, kendilerine çok daha fazlasına hazır hissediyorlardı. Bu şuurun gönüllerde varlığını bilmek de ayrıca gelecek günlere güvenlerini artırıyordu. Bu kardeşlik ve bütünlük en çok Medine'ye yerleşmiş olan Yahudileri rahatsız etmişti. Çünkü o güne kadar Evs ve Hazreç arasında cereyan eden nice kavganın ve savaşın fitilleyicisi onlar olmuştu. O günkü adıyla Yesrib'de yaşayan ve Yahudi olmayan insanların parçalanmışlığı, uyuşmazlığı, kavgaları onları güçlü bir mevkide tutmuştu. Üstelik ehli kitap olmaları, geçmiş dinler ve kültürler hakkında bilgilerinin bulunması, tahrif edilmiş olsa da ellerinde Tevrat'ın varlığı birçok konuda onları bilir kişi konumuna yükseltmişti. Müslümanların Yesrib'e yani Medine-i Münevvere'ye hicretiyle, hele de Allah Resulü'nün gelişiyle kaynaşan gönüller Yahudileri menfaat tahtından indirmiş, indirmekle de kalmamış, Müslümanlar karşısında zayıf duruma düşürmüştü. Zaten kendi soylarından bekledikleri son peygamber İsmail aleyhisselam soyundan gelince büyük bir darbe yemişler ve kendi içlerinde de sarsıntı geçirmişlerdi. Şimdi her geçen gün Müslümanların çoğalışlarına, giderek güçlenişlerine ve yayılışlarına şahit oluyorlardı. Zaman zaman içlerindeki duyguya hakim olamıyorlar, söz ve davranışlarla, mırıltı ve imalı sorularla içlerindekini dışa vuruyorlardı. Her yaşanan hadise ile de yeni bir kayba uğruyorlardı. Mescid-i Nebi merkez alındığında batı istikametinde yaklaşık 5 kilometre mesafede Roma kuyusu diye anılan bir kuyu vardı. Bu kuyu bir Yahudi'ye aitti. Kuyunun suyu boldu ve tatlıydı. Medine topraklarına yağmurların düşmediği, yakın kuyulardaki suların bütünüyle çekildiği zamanlarda bile onun suyu azalmaz, insanlar gelerek bu sudan su satın alırlardı. Yahudi insanların zora düşmesini, çaresiz kalmasını fırsat bilerek büyük kazançlar elde ettiği gibi günün birinde ona muhtaç olacağını bilen insanlar tarafından da itibar görürdü. O darıltılmamalı, aleyhinde söz söylenmemeli, onun hataları, hırsları, fırsatçılığı dile getirilmemeliydi. Bu yüzden Roma kuyusu onun için hem kazanç hem de itibar kaynağıydı. Müslümanların Medine'ye gelişi onu da sarsmıştı. Ensar sevinç coşkusu yaşasa da o hiç hoşlanmamıştı. Ancak elinden gelen bir şey de yoktu. Çok geçmeden içindeki kin ve nefret harekete geçti ve elindeki kuyuyu Müslümanlara karşı silah olarak kullanmaya başladı. Medine'de kuyuların kuruduğu, insanların su almak için Roma kuyusuna gelmeye başladığı günlerde bir sebep bulup huysuzluk çıkarıyor ve Müslümanlara su vermeme kararı alıyordu. Bugünün ifadesiyle ticari ambargo koyuyor, Müslümanları zor duruma düşürüyordu. Böyle durumlarda bir taraftan suya duyulan ihtiyaç, diğer taraftan o kadar yolun eli boş dönülmesi kalplere acı ve hüzün veriyordu. Düşününüz, bir insan yakındaki bir su kaynağından bugün taşıyarak su alsa bile bu artık zahmet sayılıyor. Siz kilometrelerce gidiyorsunuz, su alarak döndüğünüzde seviniyorsunuz ama bu sefer su alamadan gerisin geri dönüyorsunuz. Üstelik ileriye yönelik su alma ümidiniz de yok. Bu gerçekten kalplere hüzün vericiydi. Yine aylardır yağmur yağmamış, Medine'deki kuyular birer ikişer sularını çekmeye başlamışlardı. Her geçen gün Roma kuyusunun yolunu tutanlar çoğalıyordu. İhtiyaç had safhaya varınca Yahudi yine cıngar çıkartmanın bir yolunu bulmuş ve Müslümanlara su vermemeye başlamıştı. Haber Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştığında duyduğu hüzün mübarek simasına aksetmişti. Bunu gören Osman radıyallahu anh mescitten ayrılarak kuyu sahibinin yanına geldi. Ondan kuyuyu kendisine satmasını istedi. Yahudi böyle bir kazanç ve itibar kaynağını kaybetmek istemiyordu. Kuyuyu bütünüyle elinden çıkartmak istemediğini söyledi. Osman radıyallahu anh zekice bir manevra ile kuyunun bir iki gününü satması için ona yarı fiyatı geçen bir teklifte bulundu. Yahudi bu yağlı teklifi kaçırmak istemiyordu. Teklifi sevinçle kabul etti. Akit tamamlandı ve kuyunun belli günleri Hazreti Osman radıyallahu anh'a ait oldu. Osman radıyallahu anh bütün müminlere haber salmış, kuyunun hangi günlerinin artık kendisine ait olduğunu haber vermiş ve o günlerde gelerek sularını almalarını istemişti. Sevinçli haber dalga dalga yayıldı. İnsanların üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. Osman radıyallahu anh acılı yaraya merhem olmuştu. Çok geçmedi. Osman'ın günlerinde kuyu başı dolmaya başladı. O maddi karşılık beklemiyor, insanların çaresizliğini paraya döndürmeye çalışmıyordu. O kalbini bütün mümin kardeşlerine açmıştı. Dualarını almak daha güzel oluyordu. Yeni bir haberle müminler gönlünü kazanmak istedikleri dostlarını, yakınlarını da Osman'ın günlerinde kuyuya getirmeye başladılar. Hayır ve sevinç giderek yayılıyordu. Bir şey daha oluyordu. Yahudi'nin o güne kadar dile gelmeyen kusurları, bencilliği, fırsatçılığı ve yıllar yılı yaptıkları ortaya dökülmeye başlamıştı. Çünkü insanlar artık ona mahkum değildi. Osman radıyallahu anh vardı ve gönlü herkese açıktı. Her geçen gün Hazreti Osman'ın şahsında İslam'a gönül verenlerin ahlakı ve güzel hasletleri yüceliyor, kuyu sahibinin şahsında Yahudilerinki düşüyordu. Yahudi nasıl bir çukura düştüğünü her geçen gün biraz daha anlar olmuştu. Bir süre sonra durum onun açısından tahammül edilemez hale geldi. Osman'a haber gönderdi. Kuyunun geri kalanını da satmak ve milletin hedefi olmaktan kurtulmak istiyordu. Osman radıyallahu anh geldi. Kuyunun geri kalan günlerini ucuz bir fiyata satın aldı ve kuyuyu bütün mümin kardeşlerine vakfetti. Su ihtiyacı için o da kuyu başına geldiğinde sıra varsa sıraya girer, sırası geldiğinde kuvasını o da kuyuya salardı. Bu davranış ile Resulullah'ın ve bütün müminlerin duasını kazanmış, tarihe unutulmayacak bir hatıra bırakmıştı. Yaptığı ticari bir zeka ile imani bir şuurun buluşmasıydı. Çözümü zor zannedilen bir konunun kolayca çözümüydü. Hazreti Osman'ın bu örneği bir hakikate daha dikkatimizi çekiyor. Bizim meşru her alanda yetişmiş insana ihtiyacımız var. Yaptığı işin ehli, ahlakı güzel, davasına bağlı, şuuruyla zeka ve kabiliyetini bütünleştirmiş kardeşlere, fedakarlık anı geldiğinde tereddüt etmeyenlere, Onların her adımı hizmet. Cemiyet içinde varlıkları bile tebliğdir. Hazreti Osman'ın kuyu hakkında yaptığını siz de başka alanlarda yapıldığını düşününüz. Bizi nice dertten kurtarabileceğini göreceksiniz. Kıbrıs Savaşı sırasında nasıl tehditler aldığımız unutulmamalıdır. NATO silahlarını bu savaşta kullanamazsınız tehdidi. Parası ödenmiş en lüzumlu askeri malzemelerin bile gönderilmeyişi. Ülkemizde imal edilen parçaların NATO teftişinden kaçılmak zorunda kalışı. Sonunda Ege Ordusu adında NATO'ya bağlı olmayan bir ordu kurularak yapılan topların bu ordu tarafından kullanılışı, uçakların, tankların, elektronik silahların hafızalarına yerleştirilen dost düşman tanımı unutulmamalıdır. Bunun nelere sebep olduğu, bizi nereye göre nasıl bir cendereye sıkıştırdığı üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir konudur. İlaç, bilgisayar, otomotiv sanayi, tıbbi aletler, askeri ihtiyaçlar, hava, kara ve deniz taşımacılığı ve daha nice muhtaç olduğumuz kalemlerin varlığını zihninizden geçiriniz. Bu şekilde kaç açıdan dışa bağımlı olduğumuzu, yeri gelince nasıl kilitlenebileceğimizi de iyi düşünüp iyi hesap ediniz. İçimizde yaşayıp her şeyle onlara bağlı olanları da unutmayınız. Bütün bunları zihninizde yoğurduğunuzda göreceksiniz ki bu alanda kabiliyetli, gayretli ve şuurlu kardeşlerimize, onların el ele verişine, gayretlerine, buluşlarına ve adımlarına ihtiyacımız zannedildiğinden daha çoktur. Mal ile cihadın bir şekli de budur. Bu hakikati de unutmayınız. Sözün geldiği bu noktada paylaşılmasında fayda gördüğümüz bir şey daha var. İslami duyguların, hassasiyetlerin gizlenilmeye çalışılması. Kendi tabirleriyle İslami görüntü vermeme çabaları. İslam'ın fethettiği bu ülkede İslam düşmanlığının yapıldığı, İslami hassasiyetleri olanların ötelendiği, haram ve helal çizgilerinin bilerek veya inadına çiğnendiği, İslam'a gönül verişin horlandığı uzun yıllar yaşandı. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Bu uğurda yapılanlar ve örnekleri hakkında tarihe miras kalacak bir eser hazırlansa, yapılan çalışmanın ciddi bir zaman alacağı, hayretler uyandıracak bilgilerin ve vesikaların toplanacağı, eserin de ciltler tutacağı kanaatindeyim. Ne yazık ki böyle bir eser tarihe bir iftihar vesilesi olarak değil, bir utanç vesikası olarak kalacaktır. Tarihi izzet ve şerefle dolu bir milletin bu izzet ve şerefi nasıl kaybettiğini, nasıl özentiler ve düşüklükler yaşadığını, nasıl taklitçiliğin şahsiyetsizliğine uğradığını, vakarını, haysiyetini korumak için çırpınanların nasıl hedef seçildiğini gözler önüne seçecektir. Kur'an-ı Kerim'de bir ifade vardır. Her yüksek sesi kendi aleyhlerine zannederler. Adaletle hükmetmeyen, kendisinden emin olmayan, diken üstünde kendisini hisseden, yaptıklarından içi huzur duymayan, varlığını zulüm ve dayatma üzerine kuran, dünya menfaatini her şey zanneden idarecilerin, rejimlerin hali hep budur. İslam'ı tek hak yol bilenlerin, ürperti içinde yaşayanların korkulu rüyası ve hedefi olduklarını biliyoruz. Bu yüzden nice sıkıntılarla karşı karşıya gelindiği de doğrudur. Ancak bu sıkıntılar ne olursa olsun, esen rüzgarların bizi yerimizden sökmesi, dallarımızda, kollarımızda devamlı bir eğriliğe sebep olması, yönümüzü değiştirmesi, ümidimizi kırması doğru değildir. 1960 ihtilali, 28 Şubat dayatması gibi yönü, hedefi belli dalgaların irade çökmelerine sebep olması da imtihanı kaybediş habercileridir. Bunları şunun için söylüyoruz. Birçok müessesede İslami görüntü vermeme hastalığı türedi ve gelişti. Bunlar zayıflığın alametidir. Ticarethane, şirket isimleri tuhaflaştı. Sahiplerinde önceden var olan sakallar ve bıyıklar bir anda yok oldu. Müesseseye alınan ve alınacak elemanlar hakkında da aynı zayıflığın tesirleriyle kararlar verildi. İşin bir de garip tarafı vardı. Bu müesseselerden birçoğu İslami hassasiyeti olan kardeşlerimiz tarafından bilinmeyi ve sahip çıkılmayı beklerken, diğer taraftan tanınmamayı, yine onların ifadesiyle her kesimden müşteri toplamayı hedeflediklerini söylüyorlardı. Bir başka ifadeyle, kendileri Müslüman görünmemeliydiler ama Müslümanlar onları bilmeli ve onlara sahip çıkmalıydı. Bu tavır verdikleri reklamlarda bile kendisini gösteriyordu. İslami radyo ve televizyonlara reklam vermiyorlar. Reklamlarında da gayri İslami sözler sarf ediyorlar. Manzaralar sergiliyorlar. Hatta haysiyetsizlik olarak adlandırılabilecek tercihler yapıyorlardı. Yapılan ve yapılmakta olan yanlışları daha fazla dile getirmeden ve kötü tasvirlere yer vermeden sözü şöyle bağlamak istiyorum. Kendi şahsiyet ve değerlerine sahip çıkmakla zorlananlar, başkalarından kendilerine sahip çıkılmasını beklediler. Maddi açıdan düze çıkanlar ve yürüyüş ritmi tutturanlar da zaten dönüp kimseye bakmadılar. Ta ki tökezleyinceye kadar. Çok şeyler değişmiş olsa da halen kara bulutların tamamen kaybolmadığı kanaatini taşıyoruz. Ahlakımızın da çok düzeldiğini zannetmiyoruz. Ağır imtihanlardan fazla hoşlanılmaz. Ama imtihanlar zekaları, gayretleri, kabiliyetleri, madenleri açığa çıkartmak için lüzumludur. Yeni devrede imtihanların biraz daha yumuşak ve aldatıcı tarafı yaşanıyor. Onun için de dikkatli olunmalıdır. Bilinmelidir ki ilerlemenin, tutunmanın ve tutunmanın yolu kaliteli ve güzel iş yapmaktır. İyi fiyat koymaktır. Düzenli iş yapmaktır. İhtiyaçları iyi tespit edip ona göre iş üretmektir. Dürüst olmaktır. Güzel ve temiz iş, güler yüz ve güzel ahlak ile bütünleşmelidir. Büyürken, genişlerken adımları emin atmak için ön çalışma yapmaktır. Darbe indirmek için fırsat kollayanlara bekledikleri fırsatı vermemektir. Hangi kesimden olursa olsun insanlar kaliteli güzel iş ve iyi fiyat bulacakları yerlere yöneleceklerdir. Bunu sadece şekilde veya şekilcilikte aramak işin ucuz tarafına kaçmaktır. İşini güzel ve sağlam yapan, ticaretinde örnek olan insanlarla istişarede fayda vardır. Onlar sizlere ne kadar farklı çevre ile iş yapabildiklerini, kapılarını ne kadar farklı insanların çaldığını anlatacaklardır. Ticari alan bize çok şeyler öğretecek bir üniversitedir. Ondan güzel şeyler öğreniniz. Düşmemek için uçurumları ve tuzakları da öğreniniz. Bunları okuduğunuz bilgilerle, istişarelerden elde ettiklerinizle, tecrübelerle, ticari ve idari kabiliyetinizle yoğurunuz. Sıra üstü bir ticaret ehli olunuz. Kendinize ve çevrenize olduğu gibi milletinize de, İnsanlığa da gönül verip bağlandığınız hak davaya da hizmetler sununuz. Onlar unutulmayacaktır. Biliniz ki asla unutmayan vardır. 6. nasihat. Helal rızkın kıymetini biliniz. Az helal kazancın haram veya haram bulaşmış kazançtan çok daha hayırlı olduğunu unutmayınız. Kazanç yolunuzu ve üslubunuzu buna göre seçiniz. Helal ve haram kılma yetkisinin sonsuz ilim ve kerem sahibi hakim-i mutlak Allah'ın elinde olduğunu, başkalarının bunu ne kaldırma ne de koyma yetkisi taşımadığını, Resulünün onun emriyle insanlığı irşad ettiğini unutmayınız. Mal elde etmek için hiçbir ölçünün, şartın olmadığını düşününüz. Böyle bir şey insanlığı ciddi manada buhrana sürüklerdi. Mülkiyet hakkı kaybolur, huzur ve güven yok olurdu. Mal güvenliği ortadan kalkar, can güvenliği de yok olurdu. Kimse yarınından emin olamaz, hiç kimse gelecek günlerin hesabını yapamazdı. Mal elde etmenin mutlaka ölçüsü olmalıdır ve bu ölçülerin de doğru, adil ve dürüst olması gerekir. Nitekim kanunlar da bunun içindir. İslam'a gönül veren kardeşlerimiz şu gerçeği unutmamalıdır. İnsanı en güzel fıtratla yaratan, ona akıl, idrak ve irade bahşeden Rabbimiz, onu hayatın içine başıboş bırakmamıştır. Ondan huzuruna alnı ak çıkacak şekilde yaşamasını, ömür sermayesinin hesabını verecek şekilde harcamasını isteyen ve bunun için hayırlı bir hayat nizamı kurmasını emreden hakimi mutlak, onu yol göstericisiz, nizamsız ve öndersiz bırakmamıştır. Bunun için rasuller göndermiş, bunun için hükümler indirmiş, bunun için sınırlar koymuştur. İşlenecek hatalara, meydana gelecek sapmalara karşı da insanları uyarmıştır. Bu uyarılardan birisine kulak veriyoruz. Estaizu billah. Thumme cealnake ala şeriatim minel emri fettebi'ha ve la tettebi' ehva ellezine la ya'lamun. Sonra seni hayat nizamı olarak bir şeriat üzerine kıldık. Sen ona tabi ol. Bilmeyenlerin arzu, heva ve heveslerine uyma. Bu ayet-i kerime Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesidir. Ayet-i kerime bu manayı son derece açık, kesin ve öz olarak vurgulayan ayetlerdendir. Emri kesin olduğu gibi nehyi de iki noktada oldukça dikkat çekicidir. Bunlardan birincisi, şu insanlara veya şöyle insanlara, idarecilerin ve insanların yaptığı kanunlara uyma şeklinde bir ifade yerine hevalarına uyma vurgusu yapılmasıdır. Bu, çıkarılan ve uygulanan kanun ve kararların içinde nefis arzularının, heva ve heveslerin tesirinin yüksekliği sebebiyledir. Asırlar boyu da böyle olmuştur. Dünya değişmiş, imkanlar çoğalmış ve genişlemiş, ilim ve teknik

İçki neden 18 yaşından küçüklere yasak da 18 yaşından büyüklere serbesttir? Bar ve pavyonlar, içkili balolar neden çağdaşlığın alametlerinden sayılır oldu? Neden dünya faizsiz bir iktisadi nizam düşünemez hale geldi? Faizi tefeciler yapınca çirkin de, bankalar ve devlet yapınca güzel midir? Kısaca, günümüzde kitaplar doldurulan beşeri kanunların gerçek ölçüsü, bütünüyle adalet, hakkaniyet, dürüstlük ve her hak sahibine hakkının ulaşması mıdır? Bu soruların sayfalarca uzaması mümkündür. Üzerinde düşünmeye vesile olur duygusuyla bu kadarla iktifa etmeyi tercih ediyoruz. İkincisi ise, birçok şey bildiklerini zanneden bu insanların bilgisizliklerine, cehaletlerine vurgudur. İlahi nizamı bilmeyen insan, halk içindeki durumu, rütbesi ve ünvanı ne olursa olsun bilgisizdir. Rabbini bilmeyen, üzerindeki nimetin kadrini idrak etmeyen, kendi akıl ve zekasını iyi yönlendiremeyen, sınırlarını tayin edemeyen, her bilenin üzerine bir başka bilenin bulunduğunun şuurunda olmayan, yaratanın bilgisi ve kudreti karşısında yaratılanın bilgi derecesini ve aczini takdir edemeyen insan bilgisizdir, cahildir. Üstelik bilmediğini bilmeyen bir cüretkardır. Heva ve heveslerine, menfaatlerine teslimkardır. Çünkü onu bu anlayışa sevk eden arzuları, menfaatleri ve hevesleridir. Helal ve haram ölçüleri, hayatı şekillendiren en önemli ölçülerdendir. Bir şeyi helal veya haram kılma yetkisi de sonsuz kudret sahibi ve yarattığı kulu, onun duygularını, düşüncelerini, nefis arzularını, iç dünyasını, dış dünyasını, bugününü ve yarını bilen Allah'a aittir. O alimdir, habirdir, hakimdir. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri bilen, her şeyden her yönüyle haberdar olandır. Estaizu billah. Ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını, verdiği vesveseleri biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Çok defa kendi arzu, heves ve hırslarının yönlendirmesiyle hareket eden, çevre tesirlerinden kendisini kurtaramayan, kendi emellerine ulaşmak için bahaneler arayan ve her birinin beyninde ve gönlünde farklı fırtınaların estiği insanoğlunun kendi düşünce, arzu ve kararlarını nimetleri bahşeyleyen Mevla'nın hükümlerinin önüne geçirmesi, yaratana isyandan başka bir şey değildir. Üstelik görülen odur ki bu hükümleri incelemeden, hikmetlerini araştırmadan, insan fıtratı ve hayat akışı ile uyumuna dikkat etmeden gerçekleşen bir isyandır. Bazen de daha doğru ve yerli yerinde olduğuna inanıldığı halde nefsin arzuları ile çatıştığı için Allah'ın hükümleri terk edilir. Bu durum çağdaşlık, evrensel normlarla uyum gibi ne olduğu belli olmayan buğulu ve yaftalı kelimelerle izah edilmeye çalışılır. Çağdaşlığı kimin tayin ve tarif ettiği bilinmez. Normlar nereden gelip nereye gidiyor araştırılmaz. Kaynağı meçhul, hedefi meçhul, anlaşılamaz. Yeri gelince nereye doğru ve nasıl sündürülür, nerede daralır, nerede genişler, ona da akıl ermez. İlahi ikaz. Efe hukmel cahiliyeti yabgûn وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ. Yoksa onlar cahiliye hükümlerini mi arzu edip istiyorlar? Hakikaten anlayan, hakka ve hakikate teslim olan bir millet için Allah'ın hükümlerinden daha iyi, daha güzel kimin hükmü olabilir? Bu ayet-i kerime Maide suresinin 50. ayet-i kerimesidir. Evet, Allah'ın hükmüne uymayan her hüküm cahiliye hükmüdür. Ne kadar modernize edilirse edilsin, öne arkası ne kadar kalıplaşmış kelime ve cümlelerle doldurulursa doldurulsun. Vurgulamak istediğimiz helal ve haram hükmünün kaynağının bütün bu güzellikleri yaratan ve bize sayısız nimet bahşeden sonsuz ilim ve hikmet sahibi Rabbimizin oluşudur. Heva ve hevesimizin

0: arzu ve hırslarımızın bizi aldatmasına fırsat vermememizdir. Birilerinin arzu ve hırslarının bizi de yönlendirir hale gelmemesidir. Duygularımızın, şuurumuzun pörsümemesidir. Dünya ve dünyalık cezbedicidir. Dünyalık elde etmek hırsı, ölçüleri gevşetici, arzuları kamçılayıcıdır. Araya giren uzun zaman dilimleri tazelenmeyen, temizlenip asıl berraklığına kavuşturulmayan duyguları paslandırıcı, tozlandırıcı, çürütücüdür. Allah Resulü'nün şu ikazına dikkat ediniz. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ اَمِنْ حَلَالٍ اَمْ مِنْ حَرَامٍ Gün gelecek. İnsanlar öyle bir zaman dilime ulaşacaklar ki, kişi elde ettiği malın haramdan mı yoksa helalden mi olduğuna aldırış etmeyecek. Gönüllerde hassasiyetler kaybolmaya başlayınca manevi düşüş de başlamış demektir. Ne yazık ki bu düşüş giderek hız kazanan bir düşüş şeklidir. Sonu da gözle görülür uçurumlardan daha tehlikeli bir uçurumdur. Bir insanın helalinden rızık kazanarak evine getirmesi, ailesinin nafakasını Allah rızasına uygun bir şekilde temin etmesi, aile fertlerine izzetli ve şerefli bir hayat sunması Allah katında en hayırlı amellerdendir. Asil ve nezih bir davranıştır. Bu asil ve nezih davranış kazancın azlığı sebebiyle asla hafife alınmamalı, küçümsenmemelidir. Allah Resulü'nün hizmetinde bulunan Sevban radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. En faziletli dinar bir insanın kendi ailesinin nafakası için sarf ettiği dinardır. Allah yolunda cihat için hazırladığı bineğine sarf ettiği dinardır. Allah yolunda cihat eden arkadaşlarına sunduğu dinardır. Hadisin rivayet zincirinde yer alan Ebu Kilabe şöyle diyor. Küçük çocukların nafakasını temin ederek onları diğer insanlara muhtaç olmaktan, başkalarının mallarına göz dikmekten kurtaran, onları koruyup kollayan, yetişip faydalı insanlar olmaları için gayret eden bir insanın ecrinden daha büyük bir ecir nasıl olur ki? Allah bu insanı o yavruların faydalı insan olmaları için, muhtaç duruma düşmemeleri için vesile kılmıştır. Bu rivayet Sahih-i Müslim'in zekat bölümündedir. Sahih-i Buhari'de ve hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadiste de şöyle buyurulur. Bir Müslüman ailesi için nafaka temin eder ve Allah katında sevap ümit ederek bunu ailesine sunarsa sunduğu nafaka sadakadır. O nafakadan sadaka gibi ecir alır. Aile sorumluluğunu yüklenmiş bir insanın hanımına ve çocuklarına başkalarının üzerinde hakkı olan haram parayla alınmış gıda götürmesi, onları böyle elde edilmiş bir para ile giydirmesi büyük bir şuursuzluk, gerçek bir nankörlüktür. Başkalarının acı ve sıkıntılarının, gözyaşı ve beddualarının üzerine saadet kurulmaz. Yuvalar saadet duymadan, ülkelerin saadet ve huzur içinde olması düşünülemez. Kumardan gelen paralar nice hanelerin yıkılmasına, nice insanların nafakasızlık çekmesine sebep olan paralardır. Alın teri göz nuru taşımayan dünyalıktır. İçki satışından gelen paralar, binlerce yuvanın içini huzursuzlukla dolduran, sayısız küfür, isyan ve çirkin sözlerin dile gelmesine sebep olan paralardır. Nice yuvalarda zulüm ve baskının sebebi olan paralardır. Nice suçların, iğrençliklerin kaynağı, teşvikçisi, tahrikçisi olan paralardır. Ailenin ve çocukların nafaka hakkı olan bir parayı içkiye, kumara, haram yollara veren insanlar da bunun hem dünyada acısını çekecek, huzursuzluğunu duyacak, hem de muhasebe gününde hesabını verecek, azabıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bar, pavyon, meyhane açanların, kötülük ve çirkef merkezleri kuranların, içki büfelerini, kumarhaneleri, kazanç tezgahı, haram yolları, kazanç kaynağı kabul edenlerin nasıl bir duygu, nasıl bir şuur taşıdıkları üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Ev mahremiyetlerinde hiçe sayarak evlere sızan ve başkalarının can ve mal emniyetini tehdit eden hırsızlar, her gün yeni bir saldırı şekli ve buluşu ile ortaya çıkan kapkaççılar, cepçiler ve çantacılar bu yolla elde ettiklerini nasıl bir kazanç kabul ediyorlar? nasıl bir kalp, nasıl bir vicdan taşıyorlar, hangi duygularla ve nasıl yetiştiler, akıbetleri ve ahiretleri hakkında acaba ne düşünüyorlar? Yoksa bütün duyguları bastırıp şeytanlıkları hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorlar mı? Düşünmekten kaçıyorlar, ürküyorlar mı? Elbette dile getirilen bu misallerden daha seviyesiz, daha zalimce ve daha büyük kazanç yolları da var. Tasvirinden bile tiksindiğimiz, hoşlanmadığımız yollar. Kazançlarını çirkin emeller üzerine oturtanların binlerce insanı günaha sürükleyerek bundan kazanç temin edenlerin ve itibar görenlerin varlığı da bir başka bilinen gerçek. Bunları birkaç saniyeliğine de olsa gözlerinizin önünden geçiriniz. Sonra helal kazanç elde etmenin, yuvalara helal kazanç taşımanın nasıl bir nimet olduğu üzerinde tefekkür ediniz. O zaman kıymetinin daha iyi anlaşılacağını ümit ediyoruz. Yuvalara getiren helal kazancın az da olsa kirli ve çok kazanç ile kıyaslanamayacak kadar değerli olduğunun şuuruna varılmasını arzu ediyoruz. Helal lokma kazanma azmi, şuuru ve kararlılığı asil bir duygudur. Aile fertlerinin az da olsa helal olana kanaat ederek yuvasını temiz ve nezih tutmaya çalışması öncekini tamamlayan ayrı bir asalettir. Asilane duyguların ve Müslümanca şuurun hissedilmesini, yaşanmasını istiyoruz. Rabbimizden kazancınıza bereket, yuvalarınıza saadet, bedeninize sıhhat vermesini niyaz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayser FM.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Buhari.
0: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya

0: 8 İşte bu kadar.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659

0: insanlar. Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiul Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Tegabun suresi 1 ila 18. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çoğunun görüşüne göre Medine'de inmiştir. Eddahhak Mekke'de inmiştir demiştir. El-Kelbi bu sure hem Mekki'dir hem Medenidir demiştir. 18 ayettir. İbn Abbas'tan rivayete göre Et-Tegabun suresi Mekke'de inmiştir. Bundan son taraflarında Avf bin Malik el-Eşcai hakkında Medine'de inmiş birkaç ayet müstesnadır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hanımının ve çocuklarının kendisinden uzak durduklarından şikayette bulununca Yüce Allah, "Ey iman edenler, muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. O halde onlardan sakının." Tegabun 14 buyruğundan itibaren surenin sonuna kadar olan ayetleri indirdi. Abdullah bin Ömer'den de şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Doğan her bir kişinin başının eklemlerinin birbirine geçtiği yerlerde mutlaka Tegabun suresinin baş tarafından 5 ayeti kerime yazılı olarak doğar." Dipnot: Bukhari Et-Tarihul Kebir 1. cilt 445, ayrıca İbni Hacer Fethul Bari 11. cilt 483, Ebu Hatim Kitabul Mecruhin Halep Tarihsiz 3. cilt 81. Tegabun suresi 1. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk de yalnız O'nun, hamd de yalnız O'nundur ve O her şeye kadirdir. Bu buyruk ve açıklamalar daha önceden birkaç yerde geçmiş bulunmaktadır. Bakınız Haşr 24 Cuma 1. Tegabun suresi 2. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin oluyor. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. İbn Abbas dedi ki, Allah Adem oğullarının kimisini mümin, kimisini kafir olarak yarattı. Kıyamet gününde de onları mümin ve kafir olarak diriltecektir. Ebu Said el-Hudri rivayetle dedi ki, bir öğleden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi. Olacak bazı şeyleri söz konusu ederken dedi ki, insanlar çeşitli hal ve vasıflarda dünyaya gelirler. Kimisi mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar, mümin olarak ölür. Kimisi kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, kafir olarak ölür. Kimisi mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar fakat kafir olarak ölür. Kimisi de kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ve fakat mümin olarak ölür. İbn Mesud dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Firavun'u annesinin karnında

0: dahi kafir olarak yarattı. Zekeriya oğlu Yahya'yı da annesinin karnında mümin olarak yarattı. Hadisin ravilerinden Nasr bin Tarif'in durumu için bakınız aynı eser 7. cilt 30 ve diğerleri. Sahih'te İbn Mesud'un rivayet ettiği hadiste şöyle buyurulmaktadır. Ve şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder ve o kadar ki kendisi ile cennet arasında ya bir arşın yahut bir kulaç kalır. Kitapta takdim edilen onun aleyhine olmak üzere ileri geçer. Bu sefer cehennemliklerin ameli ile amel eder ve oraya girer. Ve yine sizden herhangi bir kimse cehennem ehlinin ameli ile amel eder. Nihayet onun ile cehennem arasında bir kulaç yahut bir arşın kalmışken kitapta takdir edilen onun bu haline rağmen ileriye geçer ve cennet ehlinin ameli ile amel eder ve oraya girer. Bu hadisi Bukhari ve Tirmizi de rivayet etmiş olup hadiste kulaçtan söz edilmemektedir. Müslim'in sahihinde Sehl bin Sa'd es-Saidi'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kişi insanlar tarafından görüldüğü kadarıyla cennet ehlinin ameliyle amel eder. Halbuki o cehennemliklerdendir. Ve yine kişi insanlar tarafından görüldüğü kadarıyla cehennem ehlinin ameliyle amel eder. Halbuki o cennetliklerdendir. İlim adamlarımız dedi ki, buyruğun anlamı ezeli ilmin malum olan her şeye taalluk etmesidir. Onun bildiği, murad ettiği ve hükme bağladığı şey cereyan eder. Genel halleri itibariyle bir kişinin iman etmesini murad etmekle birlikte bunun bu halini belirli bir vakte kadar da murad edebilir, küfür de böyledir. İlahi buyruklarda hasfedilmiş sözler olduğu da söylenmiştir. Kiminiz mümin, kiminiz kafir, kiminiz fasık oluyor demektir. İfadede buna delalet bulunduğundan dolayı hasfedilmiştir. Bu açıklamayı El-Hasen yapmıştır. Ondan başkaları ise ilahi buyrukta hasfedilmiş lafızlar yoktur. Çünkü maksat her iki tarafı söz konusu etmektir. Bir grup ilim adamı da şöyle demiştir. Allah insanları yarattı, sonra onlar kafir oldular ve iman ettiler. Bu ilim adamları derler ki, ifade sizi yaratan odur buyruğunda tamam olmaktadır. Daha sonra onların niteliklerini belirterek, buna rağmen kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin oluyor diye buyurmaktadır. Bu da anlatım üslubu itibariyle Yüce Allah'ın şu buyruğunu andırmaktadır. Allah bütün canlıları sudan yarattı. Onlardan bazısı karnı üzerinde yürür. En-Nur 45. Bu ilim adamları derler ki, Allah onları yarattı, yürümek ise o hayvanların fiilidir. El-Hüseyin bin El-Fadıl bu görüşü tercih ederek şöyle demiştir. Şayet insanları müminler ve kafirler olarak yaratmış olsaydı, Yüce Allah onları kendi fiilleri ile nitelendirerek, buna rağmen kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin oluyor diye buyurmazdı. Bu görüşün sahipleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini de delil gösterirler. Her doğan fıtrat üzere doğar ama onun anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yaparlar. Bulsa dair yeterli açıklamalar daha önceden Er-Rum suresinde 30. ayet 1. başlık ve devamında geçmiş bulunmaktadır. Eddahak dedi ki, kiminiz gizli hallerinde kafir, açığa vurduğu hallerinde mümindir, münafık gibi. Kiminiz de gizli halinde mümin, açığa vurduğu halinde ise kafirdir, Ammar ve benzerleri gibi. Ata bin Ebi Rebah dedi ki, kiminiz Allah'ı inkar eden, yıldızlara da iman eden bir kimsedir. Kiminiz ise Allah'a iman eden, yıldızları da inkar eden bir kimsedir. Bu açıklamasıyla yıldızların doğuş ve batışının bir takım olayları etkilediğini kabul edenlerin inançlarına işaret etmektedir. Ez-Zeccac dedi ki en uygun görüş ve ümmetin cumhurunun ve imamların benimsediği görüş de budur. Allah kafiri yaratandır. Küfrün yaratıcısı da Allah olmakla birlikte kafirin küfrü kendisinin fiili ve kendisinin kazancıdır. Mümini de yaratandır. İmanın yaratıcısı Allah olmakla birlikte müminin imanı onun bir fiili ve onun bir kazancıdır. Kafir Allah'ın kendisini yaratmasından sonra kafir olur ve küfrü tercih eder. Çünkü Yüce Allah böylesini onun hakkında takdir etmiş ve böyle hareket edeceğini bilmiştir. Mümin ve kafirden herhangi birisinin Allah'ın hakkında takdir ettiği ve tercih edeceğini bildiği halinden başka bir şeyin var olması imkansız bir şeydir. Çünkü takdirden farklı bir şeyin var olması bir acizliktir. Bilinenden farklı bir şeyin var olması da cahilliktir. Yüce Allah'a her ikisi de yakışmaz. İşte bu anlayış cebrilikten, kaderilikten de kurtulmayı sağlar. Şairin dediği gibi, ey din hakkında tetkik eden kimse, durum şudur: ne kaderiye görüşü ne de cebriyenin görüşü doğrudur. Silan dedi ki, bir bedevi Basra'ya geldi. Ona kader hakkındaki görüşün nedir diye soruldu. Şöyle dedi: bu zanların aşırıya kaçtığı, anlaşmazlığa düşenlerin hakkında ihtilafa düştükleri bir husustur. Bize düşen ise onun hükmünden içinden çıkamadığımız hususu onun ezeli ilmine havale etmektir. Tegabun suresi 3. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerle yeri hak üzere yarattı. Size suret verip suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız onadır. Göklerle yeri hak üzere yarattı buyruğu daha önce birkaç yerde, mesela El-En'am 1. ayet 2. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Yani Yüce Allah bunları hakkında en ufak bir şüphenin söz konusu olmadığı kesin ve kat'i bir hakikat olarak yaratmıştır. Bilhakkı, yani hak üzere buyruğundaki B'nin lam anlamında olduğu da söylenmiştir. Onları hak için yaratmıştır demek olur. Bu da kötülük işleyenleri işlediklerine uygun olarak cezalandırması, iyilik yapanları da en güzeliyle mükafatlandırması demektir. Size suret verip suretlerinizi de güzel yaptı buyruğunda kastedilen Adem aleyhisselamdır. Ona bir lütuf ve ihsan olmak üzere eliyle onu yaratmıştır. Bu açıklamayı mukatil yapmıştır. İkinci görüşe göre maksat bütün insanlardır. Suret vermenin anlamına dair açıklamalar, bunun şekillendirmek ve çizgilerini belirginleştirmek demek olduğu daha önceden El-Haşr 24. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Eğer suretlerini nasıl güzel yaptı diye sorulacak olursa şöyle cevap verilir: Yüce Allah insanları bütün canlıların en güzeli, suret itibariyle en göz kamaştırıcıları olarak yaratmıştır. Buna delil de insanın hiçbir zaman suretini görmüş olduğu pek çeşitli suret ve şekillere rağmen başka türlü olmasını temenni etmemesidir. Onun ayakta, dimdik bir şekilde yere kapaklanmaksızın yaratılmış olması da suretinin, güzelliğinin bir parçasıdır. Nitekim Yüce Allah, ileride Yüce Allah'ın izniyle açıklaması da geleceği üzere, andolsun biz insanı ehseni takvimde yarattık, ettiğin 4 diye buyurmaktadır. Dönüş yalnız onadır. Herkese amelinin karşılığını verecektir. Tegabun suresi 4. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanı bilir. Gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah göğüslerin içinde olanı çok iyi bilir. Buyruğu daha önce birkaç yerde geçmiş bulunmaktadır. O gizliyi de açığı da bilendir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Tegabun suresi 5. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bundan önce kafir olanların haberi size gelmedi mi? Onlar bu sebepten amellerinin cezasını tattılar. Onlar için çok acıklı bir azap da vardır. Hitap Kureyş'edir. Yani geçmiş ümmetlerin kafirlerine dair haberler size gelmedi mi? Onlar bu sebepten amellerinin cezasını tattılar. Onlara ceza verildi. Onlar için ahirette çok acıklı, yani acıtıcı, can yakıcı bir azap da vardır. Bu da daha önceden El-Bakara 10. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Tegabun suresi 6. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun sebebi şu ki, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geliyorlardı da onlar, bizi bir insan mı hidayete götürecek diyerek inkar etmiş ve yüz çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını göstermişti. Allah muhtaç olmayandır, her hamde layıktır. Bunun onlara yapılan bu azabın sebebi şu ki, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle, açık seçik belgelerle geliyorlardı da onlar, kendilerine gelen rasulleri inkar ettiler ve insanlardan rasul gönderilmesini kabul etmeyerek, bizi bir insan mı hidayete götürecek diyerek inkar etmiş ve yüz çevirmişlerdi. Buyruktaki ebeşer yani bir insan mı lafzı mübteda olarak merfu gelmiştir. Bir fiilin takdiriyle merfu olduğu da söylenmiştir. Fiilin çoğul gelmesi beşer yani insan lafzının manasının çokluk ifade etmesinden dolayıdır. Bundan dolayı yehdûnene yani bizi hidayete iletecekler diye buyurulmuş. Yehdîne yani bizi hidayete iletecek denilmemiştir. Arapçada bazen tekil çoğul anlamında da kullanılır. O takdirde bu bir cins isim olur. Beşerin tekili insandır. Kendi lafzından tekili yoktur. Kimi zaman çoğul da tekil anlamında kullanılabilir. Yüce Allah'ın "Mâ hâzâ beşerâ" bu bir beşer değildir. Yusuf 31 buyruğu gibi diyerek inkar etmiş. Yani bu sözü söyleyerek inkar etmişlerdi. Çünkü onlar bu sözlerini küçümseyerek söylemişlerdi. Allah'ın kullarından dilediği kimseyi peygamber olarak göndereceğini bilmemişlerdi. Bir başka açıklamaya göre onlar rasulleri inkar ettiler. Ortaya konulan delillere arkalarını döndüler. İman etmekten ve verilen öğütlerden yüz çevirdiler. Allah da mukatilin açıklamasına göre mutlak egemenlik ve hakimiyetiyle kullarının itaatine muhtaç olmadığını göstermişti. Şöyle de açıklanmıştır. Yüce Allah delilleri o kadar göstermiş, açıklamalarını o kadar ileri derecede yapmıştı ki artık doğruya çağırmak ve hidayete iletmek için bundan daha fazlasına ihtiyaç duyulmuyordu. Tegabun suresi 7. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kafir olanlar öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Hem bu Allah'a göre pek kolaydır. O kafir olanlar öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler, yani zannettiler. Ezzamu, iddia etmek, zanna dayalı söz söylemek demektir. Şurayh dedi ki, her şeyin bir künyesi vardır. Yalanın künyesi ise zaamu yani iddia ettiler ifadesidir. Buyruğun daha önce Meryem suresinin sonlarında 77-80. ayetlerin tefsirinde geçtiği üzere Sehmoğullarından El-As bin Vail ile Habbab'ın arasında geçenler hakkında indiği söylenmiştir. Bundan sonra da bütün kafirleri genel olarak kapsamıştır. Ey Muhammed de ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Kabirlerinizden hayat bulmuşlar olarak çıkartılacaksınız. Sonra da işlediğiniz amelleriniz mutlaka size haber verilecektir, bildirilecektir. Hem bu Allah'a göre pek kolaydır. Çünkü aklen yaratılmışı iade etmek ilk yaratmaya göre daha kolaydır. Tegabun suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde Allah'a, onun peygamberine ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. O halde Allah'a, onun peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin buyruğu ile Yüce Allah, onlara kıyametin kopacağını bildirdikten sonra iman etmelerini emretmektedir. Kur'an da sapıklığın karanlıklarından kurtuluş için kendisi ile doğruya yol bulunan bir hidayet nurudur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabun suresi 9. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizleri toplanma gününe toplayacağı gün, işte o tegabun günüdür. Kim Allah'a iman edip salih amel işlerse kötülüklerini örter. Onu altından ırmaklar akan cennetlere, onlar orada ebedi kalıcılar olmak üzere sokar. Büyük kurtuluş işte budur. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Toplanma günü olan tegabun yani aldanış günü. Sizleri toplanma gününe toplayacağı o gün buyruğunda yer alan yevm yani o gün buyruğunda amel eden 7. ayette geçen letunebbiunne yani size haber verilecektir anlamındaki yahut da ihtiva ettiği tehdit manası dolayısıyla 8. ayetteki habir yani haberdardır anlamındaki buyruklardır. Sanki Yüce Allah sizi toplayacağı o gün cezalandıracaktır diye buyurmuş gibidir. Yahut da onda amel eden ızkur yani hatırla ki anlamındaki takdiri fiildir. El-gabın eksiklik demektir. Bir kimseden bir şeyi gerçek kıymetinden daha aşağı bir bedele alışı anlatmak üzere gabenehu gabnen yani onu gabn etti. Gabn etmek, aldattı, aldatmak denilir. Sizi toplayacağı buyruğu genel olarak ye harfi ile yecme'ukum diye okunmuştur. Buna sebep de Yüce Allah'ın bir önceki ayete geçen Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyruğudur. O bakımdan burada da Yüce Allah olacağı haber vermektedir. Diğer bir sebep ise daha önceden Yüce Allah'ın adının zikredilmiş olmasıdır. Yani toplayacak olanın Allah olduğunun anlaşılmasıdır. Nasır, İbn Ebi İshak, El-Cahderi, Yakup ve Selam ise Nun ile Necme'ukum yani sizi toplayacağız diye okumuşlar ve indirdiğimiz nura 8. ayet itibar ederek böyle okumuşlardır. Toplanma günü yani Yevmul Cem ise Yüce Allah'ın öncekileri, sonrakileri, insanları, cinleri, sema ehli ile yeryüzündekilerin hepsini bir araya getirip toplayacağı gündür. Yüce Allah'ın her kulu ve onun amelini bir araya getireceği gün olduğu söylendiği gibi bugün de Yüce Allah zalim ile mazlumu bir araya getireceği için bu adı aldığı da söylenmiştir. Bir diğer görüşe göre Yüce Allah bugün de her peygamberi ve onun ümmetini bir araya getirecektir. Bir diğer görüşe göre Yüce Allah bugün de itaat edenlerin mükafatı ile günahkar ve isyankarların cezalandırılmasını bir arada yapacaktır. İşte o tegabun günüdür. Yani kıyamet günüdür. Şair şöyle demiştir. Ayrılık yurdunda yaşamaktan ne beklerim ki? Şunu bilin ki istirahatler ancak tegabun günü olacaktır. Kıyamet gününe tegabun günü yani aldanış günü denilmesinin sebebi bugün de cennetliklerin cehennemlikleri aldatacağından dolayıdır. Yani cennet ehli cenneti, cehennem ehli de cehennemi mübadele yoluyla almışlardır. Hayrı şerre, iyiyi kötüye, nimetleri azaba değiştirmiş olduklarından ötürü aldanışları söz konusu olmuştur. Nitekim alışveriş yapıp da bu hususta karşı tarafın aleyhine düşük kıymette olanı verir, daha üstün kıymette olanı alan bir kimse "Gabentu fulanen" filanı gabn ettim yani alışverişte aldattım denilir. İşte cennetliklerle cehennemlikler de böyledir. İleride açıklaması gelecektir. Elbise senden daha uzun olur da onun bir kısmını dikecek olursan "Gabentu sevbe ve habentuhu" yani elbiseyi kısalttım denilir. Bu da bir eksiklik anlamını ifade eder. El-Megabin, koltuk altları ve baldırların yakın yerlerinde eskimekten dolayı bükülen yerler demektir. Müfessirler der ki, o halde mağbun, aldanmış kişi, ailesi ve cennetteki mevkileri itibariyle aldanışa düşmüş olan kimsedir. O gün imanı terk ettiği için her bir kafirin aldanış içerisinde olduğu açıkça ortaya çıkacağı gibi her bir müminin iyilik hususundaki kusurları ve zamanı boşa geçirmiş olması dolayısıyla de aldanış içerisinde olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Ez-Zeccac dedi ki, cennette mevki yüksek olan bir kimse mevkiyi ondan daha aşağıda olanı gabn etmiş olacaktır. 2. Bugüne tegabun günü denilmesinin sebebi ve bugündeki aldanışın mahiyeti. Eğer bir aldanışın söz konusu olması için arada nasıl bir muamele olmuştur diye soran olursa ona şöyle cevap verilir. Bu alışverişe dair bir temsili ifadedir. Yüce Allah, işte onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın almış olanlardır. El-Bakara 16 diye buyurmaktadır. Kafirlerin hidayet karşılığında sapıklığı satın aldıkları ve ticaretlerinin kar sağlamayıp aksine ziyan ettiği belirtildiği gibi burada da onların aldanış içerisinde olduklarını belirtmektedir. Şöyle ki cennetlikler dünya karşılığında ahireti satın almışlardır. Cehennemlikler ise ahireti terk ederek dünyayı satın almışlardır. İşte bu lafzın anlamını genişleterek ve gerçek anlamından ayrı mecazi bir anlam vererek bir çeşit değiş tokuşun ifadesidir. Yüce Allah insanları iki kesime ayırmıştır. Bu kesimin biri cennetlik, diğeri cehennemliktir. Herkesin cennet ve cehennemdeki yeri bellidir. Daha önce bu surede ve başka yerlerde açıkladığımız gibi kul bazen ilahi yardımdan mahrum kalır ve sonuçta cehennemlik olur. İlahi tevfike mazhar olan kimse bunun sonucunda yardımdan mahrum olanın mevkiine kavuşur. Buna karşılık ilahi tevfike mazhar olanın cehennem ateşindeki yeri de yardımdan mahrum olana verilir. İşte sanki böylece bir değişim gerçekleşmiş ve bunun sonucunda da aldanış usule gelmiş gibidir. Gerek dilde gerek Kur'an'da misaller ise açıklamak için kullanılır. Bütün bunlar ilgili eserlerdeki geniş açıklamalardan derlenip toparlanmış örnekler olup bu kitapta da dağınık bir şekilde bu misaller geçmiş bulunmaktadır. Daha önce müminler gerçekten felah bulmuşlardır. El-Mu'minun bir buyruğunda açıkladığımız gibi böyle bir değişimden miras almakla da haber verilebilir. Daha sonra açıklanacağı üzere aldanış bugünden başka bir zamanda da gerçekleşebilir. Fakat burada kastedilen sonunda telafi edilemeyecek ve sonu gelmeyecek olan bir aldanıştır. El-Hasen ve Katade dedi ki, bize ulaştığına göre aldanış üç türlüdür. Bir kişi bir bilgiye sahip olur. Onu başkasına öğrettiği halde kendisi ona gereken önemi vermez. Gereğince amel etmez ve bu ilim sebebiyle bedbaht olur. Buna karşılık o ilmi ondan öğrenen kişi o ilim gereğince amel eder ve bu sayede kurtulur. Bir diğeri sorgulanmasına sebep teşkil edecek çeşitli yollardan bir mal kazanır ve bu malı kullanmakta cimrilik gösterir. Bu mal sebebiyle Rabbine itaatte kusur eder. Bu malı hayırlı bir şekilde kullanmaz. Diğer taraftan bu mal dolayısıyla hesaba çekilmeyecek mirasçısına bırakır gider. O mirasçı da o malı Rabbine itaat uğrunda kullanır. Bir diğeri ise kölesi bulunup kölesi Rabbine itaatin gereğini yaparak mutlu olurken efendi Rabbine isyan edecek amellerde bulunur ve sonunda bedbaht olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde Yüce Allah erkeği ve kadını huzurunda ayakta tutar. Yüce Allah her ikisine de şöyle der. Ne diyecekseniz deyiniz. Adam, Rabbim onun nafakasını bana vacip kıldın. Ben de o nafakayı helal haram demeksizin temin etmeye gayret ettim. İşte bu davacılar benden bunu istiyor. Geriye ise onların haklarını verecek bir şeyim kalmamıştır. Kadın da şöyle der. Rabbim ben ne diyebilirim? O haram yoldan kazandı, ben onu helal olarak yedim. Beni razı etmek için sana isyan etti, oysa ben onun böyle yapmasına razı değildim. Benden uzak dursun, benden uzak kalsın. Yüce Allah kadına, doğru söyledin der ve verilen bir emir ile erkek cehenneme atılır. Kadın da verilen emir ile cennete götürülür. Cennetin tabakalarından onu görür ve şöyle der. Seni aldattık, seni aldattık. Biz senin kendisi sebebiyle bedbaht olduğun aynı şeyden ötürü mutlu olduk. Dipnot. Ulaşabildiğimiz kaynaklarda tespit edemedik. Merhum müfessirin ruviye yani rivayet edildi diye tad'if sigası kullandığına da dikkat edelim. İşte tegabun günü budur. 3. Dünyevi ilişkilerde insanların birbirlerini aldatmaları. İbn-i Arabi dedi ki ilim adamlarımız Yüce Allah'ın İşte o tegabun günüdür buyruğunu dünyevi ilişkilerde aldatmanın caiz olmadığına delil göstermişlerdir. Çünkü Yüce Allah aldatmayı kıyamet gününe tahsis ederek işte o tegabun günüdür diye buyurmuştur. Bu özelleştirici ifade dünyada aldanışın olmadığını ortaya koyar. Dolayısıyla satılan bir malda kim bir aldanışı tespit edecek olursa eğer bu aldanış malın kıymetinin üçte birinden fazla ise geri verilir. İlim adamlarımızın arasından Bağdatlı olanlar bu görüşü tercih etmiş ve buna çeşitli şekillerle delil getirmişlerdir. Bunlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hıbban bin Munkiz'e söylediği "Eğer alışveriş yapacak olursan o vakit aldatma yok de ve senin için 3 gün süreyle muhayyerlik yani aldatma olursa malı geri çevirebilme tercihi vardır." Bu oldukça tartışmalı bir konu olup biz buna dair açıklamaları hilaf yani mezheplerin görüş ayrılığının bulunduğu fıkhi meselelerde ele almış bulunuyoruz. Bunun püf noktası şudur. Dünyada aldatmak dinin bir hükmü gereği olarak icma ile yasaklanmıştır. Zira bu bütün dinlerde şer'an haram kılınmış bir aldatma çeşididir. Fakat bunun basit bir bölümünden herhangi bir kimsenin kaçınabilmesi mümkün değildir. Bu husus daha önce buyu yani alışverişler bahsinde geçmiş bulunmaktadır. Zira bizler eğer basit bir aldanış dolayısıyla malın geri verileceği hükmünü verecek olursak hiçbir alışveriş ebediyen geçerli olmaz. Çünkü bu kadarcık bir aldanıştan uzak kalamaz. Ancak aldanış çok olur da bundan sakınma imkanı bulunursa o vakit bu aldanış sebebiyle malın geri verilmesi icap eder. Az ile çok arasındaki fark ise şeriatte bilinen bir esastır. İlim adamlarımız da bu sınır için üçte biri tespit etmişlerdir. Zira malda, vasiyette ve başka hususlarda da bu oranı öngörmüşlerdir. Buna göre ayet-i kerimenin anlamı şöyle olur. İşte o gün herhangi bir tafsilata girilmeksizin mutlak olarak caiz aldanışın olacağı bir gündür. Yahut da işte o gün ebediyen telafi edilmeyecek olan bir aldanış günüdür. Çünkü dünyadaki aldanış iki türlü telafi edilebilir. Ya bazı hallerde alışverişin geri çevrilmesiyle olur yahut da bir başka alışverişte ve bir başka malda kar elde ederek telafi edilir. Cenneti kaybederek ziyana uğrayan bir kimsenin ise bu ziyanın telafisi ebediyen söz konusu olmaz. Kimi mutasavvuf ilim adamı şöyle demişlerdir. Allah bütün insanlar hakkında aldanışı takdir buyurmuştur. Rabbine aldanmadık bir şekilde kavuşmayacak hiçbir kimse yoktur. Çünkü amelinin karşılığını alması sevabını eksiksiz almadıkça mümkün olmayacaktır. Rivayette belirtildiğine göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın huzuruna çıkan herkes mutlaka pişman olarak Allah'a kavuşur. Eğer günahkar ise iyilik yapmadığı için, eğer iyilik yapan birisi ise daha çok yapmadığı için pişman olacaktır. Dipnot, ulaşabildiğimiz herhangi bir kaynakta tespit edemedik. Kim Allah'a iman edip salih amel işlerse kötülüklerini örter, cennetlere sokar buyruğundaki örter ve sokar anlamındaki lafızları Nafi ve İbn Amir nükeffir yani örteriz ile nüdehilhu yani sokarız diye okumuşlardır. Diğerleri ise örter ve sokar anlamlarında ye ile okumuşlardır. Tegabun suresi 10. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalıcıdırlar. O ne kötü dönüş yeridir. Kafir olup ayetlerimizi Kur'an-ı Kerim'i yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalıcıdırlar. O ne kötü dönüş yeridir. Daha önce birkaç yerde de geçtiği üzere Yüce Allah müminlerin durumunu söz konusu ettikten sonra kafirlerin durumunu böylece söz konusu etmektedir. Tegabun suresi 11. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın izni yani onun iradesi ve kazası yani hükmü olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. El-Ferra dedi ki Allah'ın emri ile olmadıkça demektir. Allah'ın ilmi ile olmadıkça diye de açıklanmıştır. Denildiğine göre ayetin nüzul sebebi şudur. Kafirler eğer Müslümanların üzerinde bulundukları hal hakkın kendisi ise Allah onları dünyada musibetlere karşı elbette koruyacaktır. Yüce Allah bu buyruğu ile şunu açıklamaktadır. Bir üzüntüyü yahut dünya ya da ahirette bir cezayı gerektiren söz ya da fiil, can ya da maldaki her bir musibet Yüce Allah'ın ilmi ve kazası iledir. Kim Allah'a iman ederse Allah'ın izni ile olmadıkça ona hiçbir musibetin gelip çatmayacağını bilir ve bunu tasdik ederse onun kalbine sabır ve kadere rıza için hidayet verir. İman üzere kalbine sebat verir diye de açıklanmıştır. Ebu Osman el-Cizi dedi ki, kimin imanı sahih olursa Allah da onun kalbini sünnete uymaya iletir. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğunun şu demek olduğu da söylenmiştir. Yani musibet esnasında bu kimse, İnna lillah ve inna ileyhi raciun, şüphesiz biz Allah'ınız ve muhakkak biz ona döneceğiz der. Bu açıklamayı İbni Cübeyr yapmıştır. İbn Abbas dedi ki, bu Yüce Allah'ın o kimsenin kalbinde başına gelen bir musibetin onun gelip kendisini bulmamasının imkansız olduğunu ve ona gelip isabet etmeyenin ona gelip isabet etmesinin imkansız olduğunu yakin bir şekilde bilmesi demektir. El-Kelbi dedi ki, Bu hidayet şudur. Kişi belaya maruz kaldığı vakit sabreder. Ona bir nimet ihsan olunduğu vakit şükreder. Haksızlık yapıldığında bağışlar. Bir diğer açıklamaya göre kalbine cennette sevaba nail olma hidayetini verir, yolunu gösterir. Yehdi yani hidayet verir buyruğu genel olarak ye harfi üstün dal harfi de kesreli olarak okunmuştur. Buna sebep ise daha önceden Allah adının zikredilmiş olmasıdır. Es-Sülemi ve Katade ise yuhde kalbuh yani kalbine hidayet verilir şeklinde ye harfini ötreli ve dal harfini de üstün meçhul bir fiil olarak ve kalp lafzındaki B harfini de naibi fail yani sözde özne olarak ötreli okumuşlardır. Çünkü bu faili zikredilmemiş bir fiildir. Talha bin Musarrif ve El-Areç ise nehdi yani hidayet veririz şeklinde tazim nunu ile kalbeh yani kalbine lafzını da B harfini nasb ile okumuşlardır. İkrime ise yehde kalbuh yani kalbi yatışır, sükunet bulur diye sakin bir hemze ile ve kalpteki B harfini merfu olarak okumuştur. Kalbi sükun ve itminan bulur demek olur. Malik bin Dinar da onun gibi okumuş olmakla birlikte o hemzeyi yumuşatarak telyin ile okumuştur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Boyun eğenin ve işi onun emrine havale edenin teslimiyeti ile onun emrinden hoşlanmayanın hoşlanmayışı ona gizli değildir. Tegabun suresi 12 ve 13. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz peygamberimize düşen ancak apaçık tebliğdir. O Allah'tır, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yani başınıza gelen musibetlerin üzerinizdeki yükünü hafifletiniz. Allah'a itaatle uğraşınız. Onun kitabı gereğince amel ediniz. Sünnetine göre hareket etmek suretiyle Resulüne itaat ediniz. Şayet itaatten yüz çevirecek olursanız Resulün tebliğden başka bir görevi yoktur. O Allah'tır, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ondan başka bir mabud olmadığı gibi ondan başka bir yaratıcı da yoktur. O halde yalnız ona tevekkül ediniz. Tegabun suresi 14. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. O halde onlardan sakının. Bununla beraber şayet affeder, kusurlarına bakmaz ve hatalarını örterseniz, muhakkak Allah çok mağfiret edendir, çok esirgeyendir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 5 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi. Yüce Allah'ın, ey iman edenler, muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. O halde onlardan sakının buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas şöyle demektedir. Bu ayet-i kerime Medine'de eşcağlı Avf bin Malik hakkında inmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hanımının ve çocuklarının kendisine karşı katı davrandıklarından şikayet edince bu ayet-i kerime nazil olmuştur. Bunu En-Nehas zikretmektedir. Et-Taberi de bunu Ata bin Yesar'dan naklederek şöyle dediğini belirtmektedir. Tegabun suresinin tamamı Mekke'de inmiştir. Şu ayetler müstesna. Ey iman edenler! Muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Bu buyruğu eşcağlı Avf bin Malik hakkında inmiştir. Bunun eşleri ve çocukları vardı. Gazaya gitmek istedi mi onun için ağlarlar ve onu yumuşatmaya çalışarak bizi kime bırakacaksın derler. O da hemen yumuşar ve gitmeyip kalırdı. Bunun üzerine ey iman edenler muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır ayeti tümüyle Medine'de eşcağlı Avf bin Malik hakkında inmiştir. Surenin sonuna kadar geriye kalan diğer bütün ayetler de Medine'de inmiştir. Tirmizi'nin rivayetine göre İbn Abbas şu ey iman edenler muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. O halde onlardan sakının ayeti hakkında bir adamın soru sorması üzerine şöyle demişti. Burada sözü edilenler Mekkelilerden İslam'a girip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmek istedikleri halde eşleri ve çocukları kendilerini terk ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmelerine razı olmayan kimselerdir. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip insanların dinde derinlemesine bilgi sahibi olduklarını görünce onları cezalandırmak istediler. Bunun üzerine Yüce Allah, ey iman edenler, muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır, o halde onlardan sakının buyruğunu indirdi. Bu hasen sahih bir hadistir. 2. Eş ve çocukların düşmanlıkları ve düşmanlığın mahiyeti ve şekli. Kadı Ebu Bekir bin el-Arabi dedi ki, bu düşmanlığın ne şekilde olduğunu açıklamaktadır. Şüphesiz ki düşman bizzat şahsı dolayısıyla düşman değildir. O yaptığı davranışlarıyla düşmanlık eder. Buna göre eş ve çocuklar düşmanın yaptığı işi yapacak olursa onlar da düşman olur. Kul ile Allah'a itaat arasına engel olmaktan daha çirkin bir iş de yoktur. Sahih-i Buhari'de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Adem oğluna karşı iman yolunda oturdu, ona sen kendinin ve atalarının dinini bırakıp iman mı edeceksin dedi. Adem oğlu ona muhalefet etti ve iman etti. Sonra şeytan onun karşısında hicretin yolu üzerinde oturdu ve ona malını, aileni bırakıp hicret mi edeceksin dedi. Ona muhalefet etti ve hicret etti. Sonra şeytan ona karşı cihat yolu üzerinde oturdu ve ona ölümüne sebep teşkil edeceksin. Hanımların başkaları tarafından nikahlanacak, malın paylaştırılacak diye mi cihad edeceksin dedi. Yine ona muhalefet etti ve cihad etti. Sonunda öldürüldü. Onu cennete koymak da Allah'ın üzerinde bir hak oldu. Şeytanın oturması iki şekilde olur. Biri vesvese ile olur, ikincisi ise eşlerin, çocukların ve arkadaşların bu doğrultuda istediklerini yapmaya itmesiyle olur. Yüce Allah, biz onlara yakın arkadaşlar kıldık. Onlar da önlerinde ve arkalarında olanı kendilerine süslediler. Fussilet 25 diye buyurmaktadır. İsa aleyhisselamın hikmetli sözleri arasında şu da vardır. Her kim hanım, mal ve çocuk edinirse o kimse dünyaya köle olur. Sahih hadiste kulun bu kabilden düşebileceği asgari köleliğin sınırı açıklanmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Helak olmuştur altının kölesi, helak olmuştur dirhemin kölesi, helak olmuştur güzel kumaşın kölesi, helak olmuştur kadifeye köle olan. Helak olsun ve baş aşağı devrilsin, bir yerine batan bir dikeni kimse oradan çekip almasın. Dinara, dirheme, altına, gümüşe kölelikten daha büyük bir aşağılık, yeni bir elbise dolayısıyla gayrete gelen bir hevesten daha bayağı bir arzu ve istek olamaz. 3. Hanımın kocasına düşmanlığı gibi kocanın da hanımına düşmanlığı mümkündür. Erkeğin çocukları ve eşi kendisine düşman olduğu gibi aynı şekilde koca ve çocukları da yine aynı yönden hanıma düşman olabilirler. Yüce Allah'ın eşleriniz buyruğunun kapsamına erkekler de dişiler de girer. Çünkü hepsi zaten her ayetin kapsamına da girerler. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 4. Düşmanlardan sakınmak. O halde onlardan size zarar verirler diye sakının. Kişinin kendisine gelecek zarara karşı kendisini koruması ve sakınması iki şekilde söz konusu olur. Ya gelecek bedeni bir zarar söz konusudur ya dini bir zarar. Bedene gelecek zarar dünya ile alakalıdır. Dine gelecek zarar da ahiret ile alakalıdır. Yüce Allah kulu bu zarardan sakındırmış ve buna karşı onu uyarmıştır. 5. Affedip bağışlamak. Bununla beraber şayet affeder, kusurlarına bakmaz ve hatalarını örterseniz muhakkak Allah çok mağfiret edendir, çok esirgeyendir. Buyruğu ile ilgili olarak Taberi İkrime'den şunu rivayet etmektedir. Yüce Allah'ın, ey iman edenler, muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır, o halde onlardan sakının buyruğu hakkında dedi ki, kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek ister fakat çoluk çocuğu gidip bizi nereye bırakacaksın derlerdi. Fakat kişi İslam'a girip dini bilgi sahibi olunca bu sefer şöyle demeye koyulurdu. Andolsun daha önce beni bu işten alıkoyan kimselere dönecek ve şunları yapacağım. İşte bu sebeple Yüce Allah bununla beraber şayet affeder, kusurlarına bakmaz ve hatalarını örterseniz muhakkak Allah çok mağfiret edendir, çok esirgeyendir buyruğunu indirdi. Mücahit de Yüce Allah'ın, ey iman edenler, muhakkak ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır, o halde onlardan sakının buyruğu hakkında dedi ki, onlara dünya ile ilgili bir hususta düşmanlık etmediler. Fakat onlara olan sevgileri onlar için haram olan bir şeyi alıp kendilerine vermelerine sebep teşkil etti. Ayet-i Kerime insanın eşi ve çocukları sebebiyle işleyebileceği her türlü masiyet hakkında umumidir. Sebebin özelliği hükmün genelliğine engel değildir. Tegabun suresi 15. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınız da evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah nezdindedir. Mallarınız da evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihandır. Sizi haram kılınmış şeyleri elde etmeye, Yüce Allah'ın hakkı olan şeyleri vermeyip alıkoymaya iten bir sınama ve denemedir. O halde Allah'a isyanı gerektiren hususlarda onlara itaat etmeyiniz. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Kıyamet gününde bir adam getirilir de bunun çoluk çocuğu hasenatını yedi denilir. Dipnot, kaynağını tespit edemedik. Seleften birisi de şöyle demiştir. Çoluk çocuk itaatlerin içindeki kurtçuklardır. El-Kutebi, fitne düşkünlük göstermektir der. Futine raculu bil mer'e. Adam kadına meftun oldu, yani ona gönülden bağlandı denilir. Fitnenin mihnet yani imtihan anlamında olduğu da söylenmiştir. Şairin şu beytinde de bu anlamdadır. İnsanlar dinlerinde mihnete uğradılar ve Affan'ın oğlu geriye uzunca bir kötülük bıraktı. İbn Mesud dedi ki, sizden herhangi bir kimse Allah'ım beni fitneden koru demesin. Çünkü aranızda malına, ailesine ve çocuğuna geri dönen her biriniz mutlaka bir fitne sahibi demektir. O bakımdan bunun yerine şöyle desin. Allah'ım ben sana fitnelerin saptırıcılarından sığınırım. El-Hasan, Yüce Allah'ın eşleriniz ve evlatlarınızdan buyruğunda yer alan min yani dan lafzını tebaid yani kısmilik bildirmek için getirmiştir. Çünkü hepsi düşman değildir fakat Yüce Allah'ın mallarınız da evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihandır buyruğunda bu lafız zikredilmemiştir. Çünkü mal ve evlatların fitneden yani imtihandan uzak durmaları ve kalbin onlarla meşgul olmaması söz konusu değildir. Tirmizi ve başkalarının rivayet ettiklerine göre Abdullah bin Bureyde babasından şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hutbe verirken gördüm. Bu sırada Hasan ile Hüseyin ikisine de selam olsun üzerlerinde kırmızı birer gömlek olduğu halde geldiler. Bir düşüp bir kalkıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi, onları taşıdı ve önüne oturttuktan sonra şöyle dedi. Yüce Allah doğru söylemiştir. Gerçekten mallarınız ve evlatlarınız bir fitne yani bir imtihandır. Ben bu iki küçük çocuğa bir düşüp bir kalkarken baktığımda sözümü kesip onları yanıma kaldırmadan edemedim. Sonra da hutbesine devam etti. Büyük mükafat ise Allah nezdindedir. Buyurunda kastedilen cennettir. En ileri mükafat da budur. Müfessirlerin dediklerine göre ondan daha büyük bir mükafat olmaz. Lafız Bukhari'nin olmak üzere Bukhari ile Müslim'de Ebu Said el-Hudri'den şöyle dediği rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yüce Allah cennetliklere ey cennet ehli diyecek. Onlar buyur Rabbimiz buyruğunu dinlemeye hazırız diyecekler. O hoşnut oldunuz mu diyecek. Onlar nasıl hoşnut olmayız? Bize yarattıklarından hiçbir kimseye vermediğin şeyler verdin. Bu sefer size bunlardan daha üstün bir şey vereyim mi diye buyuracak. Onlar Rabbimiz bunlardan daha üstün nedir diyecekler. O da şöyle buyuracak. Üzerinize hoşnutluğumu bırakırım ve ondan sonra da ebediyen size gazap etmem. Bu hadis daha önceden de geçmişti. Şüphesiz ki rıza bütün emellerin en ileri derecesidir. Sufiler bu su tahkik hakkında şunu söylemişlerdir. Allah onunla yarattıklarını imtihan etmiştir. Cehennemde, cennette onun kabzasındadır. Onun insanı terk etmesi ateşinden büyüktür. Vaslı ise cennetinden de hoştur. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Ey kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

0: saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvillu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabımızın 157. sayfasını ve devamını ele alacağız. Bu sayfada 5 numaralı alıştırmayı programımızın bir önceki bölümünde ele aldık, tamamladık. 6 numaralı alıştırmada kaldık. Şimdi 6 numaralı alıştırmanın başlığını okuyalım. Ekmelil cümelel atiyete bi vada'il kelimati leti beynel kavseyni fil emekenil haliyeti. Burada sizden şu isteniyor değerli öğrencilerim. Parantez içerisinde verilen kelimeleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere koyunuz, yerleştiriniz anlamında bir talimat var. Örnek olarak Sa'altul müderrisine cümlesi kaydedilmiş. Misal Sa'altul müderrisine. Bu cümlede Sa'altul müderrisine cümlesinde boş bırakılan yer el müderrisine kelimesinin olduğu yer. Parantez içerisinde el müderrisune ifadesini görüyoruz. El müderrisune kelimesini seeltü denilip boş bırakılan yere uygun bir biçimde yerleştirmenin yolu, yöntemi şöyle olmalı sevgili öğrencilerim. Seeltü el müderrisine cümlesi bir fiil cümlesidir. Ve seele bu cümlenin fiili. Bu fiile bitişen tü zamiri ise söz konusu fiilin faili konumundadır. Peki bu bir fiil cümlesi ise, fiili ve faili ortadaysa geriye ne kalır, ne kalmaktadır? Mef'ulun bih. Öyleyse burada boşluğa yerleştirilecek olan el-müderrisune kelimesi mef'ulun bih konumunda olacaktır. Ve cem müzekker salim olan bir ismin raf alametinin vav, nasb ve cer alametinin ya olduğu bilgisine siz sahipsiniz. O halde mef'ulün bih olması sebebiyle mansup konumda bu cümledeki boşluğa yerleştirecek olan kelime el-müderrisune şeklinde değil el-müderrisine şeklinde yerleştirilecektir. Bu açıklamadan sonra birinci cümleyi okuyalım. Yuhibbul müderrisut dullabe. Öğretmen öğrencileri sever. Peki boş bırakılan yere parantez içerisinde verilen el-müştehidune kelimesini bu şekliyle mi yerleştireceğiz yoksa el-müştehidine şeklinde mi yerleştireceğiz sorusunun cevabını ararken bu sorunun cevabı olarak şunu ifade etmeliyiz. Yuhibbul müderrisut tullabe cümlesinde et-tullab kelimesi cümlenin mef'ulün bihidir. mef'ulün bihi olması sebebiyle de et-tullâbe şeklinde nasb alameti zahir fetha olacak şekilde okunmaktadır. Anlam bakımından bu cümlenin anlamını öğretmen çalışkan öğrencileri sever şeklinde anlayacaksak, o halde buradaki boşluğa getirilecek olan el-muştehidûne kelimesi et-tullâbın sıfatı olacaktır. Yani demek istediğim o ki et-tullâb kelimesiyle el-muçtehidûn arasında bir sıfat mevsuf ilişkisi olacaktır. Boşluğa getireceğimiz kelime sıfat et-tullâb ise mevsuf, yani nitelenen durumunda olacaktır. Bu açıklamalardan hareketle et-tullâb'dan sonra gelecek ve boşluğa yazılacak olan kelime el-muçtehidîne'den başkası olmayacaktır. Niçin el-muçtehidîne dedik? Çünkü et-tullâb kelimesi mansuptur. Nasb alameti zahir fethadır. Çünkü bu düzensiz çoğul, kırık çoğul anlamında cem teksir bir isimdir. Bunun sıfatı konumunda, bunu niteleyen kelime konumunda gelen el-muçtehidûn nasb durumunda olacağından ve cem müzekker salim bir ismin nasb alametinin de ya olacağı hakikatinin hareketle el-muçtehidîne şeklinde efendim bu boşluğu tamamlamış, doldurmuş oluruz. İkinci cümle el-cümletü s-saniye ra'eytu denilip boşluk bırakılmış, sonra taliben denmiş. Parantez içerisinde verilen 30 anlamındaki selasune sayısını bu şekliyle mi boşluğa yerleştireceğiz, yoksa selasine şeklinde mi yerleştireceğiz desem, bana vereceğiniz cevap selasine şeklinde olmalı. Niçin? Çünkü ra'eytu ifadesi fiil ve failden müteşekkildir. Geriye boşluğa getirilecek olan kelimenin mef'ulün bih olacağı kalır. O halde selasine taliben deriz ve cümleyi ben 30 öğrenci gördüm anlamıyla tercüme ederiz. Boşluğu kendisiyle tamamladığımız selasin söz konusu fiil cümlesinin mef'ulün bihi konumundadır. Ve mef'ulün bihi de mansup olacağından, cem müzekker salimin nasb alametinde ya olacağından hareketle selasin ederiz. El cümletü selise, üçüncü cümle, yuhibbullahu el muslimune demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? El muslimine diyeceğiz, çünkü yuhibbullahu diye başlayıp okuduğumuz bu cümle bir fiil cümlesidir. Yuhibbu fiil, lafzatullah yani Allah lafzı veya bir diğer adıyla, bir diğer ifade biçimiyle ismul celale şeklinde adlandırdığımız Allah lafzı cümlenin failidir. Geriye ne kaldı o zaman? Fiil var, fail var. O zaman mef'ulün bihe ihtiyaç var. El muslimun kelimesi yerleştireceğimiz yerde mef'ulün bih konumunda olacağından ve cem müzekker salim bir ismin nasb alametinin ya oluşu hakikatinden hareketle boşluğu el muslimine şeklinde bir ifadeyle tamamlamış, doldurmuş oluruz. El cümletü rabi'a, dördüncü cümle, qara'tu hamsune safhaten mi deriz, hamsine safhaten mi deriz? Ne diyeceğimiz belli. Artık yani çok fazla detaylı bir açıklama yapmaya ihtiyaç kalmadı diye düşünüyorum ben. Qara'tu hamsine safhaten, 50 sayfa okudum anlamında bir fiil cümlesi. Ve hamsun kelimesi bulunduğu cümlenin mef'ulün bihidir, mansuptur, nasb alameti yağdır diyeceğiz. El cümletül hamise, beşinci cümle, se'eltu el muhendisune diyemeyiz. Ne demeliyiz? Se'eltul muhendisine demeliyiz. Fiil cümlesinin mef'ulün bihi olması sebebiyle. Yani el muhendisun kelimesi bulunduğu yerde, bulunduğu cümlenin mef'ulün bihidir, mansuptur, nasb alameti yağdır. Et-temrinus sabi'a, yedinci alıştırma. teammelil misale thumme azifil kelimatil atiyete ilel kelimatil leti beynel kavseyni. Teammelil misal, örneği incele, thumme azif el kelimatil atiyete, sonra aşağıdaki kelimeleri mudaf yap. Aşağıdaki kelimeleri mudaf yap. Neye? İlel kelimatil leti beynel kavseyni. Parantez içerisinde verilen kelimelere mudaf yap. Örnek nedir? Örnek ebnaul müderrisi. Ebnaul müderrisi öğretmenin oğulları, öğretmenin çocukları. Ebnaul müderrisi ne dersek öğretmenlerin çocukları demiş oluruz. Ebnaul müderrisi bir isim tamlamasıdır. Bir izafet terkibidir. Bu terkipte ebna mudaf, el müderrisi mudafun ileyhtir. Mudafun ileyh daima mecrurdur bilgisine sahipsiniz. Bir müfred isim için konuşacak olursak sevgili öğrencilerim, mudafun ileyh, hani daima mecrurdur diyoruz ya, mudafun ileyh olan kelime şayet müfred bir kelime ise, bir diğer ifadeyle müfred bir isimse, daha doğru bir ifadeyle cer alameti kesra olur. Ebnaul müderrisi tamlamasında el müderrisi mudafun ileyh mecrurun bi kesra zahira şeklinde irab edilir. El müderris mudafun ileyhtir ve zahir bir kesra ile mecrurdur. Ebnaul müderrisi yine öğretmenlerin oğulları, çocukları anlamındaki bu tamlamada yine ebna mudaf, el müderrisine ise mudafun ileyhtir. El müderrisinenin mudafun ileyh oluşunu şöyle izah ederiz. El müderrisine mudafun ileyh mecrurun bil ya'i li'ennehu cem'u muzekker salim. El müderrisine mudafun ileyhtir, mecrurdur, cer alameti ya'dır çünkü cem'u muzekker salimdir. Tekrar edeyim isterseniz. El müderrisine mudafun ileyhtir, mecrurdur, cer alameti ya'dır çünkü cem müzekker salimdir. Birinci tamlama mühendislerin evleri anlamına ifade edecek şekilde buyutul mühendisune şeklinde mi olacak, buyutul mühendisine şeklinde mi olacak diye sorsam artık su içmekten daha kolay bu sorunun cevabını vermek diye düşünüyorum. Çünkü yukarıda yer alan örneğe baktığımızda el müderrisine şeklinde söz konusu ismin bulunduğu yerde isim tamlamasının mudafun ileyhi olduğunu, mecrur olduğunu, cer alametinin ya olduğunu ifade ettik. O zaman burada da yine aynısını düşüneceğiz. Buyutul mühendisine mühendislerin evleri anlamında bir isim tamlaması, bir izafet terkibi. Buyut mudaftır, el mühendisi yine mudafun ileyhtir, mecrurdur, cer alameti ya'dır çünkü cem müzekker salimdir. Şimdi ikinci tamlamada öğretmenlerin arabaları anlamını ifade edecek biçimde efendim bir tamlama ile karşı karşıya kalacağız. Peki seyyaratul müderrisune böyle mi dersiniz yoksa seyyaratul müderrisine mi dersiniz? Ne diyeceğiniz belli. Seyyaratul müderrisine diyeceksiniz pek tabii ki. Seyyaratul müderrisine efendim nedir? Öğretmenlerin arabaları. Peki efendim, üçüncü tamlamaya geçelim şimdi. Emirul mu'minine, parantez içerisinde verilen el mu'minune kelimesi cem müzekker salimdir. El mu'minune ismi cem müzekker salim bir isimdir. Cer alameti ya'dır. Bu sebeple emirul mu'minune deme imkanımız bulunmamaktadır. Emirul mu'minine demek durumundayız. Müminlerin emri anlamına geldiği herkesçe malumdur diye düşünüyorum. Emirul müminine, müminlerin emiri, başkanı. Dördüncü tamlama, Müslümanların imamı anlamında İmamul Müslimine. Beşinci tamlama, bakkalların dükkanları anlamında Dekakinul Bakkaline. Dekakinul Bakkaline, bakkalların dükkanları. Sonra altıncı tamlama, bakıyorum bu tamlama son tamlama mı? Evet, bu son tamlama. Altıncı tamlama, dinul kafirine, kafirlerin dini anlamında. Dinul kafirine, kafirlerin dini. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Cem Müzekker Salim ismin irabı başlığı altında Cem Müzekker Salim bir ismin irabının, irab alametinin harf olduğu, raf durumunda raf alametinin vav, nasb ve cer durumunda hem nasb hem de cer alametlerinin ya olduğu bilgisine sahip oldunuz. Bununla ilgili bol miktarda alıştırma yaptık. Bununla ilgili alıştırmalar halen devam etmekte. Sayfa 158'de bir sonraki sayfada, sayfa başında 8 numaralı alıştırmaya bakalım. Teemmelil misale thumme ekmilil cümelel atiyete bi vada'il kelimati leti beynel kavseyni fil feragati. Teemmelil misale, örneği incele. Summe ekmilil cümelel atiyete, sonra aşağıdaki cümleleri tamamla. Bi vada'il kelimati, kelimeleri yerleştirerek. Elleti beynel kavseyni fil feragati, sonra parantez içerisindeki kelimeleri boşluklara yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla. Örneğe bakalım. Kultu lil müderrisi, öğretmene dedim. Bu cümlenin hemen altında kultu lil müderrisine ifadesi var. Şimdi öncelikle birinci cümlede kultu lil müderrisi cümlesinde el müderris kelimesi başında bulunan harfi cer sebebiyle mecrurdur. Ve cer alameti zahir kesradır. Ancak kultu lil müderrisine cümlesinde el müderrisin kelimesi de yine başında bulunan harfi cer münasebetiyle mecrurdur. Ve fakat Cem Müzekker Salim olması ve Cem Müzekker Salim'in irab alametinin hareke değil de harf olması sebebiyle el müderrisine'yi biz irab ederken ismun mecrurun ve alametu cerrihi el ya liennehu cem'u müzekker salim deriz. Ne deriz hocam, ben anlamadım diyenler için bir kere daha söyleyeyim. İsmun mecrurun bil ya liennehu cem'u müzekker salim. Ya ile mecrur bir isimdir çünkü cem müzekker salimdir. Peki bu örnekten hareketle parantez içerisinde verilen cem müzekker salim isimleri boşluklara yerleştirirken bunların başında bulunan harfi cerler münasebetiyle bunların mecrur olacaklarına ve cir alametlerinin ya olacağına dikkat edelim. Haydi bakalım. Birinci cümle. Ebhasu an denilip boşluk bırakılmış. Parantez içerisinde verilen el müderrisune kelimesini buraya artık el müderrisine şeklinde yerleştireceğimiz bilgisi sizin için gayet kolay, basit bir bilgi diye düşünüyorum. Ebhasu anil müderrisine, öğretmenleri arıyorum anlamında bir cümle. İkinci cümle, اِشْتَرَيْتُ هَذَا الْكِتَابَ bi denilip boşluk bırakılmış. Sonra riyalen denmiş. Parantez içerisinde verilen hamsune kelimesini buraya nasıl yerleştireceksiniz? Hamsine şeklinde yerleştireceğiniz hakikaten sizin için cevap verilmesi en kolay sorulardan birisi diye düşünüyorum. İşte رأيت هذا الكتاب, bu kitabı aldım bi 50 riyalen, 50 riyale. Bu kitabı 50 riyale aldım anlamında, satın aldım anlamında bir cümle. Üçüncü cümle, kultu lil mühendisine, mühendislere dedim, mühendislere söyledim. Dördüncü cümle, semi'tu hazel habera minel müderrisine, bu haberi öğretmenlerden duydum. Beşinci ve son cümle, hazihil caizetu littullabi denilip boşluk bırakılmış el müştehidune kelimesi, ki boşluğu kendisiyle tamamlayacağız. Kendisinden önce gelen ettullab kelimesinin sıfatı olacağından ve kendisine niteleyeceği isim, yani ettullab ismi başında bulunan harfi cerle mecrur olacağından, sıfatın da mevsufa efendim irabı bakımından, harekesi bakımından uyumunu göz önünde bulundurduğumuzda, buradaki boşluğu el müştehidine ile tamamlayacağız deriz. Hâzihil câizetu littullâbil müctehidîne. Peki tercüme etmeye çalışın bakalım. Nasıl tercüme ettiniz? El câize ne demek hocam? El câize ödül demek. O halde hâzihil câizetu littullâbil müctehidîne cümlesini bu ödül çalışkan öğrenciler için şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 158'de yer alan 9. alışmaya kadar geldik. Bu alışmanın başlığını okuyalım ve sizden isteneni size ödev olarak verelim ve programımızın bu bölümüne nokta koyalım inşallah. İkra ma yeli thumma ktubhu ma kitabetil a'dadil varideti fihi bil huruf. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. ثُمَّ اكْتُبْهُ, sonra yaz. مَا كِتَابَةِ الْاَعْدَادِ الْوَارِدَةِ فِيهِ بِالْحُرُوفِ, sonra cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz. Mesela عِنْدِي خَمْسُونَ رِيَالًا diye okuyacağımız cümlede sayı olarak verilen 50'yi siz خَمْسُونَ şeklinde yazıyla yazacaksınız. Sizden istenen bu. Bu sayfada ve devamı da karşı sayfada, sayfa 159'da yer alan toplam 10 cümleden müteşekkil bir alıştırma. Burayı size ödev olarak tevdi ediyor ve programa nokta koyuyorum. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek umut ve duasıyla.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliği vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın helal.

Özel FM. Namazı kabul edilmeyenler 5. Koku sürünerek mescit veya camiye giden kadının namazı gusledip kokuyu gidermedikçe kabul olmaz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadisi öncelikle zikredelim. Ebu Ruhm'un azatlısı Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh bir kadınla karşılaştı. Kadından esans kokusu hissetti, eteğinde de yukarı doğru yükselen kokulu toz vardı. Kadına, "Ey cebbar olan Allah'ın cariyesi, mescitten mi geliyorsun?" dedi. Kadın, "Evet, onun için mi koku süründün?" "Evet, ben sevgili peygamberin Ebul Kasım'ı şöyle derken işittim. Şu mescid için koku sürünen bir kadının namazı evine dönüp de cünüplükten dolayı guslettiği gibi gusledinceye kadar kabul edilmez." Ebu Davud der ki İsar tozdur. Bu hadisin şerhinde Haydar Hatipoğlu şunları kaydetmiştir. Bu hadisi Ebu Davud da Libas bölümünde rivayet etmiştir. Cebbar Allah'ın isimlerindendir. Buyruğunu her şeye geçiren kahredici, kudretli, sonsuz ve her şeye hakim manalarını içerir. Ebu Hureyre radıyallahu anh kadını korkutmak için Allah'ın bu ismini anarak ''Ey Cebbar'ın cariyesi'' şeklinde hitap etmiştir. Hadisin zahirine göre güzel koku sürünüp camiye giden bir kadının vücudundaki kokuyu tamamen giderecek tarzda boy abdesti alması gerekir. Yani kokuyu ister vücudunun tamamına ister bir kısmına sürünmüş olsun hüküm budur. Fakat Avnül Mabut yazarının naklen beyanına göre El-Kâri yani kadın vücudunun her tarafına güzel koku sürünmüşse bütün vücudunu yıkaması gerekir. Şayet vücudunun belirli bir yerine sürünmüşse orayı yıkaması gerekir demiştir. Avnül Mabut yazarı El-Kâri'nin görüşüne katılmayıp hadisin zahiri manasını tercih etmiştir. Hadis kadının güzel koku sürünüp de bu haliyle camiye gitmesinin haram olduğuna delalet eder. Camiye gitmesi yasakken bu şekilde süslenip parfüm gibi güzel kokular sürünen ve bu vaziyette çarşıya gezmeye giden gafil kadınların hali nasıl olur? Koku meselesi yalnız parfüm olarak algılamak bizi yanıltabilir. Buradaki esas kokulu olan her şeydir. Kadınların çamaşır yıkarken kullandıkları kokulu deterjanlar, kokulu el sabunları, kokulu kremler, kokulu duş jellerinin hepsi hadisin hükmüne girer. İşin aslı kadın bu süslenmeyi kocasına yapmalı ama dinden uzaklaşan toplumun Müslüman kadınları aslı bırakıp fer'i konuya özen göstermişlerdir. Bu konuda şu hadisi de okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Buhur sürülen bir kadın bizimle birlikte yatsı namazına gelmesin. İmam Ömer radıyallahu anh'ın bu konudaki tavrı da şöyle aktarılmaktadır. İbrahim bildiriyor. Ömer bin Hattab bir bayram günü çıkıp kadınların yanından geçerken bir kadının başına koku sürmüş olduğunu gördü ve şöyle dedi. Kim bu kokuyu süren? Eğer onun kim olduğunu bilirsem şöyle yaparım. Kadın ancak kocası için koku sürer. Dışarı çıktığı zaman eski gösterişsiz bir giysisini veya hizmetçisinin eski bir kıyafetini giyer. Ravi dedi ki insanlar aralarında o kadının hadesten dolayı abdesti bozulduğu için kalktığını ve cemaatten ayrıldığını konuştular. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakledilen bir hadisin sözleriyle İmam Ömer radıyallahu anh'ın sözleri birbirini desteklemektedir. İmam Ömer kadın ancak kocası için koku sürer diye söylemiştir. Ebu Hureyre hadisinde de şöyle geçmektedir. Kuse Mekke'de Beni Abdüddar'a ait bir mahalle şeyhlerinden Ebi Ruhm el-Gıfari'nin azatlısı Abdurrahman bin el-Haris bin Ebu Ubeyd dedesinden bildirip dedi ki Ebu Hureyre ile beraber duha vaktinde mescitten çıktım. Akabinde bir kadınla karşılaştık. Üzerinde kokudan bir şey vardı ki mislini kesinlikle burnun koklamış değildi. Ebu Hureyre ona dedi ki selam üzerine olsun. Bunun üzerine o dedi ki

kocasından başkası için koku sürülen kadın, ta ki cenabetten dolayı guslettiği gibi ondan yıkanmadığı müddetçe Allah kadının namazlarını kabul etmez. Akabinde kadın gitti, ondan dolayı gusletti. Sonra döndü ve namazını kıldı. İmam Nevevi, Müslim Şerhi el-Minhaç'da konuyla ilgili olarak şunları kaydetmektedir. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden alıkoymayınız buyruğu ve benzeri bu bapta yer alan diğer hadisler, kadının mescide gitmekten alıkonulamayacağı konusunda açık bir delildir. Ama yine hadisi şeriflerden alınmış ilim adamlarının sözüne ettiği bir takım şartlarla buna izin verilir. Bu şartlara gelince, 1. Kadın hoş koku sürünmüş ve süslenmiş olmamalıdır. 2. Sesleri işitilen halhalları, değerli, dikkat çekici elbiseleri olmamalıdır. 3. Erkeklerle karşılaşmamalıdır. 4. Kendisi dolayısıyla fitneye düşülecek şekilde genç ve benzeri halde bulunmamalıdır. 5. Yolda fesat, kötülük ve benzeri hususların olacağından korkulmamalıdır. Burada kadınların mescitlere çıkmaktan alıkonulmalarının yasaklanışı, kadının kocası ya da efendisi bulunup sözü geçen şartların da bulunması halinde tenzih-i kerahat olarak kabul edilmiştir. Eğer kadının kocası ve efendisi yoksa sözü geçen şartların bulunması halinde ona engel olmak haram olur. Yatsı namazına katıldıktan sonra evine dönen kadının artık bundan sonra koku sürünmesine engel yoktur. Ahmet Davutoğlu da Müslim şerhinde şunları kaydetmiştir. Müslim şarihlerinden El-Ubbi, yukarıda sayılan şartlardan birini yerine getirmeyen kadının çıkmaktan men edilmesinin vacip olduğunu söylüyor. İbn-i Mesleme, güzelliğiyle meşhur genç bir kadının çıkmaktan men edileceğini söylemiş. Kadı İyaz, kadın mescide çıkmaktan men edilince başka bir maksatla çıkması bil evla men edilir diyor. Koku sürmenin men edilmesi erkeklerin şehvetini tahrik edeceği içindir. Ziynet ve güzel elbise de mana itibariyle koku hükmündedir. Bu konuyla ilgili şu hadisi de zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz. Ancak onlar süslenmemiş ve koku sürünmemiş olarak camiye gelsinler. İbn-i Münzir bu hadisi El-Evsat Mine Sunen Vel-İcma Vel-İhtilaf adlı eserinde rivayet etmiş ama ulemanın bu konuda bir ihtilafı olduğuna dair bir şey zikretmemiştir. Buradan anlaşılan hadisin zahiriyle ulemanın amel ettiğidir. Yani kadınlar koku sürünerek camiye gidemezler, dışarı çıkamazlar. İmam Darimi rahmetullahi aleyh bu hadisin ardına Sünen'inde 1283 no'lu eserde hadiste geçen tafilat kelimesinin hiçbir güzel koku sürünmüş olmayan kadın olduğunu Said bin Amir'den nakletmektedir. İbn-i Münzir ise El-Evsat'ta 2070 no'lu eserde tefilat kelimesi hakkında onun güzel koku olmadığını, onun kötü koku olduğunu belirtmiştir. Her iki manada da üzerinde kötü koku ya da güzel koku bulunan kadın bu halde mescitlerde bulunamaz. Bu konuda şu hadisi verip meseleyi noktalayalım. Bize Ebu Asım Sabit bin Umare'den, o Güneym bin Kays'tan, o da Ebu Musa'dan naklen haber verdi ki, o şöyle dedi. Hangi kadın güzel koku sürünür, sonra dışarıya çıkar da kokusu hissedilirse o zina etmiş olur. Ona şehvetle bakan her gözde zina etmiş olur. Özetle kadın bu kıldığı namazdan sevap alamaz. Ahiret bazında amellerini zayi etmek istemeyen Müslüman kadınların bu ölçülere dikkat etmesi esastır. Çünkü iman ettiği Resul ondan böyle hareket etmesini istiyor. Kadınlara ait koku sürünen erkeğin namazı kabul olmaz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü nakille başlayalım. Rabi bin Enes, dedelerinden Ebu Musa'yı şöyle derken işittiklerini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu bedeninde Haluk'tan bir eser olan adamın namazını kabul etmez buyurdu. Haluk adlı kokunun tarifi noktasında şunlar söylenmiştir. Haluk, zaferan ve bazı başka maddelerin karıştırılmasından meydana gelen bir parfümdür. Turuncuya çalan renktedir. Aslında kadınların kullandıkları bir parfüm çeşididir. Fatıma-tüz-Zehra Kamacı, Hazreti Peygamber devrinde kadınların süslenmesi adlı kitabında saç bakım

Da saçların kokulandırılması bölümünde şunları söylemektedir. Bu dönemde saça sürülen bir diğer koku çeşidi haluk ismini taşımaktadır. Şair Kays bin Asım kızını tasvir ederken onun saçlarının ön kısımlarına haluk sürdüğünü ifade etmiştir. Bu rivayetten haluk'un bakılınca fark edilecek şekilde saça renk veren bir koku olduğu anlaşılmaktadır. Haluk'un saça sürülmesine ilişkin bir diğer örnek şair Lihya'nın mısralarında ortaya çıkmaktadır. Lihya'nın bir diğer kadının saçını tarif ederken gelinlerin upuzun saçları gibi salınmış, haluk ve zambakla süslenmiş ifadesine yer vermiştir. Bu nakledilenlerden de anlaşılacağı gibi haluk adlı koku saçlara da sürülebilen bir kokudur. Hadisin şerhine dair de şunlar zikredilmiştir. Hadisin zahiri, haluk sürünerek namaz kılan kişinin namazının makbul olmadığını ifade etmektedir. Ancak maksat hadisin zahiri değildir. Seyyid Cemalettin hadisten maksadın, haluk sürünen kişi kadına benzediği için kamil namazın sevabını kaçıracağı olduğunu söyler. İbn-i Melek de hadisin haluk sürünmeyi men etmek için tehdit olarak varid olduğunu belirtir. Ali Yülkari ise bedeninde haluktan bir eser olan sözünün yasak olan çoğunu kullanmaktır diyenlere red olduğunu söylemektedir. İlerleyen sayfalarda ise şunlar kaydedilmiştir. Müştehit imamlardan erkeklerin zaferan ve haluk sürünmelerinin caiz olduğu tarzında bir nakil göremedik. Ancak imamlar tartışılan zaferan sürünmenin elbisede mi vücutta mı yoksa her ikisinde mi olduğunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve tabilerine göre erkeklerin hem bedenlerinde hem de elbiselerinde zaferan kullanmaları haramdır. Bu bapta geçen hadislerin mutlak oluşu bu görüşe delildir. Malikilere göre ise haram olan zaferanın bedende kullanılmasıdır, elbisede değil. Bunların delili de 4178 numarada geçen Allah bedeninde haluktan eser bulunan bir adamın namazını kabul etmez manasındaki hadistir. Çünkü bu hadisin mefhumu tehdidin bedenin dışındaki kısımlara şamil olmayışına delalet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve erkek kokularındaki ayrımı şöyle yapmıştır. Ebu Hureyre'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki erkeklerin kokusu, kokusu belirgin, rengi olmayan ve kadınların kokusu rengi belirgin olan, kokusu hafif olandır. Bu hadisi kitabında zikreden Abdülkerim Zeydan hadisin ardına şunları kaydetmiştir. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Hadisin şerhinde şu ifadeler yer almıştır. Erkeğin sürdüğü güzel koku maddesi gül suyunda olduğu gibi kokusu duyulur ancak rengi görünmez. Buna karşılık kadınların sürdüğü kokunun safranda olduğu gibi rengi görülür ancak kokusu duyulmaz. Bu hadis kadının evden çıkarken sürmesi durumuna hamledilir. Evde kocasının yanında olduğundaysa dilediği kokuyu sürmesi mübahtır. Abdülkerim Zeydan bu şerhi Mübarek Furi şerhinden almıştır. Mübarek Furi de bunu Begavi rahmetullahi aleyh Şerhu Sünne'den almıştır. Bu hadisi güzellikle anlaşılması için Yaşar Kandemir'in Şemail-i Şerif Şerhi adlı eserindeki sözlerine müracaat edelim. O diyor ki, güzel koku ilahi bir lütuftur. Onu erkekler de kadınlar da kullanmalıdır. Peygamber Efendimiz'in belirttiğine göre erkeklerin kullanacağı güzel koku renksiz olacak ama kokusu hissedilecektir. Kadınların sürüneceği kokunun rengi görülecek ancak kokusu başkalarınca hissedilmeyecektir. Çünkü kadınların yabancı erkeklerin dikkatlerini çekmemesi esastır. Bunun için de kadınlar evlerinden dışarı çıkarken kokusu duyulmayan kokuları tercih edeceklerdir. Kocalarının yanındaysa hem kokusu hissedilen hem de rengi görülen kokuları kullanabileceklerdir. Bu sözler hadisten anlaşılması gerekli olan yanı daha da aydınlatmıştır. Şimdi bazıları, madem kadının kullandığı koku başkaları tarafından hissedilmeyecekse niye o zaman bu koku denilen şey kullanılıyor diye sorabilir. Bu da yerinde bir soru olur. Kadın kokularının hissedilebilmesi için ancak eşinin veya bayan arkadaşlarının kucaklaşmalarında hissedilecek bir tarzda olmasıdır. Yani o kokuyu sürünen kadına bu kadar yakın olmak gereklidir. Çünkü kadın avret yani örtünmesi gereken bir varlıktır. Kendisini gizlemesi ve fark edilmemesi asıldır. Bir de hatırlanması gereken yan, İslam devletinde kadın ve erkeklerin bugün olduğu kadar birbirlerine karışmadığını da hatırlatmak gereklidir.
Tabii haliyle bu satırları okuyan okuyucu İslam devletleri ibaresinden Suud'un halini önümüze getirecek ve hac zamanı olanları delil olarak ortaya koyacaktır. Kendi baktığı zaviyeden haklıdır ama bakışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine çevirmeli ve kadınların sosyal hayatının o zaman nasıl olduğuna döndürmelidir. Bozulmuş İslam devleti ve toplumuna bakışlarını çevirmemelidir. Çünkü zamanın kadın ve erkeğinin olaylara bakış ölçüsü şu lafızdır: bu yapılanda ne var ki? Bence böyle olmalı. Ölçüsü bu olan asıl ölçüyü kaçırmıştır. Rabbim bizleri ölçüsü şaşmayan Resul'ün yolundan ayırmasın. Hayatımızı onun hayatıyla şekillendirsin. Nefsimizin ve ölçüsü olmayan aklımızın hevai isteklerine göre değil. İslam kanunlarında kadın ve erkeğin yeri belirlenmiş ve sınırlar çekilmiştir. Erkeği kadına benzeyecek hal ve hareketi yasak olduğu gibi, kadının da erkeğe benzemesi yasaktır. Erkeğin kadına ait bir şeyi, velev ki koku gibi basit görülen bir şey olsa bile kullanması haramdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda inanan kadın ve erkeğe şunu beyan etmiştir: İbn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından boynuna yay takılı bir kadın geçti. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kadınlardan kendilerini erkeklere benzeten, erkeklerden kendilerini kadınlara benzetene Allah lanet etti. Bugün böyle bir kadın görünse zamanın insanları helal olsun kadına bak erkek gibi sözlerle onu överler. Ama aklın iflas ettiği yerlerde bu sözler normal karşılanmaktadır. Halbuki bu Allah Celle Celaluhu'nun lanetlediği bir iştir. Mesela kadınların el ve ayaklarına kına yakmaları sünnetken, yani onlara has bir sünnetken, erkek ancak bir hassızlığa ilaç diye kınayı ellerine ve ayaklarına yakar. Başına kına yakma da ikisi için de sünnet kabul edilmiştir. Bunun sebebi ayırıcı bir özelliği olmasından dolayıdır. Şafii uleması evli kadınların ellerine ve ayaklarına kına yakılmasını müstehap kabul etmiştir. Genç kızları bu hükmün dışında tutmuşlardır. Bunun sebebi hadislerdeki hitabın evli kadınlara yönelik olmasındandır. Hanefi ulemamız evli ya da bekar kızların ellerine ve ayaklarına kına yakmalarını caiz kabul etmişlerdir. Hatta Fetevai Hindiyye'de bir ihtiyaç olmadıkça erkek çocuğunun ellerine ve ayaklarına kına sürmek uygun olmaz. Kadınların bunu yapması ise caizdir denilmektedir. İslam, kadın ve erkeğin her şeyinde ayrıma gitmiştir. Elbiselerinde, kokularında, süslenmelerinde ve benzeri konularda. Ama zamanımızda unisex adı altında kadın erkek ayrımı yapmadan imal edilen elbiselerin kadın erkek ortak kullanımına sunulan elbiseler mevcuttur. İslam'a göre bu caiz değildir. Müslümanlardan tekstil üreticiler varsa bu olaya dikkat etmelidirler. Çünkü lanetlik bir olayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Allah'ın ayrı özellikte yarattıklarını kendilerince bir çatı altında birleştirip yaratılışa karşı gelmeye çalışanlara karşı dikkatli olunmalıdır. Söz buraya kadar gelmişken Avrupa icadı pantolonların kadınlar tarafından giyilmesi Müslüman kadının tesettürü değildir. Akli olarak pantolonun vücudu daha fazla örttüğü söylenir. Lakin bu örtü şer'i, yani Allah'ın kanunlarına uygun değildir. Çünkü kadınların namaz örtüsü ayaklarının üzerini örtecek kadar, hatta bir karışta fazlalığı bulunan bir etektir. İslam'ı bilmeyen, sözüm ona İslamcı modacılar, kadının pantolonu diyerek işi İslami bir havaya sokmaya çalışsalar da kadınların öyle elbiselerle namaz kılmaları caiz değildir. Ama eteğin altına bunların giyilmesi ise caizdir. Hülasa erkekler kadınların kokusunu kullanarak kıldıkları namazlarında bir sevap alamazlar. Bugün kokularda dikkat edilecek konu içinde alkol olmasıdır. Eğer içinde alkol bulunan bir parfüm Müslüman bir erkek tarafından üzerine sıkılmış bir halde namaz kılıyorsa, üzerinde necaset olduğundan kıldığı namaz kabul değildir. O elbiselerin değişmesi ve namazın iadesi gereklidir. Ahirette amellerin boşa gitmesini istemeyenlerin dikkatini. Namazı kabul edilmeyenler 5.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel
2: efem. Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
3: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
2: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Radyo.
1: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Ben insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusyasıyla duysun. Amerikasıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.